batıyor sanki derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evi nereye yerinlere sor düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor bir de inanmıyorum artık gidiyorum ama sen gidilmesi zor yolda kalacağız.

0: Reklam.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
5: Radyo Spor.
4: Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor!
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
3: Radyo.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
4: Radyo Spor.
3: Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo

0: gelin. Benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım net, sigortam net.
1: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo

0: Reklam.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
1: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Bugün sizlerle her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da haftanın son gününü birlikte açıyoruz. Herkese mutlu sabahlar, mutlu pazarlar. Bol sohbetli bir program olmasını diliyorum. Biliyorsunuz pazar günleri genelde interaktif, daha zamansız konulara girdiğimiz, güldüğümüz, eğlendiğimiz bir program oluyor. Herkese selamlar, sevgiler. Bugünün konu başlığını belirledik ve geldik. Katılımları bekliyoruz. Biraz laflayalım, sohbet edelim. Bugünün konu başlığı. Futbol, basketbol fark etmeksizin Türkiye'ye gelmediğine en üzüldüğünüz sporcular. Bunu gelip oynamak anlamında söylüyorum. İşte zamanında Kobe Bryant'ların adı dönüyordu. Şevşenko'nun adı çok fazla dönüyordu vesaire derken. Bugünün konu başlığı bu olsun. Türkiye'ye gelmediğine en çok üzüldüğünüz sporcular. Mesajlarınızı bekliyoruz. WhatsApp hattımızı paylaşalım. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Süremiz yettiğince burada sizlerden gelen mesajları değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Benim burada ilk önerim, hadi bir tane örnek atarak başlayalım. Angel Di Maria ismini ön plana çıkartmak istiyorum. Çok beğendiğim bir oyuncuydu. Özellikle 2023'te ya da 2024'te, 2 yıl önce evet, Beşiktaş'ta da ciddi şekilde anılmıştı. Angel Di Maria gelsin çok istemiştim gerçekten. Hani hala da bir fırsat olsa gelmesini en çok isteyeceğim oyuncuların başında gelir. Angel Di Maria, yaşından bağımsız söylüyorum, o gün olsaydı. Sizin burada önereceğiniz isimler kimler, bunları konuşalım. Tekrardan konu başlığını hatırlatıyorum. Türkiye'ye gelmediğine en çok üzüldüğünüz oyuncular. Diyelim 0538 052 14 87 oğlu. Radyo Spor WhatsApp hattına da mesajlarınızı bekliyoruz. Burada dediğim gibi daha önce Beşiktaş'ın kapısından dönen bir Kobe Bryant ismi var. Yine Angel Di Maria benim verdiğim örneklerden biriydi. Böyle bir sürü Şevşenko, Ronaldinho gibi isimlerle bunları da çoğaltabiliriz. Sizin takdirinize bırakıyorum. Buradan sonrasını diyelim ve mesajlara girelim. Selamlar 6. Adam, hoş geldin. Keyifli yayınlar dilerim. Öncelikle bugün doğum günü olan ailemden değerli ablam Gülserener. Doğum gününü en içten dileklerimizle kutlarız. Kutsiye, Delfin, Yunus, Dane diye eklemiş Yunus abi. Buradan Gülseren Hanım'ın da doğum gününü en içten dileklerimizle kutlarız. Benim anneannemin adı da Gülseren'dir bu arada. Onun da doğum günü 2 gün sonra 4 Ağustos'ta. Akrabalık olabilir mi diye düşündüm ama Gülseren Er dediğiniz için oradan bir kurtardı kişi. Buradan Gülseren Hanım'ın doğum gününü kutlayalım. 2 Ağustos resmi bir kurum ya da kuruluş tarafından ilan edilmemiş olsa da internet ve sosyal medyada mizahi amaçlı olarak Dünya Yakışıklılar Günü olarak geçmekteymiş. Yunus abi bunu da belirtmiş, kendi fotoğrafını da eklemiş maşallah diyelim. Bu beni çok enterese eden bir ya da kutlayacağım bir tarih değil, onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum güzel mesajı için Yunus abiye. Duisburg'dan selamlar sevgiler, ben Uğur Budak. Prime zamanında Teodos hiç gelmediği için çok üzülmüştüm. Bir ara Fenerbahçe'ye geldi gelecek denilmişti. Bakın bu mesela bu konunun güncel tezahürü Mike James olacaktı. Anadolu Efes'e geldi bence. Mike James'i de herkes bence Türkiye'de bir noktada görmek istiyordu. Bu iyi oldu. Teodosic'le ilgili de bir fotoğraf paylaşmıştım. Seneyi de söyleyeyim. Instagram'dan. Bakalım. 2024'te hayalin ötesine geçemeyen karelerde bugün Fenerbahçe Beko Parkesi'nin üzerinde, o dönemki adıyla Fenerbahçe Parkesi'nin üzerinde Milos Teodosic'e ait bir fotoğraf var. 3 Ocak 2024'te paylaşmışım yaklaşık 2,5 yıl önce. Hakikaten Teodosic gelsin ben de çok isterdim bu arada, onu da söyleyeyim. Çok özel bir isimdi. Yani pas özellikleri, oyuna karşı zekası, estetik tarafı. Yani şeyi söyleyebilirim, Euroleague'de oynadığı dönemde sahada kendi haricinde bulunan diğer oyunculardan daha zeki olduğunu hissettiren, o kalan 9 oyuncudan daha zeki olduğunu hissettiren parkedeki nadir isimlerden biridir. Gerçekten özel biriydi. Milos Teodosic burada kendisinden bahsetmek de güzel oldu programa girer girmez. Çayırova'dan Cihan, iyi pazarlar. Muhammed Salah, SMS loading. SMS neyin kısaltması oluyor? Saviolo, Salah, ortadaki M. Onu açı gidiyor mu? Buradan Cihan Bey'e soralım. Yoksa Saviola Muçi Salah mı? SOS de olabilir, bakın onu açıyı koyunca. Daha da SMS de manalı ama SOS de manalı olabilir. Salah öncelikle Trabzonspor tarafına oluyor gibi gözüküyor şu an. Çarşamba Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Hayırlı olsun. Ümit ediyorum finansal şartlar olarak. İşte dün çok eleştirmiştim bu forma satış payı vesaire. Trabzonspor'u yıpratmayacak. Etik anlamda doğru şartlarda olur. O yüzden burada Muhammed Salah transferi için Trabzonspor'a eğer bittiyse şayet tebrik ediyorum. Ümit ediyorum hayırlı ve faydalı olur. Finansal olarak da doğru şartlarda, dediğim gibi Trabzonspor'a zarar vermeyecek şartlarda gerçekleşir. Burada tabii Ulay ve bakıyorum Felipe Augusto'nun satışından gelen para biraz Salah'a gidiyormuş gibi gözüküyor. Ama Salah gibi bir dünya yıldızı alıyorsan bunda hiçbir beis yok bana sorarsanız. Gallardo ve Recoba gelmeyen isimlerden, Hilmi Bey eklemiş. 90'ların 80'lerin futbol efsanelerinden. Mesajlar bu arada akıp geliyor. Teşekkür ederim. Günaydınlar herkese. Erken başladık. Böyle de devam edeyim. İlerleyen dakikalarda bir konuğumuz daha olacak. Rejiden kendisini biraz da güne başlayabilirse yayında konuk etmek istiyoruz. Sevgili Görkem Tezer bizlerle birlikte. Hayalet konuk olarak şu anda.
2: Burak'cığım günaydın.
1: Günaydınlar abi. Evet, eklemek istediğin biri var mı mesela? Türkiye'ye gelmediğine çok üzüldüğün.
2: Ya ben daha güne başlayamadım. Güne başlamak üzereyim. Daha soruyu algılayamadım. Öyle ifade edeyim. Ama Kobe Bryant cevabını veririm.
1: Burada daha önce geçmişte Galatasaray için mesela örnek vereceğin biri var mıdır?
2: Ya Türkiye'ye gelseydi benim için yeterliydi. Bir takımda oynaması yeterli olurdu.
1: Kobe Bryant örneği basketboldan evet. Gittik. Futbol için var mı?
2: Ronaldinho. Tartışmaya kapalı konu, itiraz istemem.
1: Yok ya, okey gelsin ben de isterdim. O konuda hiçbir beis yok.
2: Hayır, tatile de gelmiyor.
1: Yani saç hekimine falan gelse diyeceğim, o konuda da bir sıkıntısı yok. Bir saç ne, kökünden 5 evet. Saç deli çıkıyor adamda zaten.
2: Ne güzel Bodrum var, Alanya var. Hani gelse ben gideceğim ya, yakalayacağım onu.
1: Survivor'a falan gelmişti bildiğim kadarıyla ama belki evet. Bir gün öyle bir şey yapabiliriz. Sen de katılırsan Survivor'a.
2: Survivor'a.
1: Ha, ne diyorsun, gitmez mi?
2: Yani katılacağım ben. Kendimi 24 saat düşünemiyorum orada.
1: Bence bir hafta dayanırsın ya. Bir hafta sonra konseyde yolluyorlar çünkü. Yani bir hafta mecburi dayanmak durumunda kalırsın.
2: Ya yemek yemeden durabilirim de.
1: Abi kokonat burada kaç para biliyor musun? Orada ağaçtan toplayıp kırıyorsun. Mesela şu an bu üst, ne denir ona? Üst segment marketlere gitsen kokonatın küçük bir kasesi belki 200-300 lira. Sana orada bir sürü şey yapıyorlar işte. Ağaçtan
2: güzel
1: kopar
2: değil.
1: Kopar ya. Nasıl değil ya?
2: Değil, ben denedim onu ya. Kokonat
1: muz
2: hiç.
1: Muz yersin.
2: Muzu sevmiyorum.
1: Ne yapacaksın?
2: Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Survivor'a gitmeyeceğim yani. Bu
1: gitmeden
2: kadar.
1: Yanına konserve al abi.
2: O da olabilir de. Yani Survivor deyince tüylerim diken diken oldu. Bana göre değil orası.
1: Hiç tutmaz mı?
2: Hiç.
1: Yaban hayat ne güzel. İstanbul'un şehrin sinirinden, stresinden uzak.
2: Ormana gidelim abi.
1: Kalacak mı abi?
2: Kalırım.
1: Tamam, ormanda kalmışken git Panama'da. Dominik, pardon, Panama'da değil.
2: Panama'da olmaz, Dominik'te olmaz. Uzak.
1: Ha, yol sıkıntı.
2: Yol sıkıntısı var tabii ki.

0: denk gelsem çekirge hakikaten yerim. Bana bir neden olur, rahatsız etmez beni.
1: Ben vejetaryenim abi, ben yemiyorum.
0: Şimdi
1: ben kendimi iyi hissetmiyorum şu an. Bir lavaboya gitmem gerekiyor. O kadar yengeç falan bir şeyler dedin ki. Bir reklama gidelim mi?
0: Ben bir lavaboya gitmem. Sen bir lavaboya git, biz de bir su içelim, devam edelim sonrasında.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor!
6: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
7: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Radyo Spor bünyesinden Survivor'a birini gönderemedik, reklamdan döndük. Önümüzdeki sezonda bizden bir yarışmacı olmayacak görünen o. Devam edelim. Sevgili Burak, kolay gelsin. İbrahimovic baskette kolay gelsin. İbrahimovic, bu bir cümle. Baskette De Julius transferinde problem var mı demiş Aydın Aygün. Orada Ukan Murcia tarafı yani İspanyol ekibi oyuncuyla sözleşme fesih etmediklerini dün beyan eden bir açıklama yayınladı ama çözülecektir. Yani burada belki bir buyout ücreti falan kurtarmaya çalışıyorlardır. Bunlar çözülecektir artık. De Julius Beşiktaş'ın oyuncusu diyebiliriz. Slovak milli takımında da devşirme olarak oynayan, geçen sene 53 maça çıkan Murcia formasıyla ve 15,5 sayı 4,2 asist ortalamaları yapmış. Etkili Euroleague'de de çıkış yapabilecek bir guard. Bir sıkıntı görmüyorum transferde, onu söyleyebilirim. Levent hocamız yazmış. Selamlar sevgiler kendisine buradan Ankara'ya da. Günaydın Burak kardeşim. Erkek voleybol takımımız bir sıçrama yaptı. Slovenya'ya iki kez yenildik. Onların servis üstünlüğü belirgin de. Geçen hafta çarşamba günü karşılaşma oynandı. Ben bu arada Aygün abinin yayınına gelmiştim. Maç olduğundan da, daha doğrusu maçı vereceğimizden de haberim yoktu. Oturdum 2 saat maç izleyip gittim sonra hiç yayına girmeden. Bugün senin de büyük birikimin sayesinde baba oğul iki jenerasyon basket oynayan Türk basketbolcuları hatırlatabilir miyiz? LeBron ve oğullarından ilhamla. Bu arada LeBron'un Bronny... Şu an çok iyi gözükmese de Bryce James geliyor aşağı taraftan. O hakikaten iyi bir çocuk olacak gibi duruyor. Erden Aylar, Necati Güler ve oğulları Sinan Muratcan Güler. Şimdi de Kutlu Aylar. Aynı sene ligde olan bir tek Erden Aylar olabilir mi? Bir de Büyük Aycan soyadını Büyük Aycan soyadıyla bir baba oğul hatırlıyorum. Bundan çok emin değilim. Güzel bir pazar diliyorum demiş Levent hocamız. Selamlar sevgiler dediğim gibi kendisine. Mesela NBA'de Mikal Thompson'la Klay Thompson var. Klay Thompson biliyorsunuz 4 kere Golden State Warriors'a yüzük almıştı. Mikal Thompson da daha önce Showtime Lakers'ta forma giyiyordu. Onların oyuncusundan biri. İşte bakıyorum başka kim var. Scottie Pippen'ın oğlu şu anda oynuyor çatpat. Scottie Pippen Jr. var. Kenyon Martin'in oğlu var. Kenyon Martin Jr. John Stockton'ın oğlu bir dönem Avrupa'da vesaire oynamıştı. Ve bir sürü aslında baba oğlu var. Yani düşünüyorum yine en çarpıcıları kim olabilir diye. Aklıma gelen isimler

0: şimdilik bunlar. Varsa siz de yazın. Baba, oğul, basketbol, hadi ya da futbol oynayan sporculardan biraz laflayalım. Kobe Bryant Beşiktaş'a gelmediği lockout döneminde herhangi bir takıma gitmiş miydi demiş Uğur Bey Duisburg'dan. Gitmedi, şöyle oldu. Beşiktaş'la aslında anlaşmıştı. Aylık 1 milyon, yo aylık 2,5 milyon dolar gibi bir anlaşma vardı galiba ama lockout bitti. Yani lockout biraz daha uzasaydı o Deron Williams'ı takıma Beşiktaş Kobe Bryant ve Lamar Odom'u da ekleyecekti. Hakikaten ilginç olurdu yani. NBA'ye koysan Batı Konferansı'nda rahat final yapabilecek bir takım kimliğine bürünüyordu ama nasip olmadı. Alaca iyi yayınlar, iyi pazarlar. Transfer olması değil de Messi'nin yüzlerce Avrupa kupalarında maç oynamasına rağmen Türk takımları ile bir kere bile eşleşmemesi, Türkiye sınırları içinde canlı izleyememek de acıdır. Katılırım. O da kötü bir tesadüf. Mikrofonu yine gıcırdatıyorum sabahın erken saatlerinde. Messi'nin burada hiç oynamamış olması hakikaten kötü. Diğer yıldızların birçoğu geldi. Ben mesela burada Mbappe ile Haaland'ı ayrı ayrı izleme fırsatı buldum. Mbappe'yi Paris'te, Haaland'ı yine Borussia Dortmund Beşiktaş maçında yerinden canlı izlemiştim. Di Maria'yı izledim. Çok severim. Az önce de adını andım. Benim gelmemesine en üzüldüğüm oyunculardan biri oydu. 34 yaşında bir, şu andan bahsetmiyorum. 2 yıl önce adı anılırken Di Maria gelsin çok isterdim. Olmadı. Messi'yi izlememek de evet büyük bir kayıp. Yani daha iyisi hiçbir zaman olmayacak gibi. Sanki Messi'den. Maradona'yı falan da çok araştırıp sonradan maçlarını izledim. Maradona da çok özel bir futbolcu ama yani saha içinde izler. Gerçi ikisi de çok iyi ama Messi'nin başardıkları vesaire biraz daha ağır basıyor. O yüzden yine Messi'yi burada ön plana çıkarabiliriz. Hoş geldiniz, günaydın Burak Bey. Ben şöyle düşündüm. Yıldızların zamanında buraya getirilip sabredilip keşke kalsaydı, burada izleseydik. Burada gelmesini istediğim futbolcu Bergkamp, Hollandalı futbolcu. Bursa'dan Aykut Bey yazmış. Salah inşallah alır. Kim için? Trabzonspor Salah'ı inşallah alır. Bir de şunu soruyorum. Beşiktaş niye alamadı? Menajer talepleri Beşiktaş'ı biraz yıldırdı herhalde. Ben doğru bir tutum sergilediklerini düşünüyorum. Yani forma payı falan bunlar bana sağlıklı gelen şeyler değil. Bir de yani dediğim gibi burada zamanında Guti'leri, Simao'ları, Quaresma'ları getirmiş bir başkana, o dönem yöneticiydi Sayın Serdal Adalı. Böyle menajer oyunları, Ali Cengiz oyunları çekerek bir yere varabileceğinizi zannetmiyorum. Yemezler. Yani Salah bence çok büyük bir marka. Türkiye'ye gelirse gelmiş en iyi iki oyuncudan biri olacak bence kariyer olarak. Yani Roberto Carlos'un ardından. Lakin hiç kimse Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan, Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den büyük değil. Salah gelecek diye de kulübü finansal sıkıntıya sokmak ya da menajerin sizi bir tık amiyane tabirle dolandırmasına müsaade etmek doğru değil. Ben dediğim gibi hani Beşiktaşlı olduğumu saklamıyorum. Şunu da açık yüreklikle söylüyorum. Dediğim hani öküz öldü, ortaklık bozuldu noktasından söylemiyorum. Ben bundan sonra Trabzonspor olur umarım. Beşiktaş'a gelmesini istemem. Trabzonspor olmasa da ben Beşiktaş'a gelmesini istemiyorum. Şu noktadan sonra Muhammed Salah'ın, onu söyleyebilirim. Yunus abi eklemiş. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Ayağına taş değmesin. Aa, inanmıyorum. Görkem Tezer hoş geldin kardeşim. Büyük sürpriz demiş Yunus abi. Dayanamaz Survivor'a Görkem. Mümkün değil denmiş. Vallahi bilmiyorum. Ben dayanabilir miydim? Ben de dayanamazdım ya. Ben sıkılırdım muhtemelen. Bir de hani kilo fazlası falan olduğu için o güneşin altı bana çok iyi gelmeyebilir. Ama Görkem abiyi yollamayı düşünüyoruz. Yani bu konuyu ilk fırsatta gördüğümde Ali abiyle de konuşacağım. Kurumu temsil etmesi adına. Ünlüler takımına Radyo Spor'dan sevgili Görkem Tezer. Bence fena olmaz. Değişiklik olur. Bir fotoğraf gelmiş İzmir'den. Bakalım, hatta video gelmiş sevgili İhsan abiden, İhsan Dilek'ten. Günaydın mesajı gelmiş. İnanılmaz bir manzara var şu anda karşımda. Bir yanda havuz, bir yanda bir koy. Altına da bir dipnot. Sen çalış diye bir şey daha eklemiş. Haftaya İzmir bekler diye de ama gönlümüz yapmış. Buradan İhsan abiye selamlar, sevgiler. Keyfi bol olsun. Önümüzdeki hafta sonu cumartesi pazar günü ben de İzmir'de olacağım Allah nasip ederse. Artık burada yayında kim olursa ben de ona bu minvalde fotoğraflar atacağım artık. Tatil adına motive etmek mi dersiniz, demoralize etmek mi dersiniz, inanın hiç fark etmez. Yarından itibaren olmayacağım bir hafta. Önümüzdeki hafta hiç yokum. Ertesi hafta 6. adamla perşembe dönüyorum. Yani 10 günlük bir es var. Uzun zamandır çok da ara vermeden buralardaydım. Bir ne denir ona? Hasretle girmiş olur aramıza, öyle söyleyeyim. Şimdi Görkem abiye gelen bir mesajı tekrar okumak istiyorum. Kendisi de hazır müsaitken.
1: Ama bir ricam olacak.
0: Önce yani, okuyayım bir dakika, manipülasyona hiç girmeden.
1: Yok, manipülasyon değil, bir ricam olacak ya.
0: Tabii ki.
1: Şimdi yerin kulağı var. Hani yaşımız ortaya çıkarma lütfen.
0: Ben hiç
1: aramızda
0: öyle bir şey
1: iki
0: söylemedim.
1: Yaş var.
0: Hiç öyle bir şey söylemedim. Ben büyüğüm bir de değil mi 2 yaş?
1: 2 yaş ben büyüğüm ama yani yayında abi demene gerek yok. Onu
0: ben,
1: söyle,
0: benden 2 yaş küçükleri evet. Şu an liseye gidiyor abi. Her neyse şey, Görkem Tezer dayanamaz Survivor'a demiş Yunus Delfin'den. Ben asla katılmadım bu mesajı.
1: Ya sen beni 10 saat değil Survivor, şu an bulunduğun odada bırak beni 10 saat, yemek falan verme, ben kapılara vururum herhalde, bana yemek verin.
0: Abi millet Bodrum, Antalya'ya gitmek için yüz binlerce lira harcıyor. Gideceksin Dominik'te denizine gireceksin, doğa yürüyüşünü yapacaksın, sporunu yapacaksın, kokonat yiyeceksin, daha ne istiyorsun sen hayatta?
1: Ya bunları...
0: Bir de para veriyorlar üstüne ya.
1: Ya bunları Kilyos'ta da yaparız.
0: Aynı şey mi, gözünü seveyim, yapmayın ya. Ben Ali abiyle konuşacağım buradan gerekli izinleri almak adına.
1: Ünlü... Gelmiyorum. Sen yanına arkadaş arıyorsun, yandaş arıyorsun. Anladım ben ama gelmiyorum.
0: Ben 120 kiloyum abi, o sıcakta ben telef olurum, hiç gerek yok öyle bir şeye de. Ali abiyle konuşup burada Survivor ünlüler takımına, Radyo Spor'dan Görkem Tezer.
1: Ünlüler bir de.
0: Gönüllü mü olacaksın burada?
1: Gönüllüyüm. Hadi ya, gidiyorum, bir de gönüllü olduk bak. Hadi bakalım başımıza neler gelecek.
0: Senin de içinde var, farkındayım.
1: İçimde yoktu, sen soktun şu an içime onu.
0: Mantıklı ama değil mi?
1: Hiç değil. Hiç değil. Mantığın meyesi bile yoktu bu cümle içerisinde.
0: Belgrad Ormanı var, olmadı demiş Yunus abi.
1: Ya Belgrad Ormanı'na gidiyorum hafta sonları canım.
0: Kalıyor musun?
1: Kalmıyorum.
0: Kokonat?
1: Yok.
0: Yok zaten.
1: Marketten aldığım bazı çikolatalar var. Onlarda da içinde %1 oranında o söylediklerinden var.
0: Orada bu arada sana gerçek bir bilgi söyleyeyim mi? Onun içinde rende havuç var bu arada. Sadece renklendiriciyle kokonat.
1: Emin misin?
0: Bir de tatlandırıcı, evet.
1: Sen benim hayallerimle niye oynuyorsun?
0: Ben senin sağlığına katkıda bulunuyorum şu anda.
1: Ben sırf bu yüzden çikolata gerçek mi değil mi diye bilmediğim için kokonat demedim hayatım boyunca. Suyunu içtim sadece. Kokonat suyu. Marketlerde satılıyor. Tamam, 9 harfli bir market var.
0: 9 harfli?
1: 9 harfli.
0: Bir saniye. Yok bu değilmiş. Başka bir şey galiba. Neyse.
1: Evet. O yüzden dolayı o çikolatayı yiyorum. Tadını bilmediğim için de ne güzelmiş kokonat diyorum mesela.
0: Tanımadan sevdik diyorsun.
1: Tabii ki. Sevmek önemli ya.
0: Yani herhalde. Herhalde.
1: Beni sevdiğini düşünüyorum.
0: Evet, bir mukabele.
1: Ben de seni seviyorum. Konu niye buraya geldi? Niye duygusallaştık?
0: Survivor'a gitmiyorsun yani velhasıl. Gitmiyorum. Sağlık olsun. Yeteneksizsinize katılmak ister misin?
1: Yeteneksizim.
0: Okey, hiç mesela ne bileyim. Islıkla şarkı falan çalsan da kurtarmaz mı?
1: Bir tane yeteneğim var ama tek bir bölümde geçerim. Hani jüri etkileyebilirim, ondan sonrası yok.
0: Neymiş özelliği?
1: Bak şu an parmağıma bak, kemiği nasıl oynatıyorum. Gördün mü?
0: Cam şu an buğulu ve karanlık olduğu için görmüyorum ama...
1: Bak kemiğimi oynatıyorum.
0: Bunu mesela geçemezsin ki abi. Bu sahnede 4 dakika boyunca aynı hareketi yapıp nasıl bir çeşitlik yaratacaksın orada?
1: Ya orada artık bir şeyler düşünüyorum ben seyirci anlamında.
0: Bunu şey yapsan mesela.
1: Ne kadar alkış gelirse o kadar etkili oluyor ya.
0: Bunu tek elin üzerinde havada asılı dururken yapsan mesela diğer elini, bence sarabilir.
1: Yani ben Spider-Man miyim?
0: Ne bileyim, çok seviyorsun. Sabah konuştuk.
1: Seviyorum tabii canım. Çocukluğumun kahramanı.
0: İhsan Dilek yazmış. Dominik'i boş verin, sen Görkem'i bana gönder İzmir'e diye. Yol alsın Likya yolunu diyor.
1: Olabilir. Bak İzmir olabilir. Boyoz yedin mi hayatında hiç?
0: İhsan abi sağ olsun yedik.
1: Ben hiç yemedim. Yani bir gün radyoya gelirken pazar günü rica ediyorum, bir sürpriz yap bana. Doğum günü hediyesi olarak.
0: Al sancaktan doğru geleyim buraya değil mi sana boyoz olup?
1: Yok ya. Rıfkı abinin şimdi dükkanı var.
0: Rıfkı abi kim ya? Neyse, marka ismi zikretmeyeyim de Rıfkı abi tanımıyorum kendisini.
1: Yok ya, bildiğin normal boyoz satan bir abimiz. Pastane öyle söyleyeyim. Tek katlı.
0: Boyozda şöyle bir sıkıntı var ama çok yağlı. Ben de biraz reflü olduğu için beni biraz yıpratıyor ama güzel. O konuda
1: güzelse şey tamam.
0: Aynen.
1: Ben yerim.
0: Reflün yok mu?
1: Reflü bakarım, onu yedikten sonra olup olmadığı ortaya çıkar.
0: Yoksa
1: şu an yok.
0: Bu yaşa kadar iyi dayanmışsın üstadım.
1: Yok, şu an yok.
0: Bu yaşa kadar
1: ya
0: iyi
1: biz dayanmışsın. Biz ekmek arası yağ sürerdi ya küçükken annelerimiz.
0: Salça.
1: Salça değil, bizimkiler yağ sürüyordu.
0: Tuzla
1: döküyor muydunuz? Üzerine de şeker atıyorlardı.
0: Tuz değil midir?
1: Şeker.
0: Allah Allah.
1: Çok sağlıklı bir çocukluğum oldu benim.
0: Kolesterol tavan.
1: Yani şu an evet biraz olabilir o. Tavan yapmış olabilir.
0: Bundan sonra dikkat ederiz artık. Survivor'da kilolarını atarsın.
1: Yani yorum yapamadım burada.
0: Merhaba, iyi yayınlar. İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Futbolcu olarak en sevdiğim forvet Rudvan Nistelrooy'du. Fenerbahçe'ye gelmesini çok isterdim. Gerçekten çok büyük bir golcüydü. Basketbolcu olarak da NBA oyuncuları dışında hemen hemen kimi istesem Türkiye'ye geldi. Saša Vujačić, Nemanja Bjelica, Nenad Krstić, Gigi Datome hepsi Türkiye'ye geldi ama Vasilis Panouris ve Yonis Borussis gelse de süper olurdu demiş.
1: Borussis 10 numara olurdu.
0: Ben de Nistelrooy'a takıldım. Çok iyi olurmuş ya.
1: Bende kim vardı ya? Söyleyeceğim.

0: Hollandalı. Ben uçan Hollandalı diyordum ona.
1: Van Persie.
0: Yok. O geldi canım.
1: Geldi.
0: Robben.
1: Valla ben Ruud van Nistelrooy'a gelsin isterdim ama sonra Van Persie geldi ya. Onun gelişmiş modeli geldi. O yüzden buradaki ne denir ona? Hevesimizi bir tık kör etmiş sayılabiliriz. Basketbolda da Spanulis, Diamantidis olabilirdi, Navarro olabilirdi. Yani bunlar ama aidiyet yüksek oyuncular. Ülkesinden çok ayrılmadılar. Vezenkov baba oğul demiş bir dinleyicimiz. Sasha Vezenkov babası da basketbolcu. Günaydın, iyi yayınlar. İzmir Karşıyaka'dan Turan ben. Severek takip ediyorum sizi. 47 yaşındayım. Amatör ligde sol açık oynarken Romario idi lakabım. Onu görmek isterdim demiş. Bu Brezilya fanatiği biri olarak sana sorayım abi. Romario'yu görmek ister miydin?
0: Romario kim olursa olsun derler ya, taştan olsun.
1: Brezilyalı olsun taştan.
0: Tabii olsun. Ki Brezilyalı olması benim için birinci sebep, yeterli sebeplerden biri.
1: Ben de Arjantinlilere aynı şekilde bakıyorum.
0: Arjantinli bir arkadaşla kötü bir anım var, o yüzden dolayı Arjantin'i pek sevemiyorum. Rotamı Brezilya'ya çevirdim biraz. Anlatırım sana onu, özel bir hikaye. Burada da sorma. Burada da sorma.
1: Ağzımı açmadım abi, biraz sakin.
0: Soracak gibiydin. Kaşların sanki tam böyle ağzını açtın. Ne oldu diyecek.
1: Ağzımı açmadım ama şu an burada bizi dinleyen on binlerce insanda çok ciddi soru işaretleri yarattın mesela sen durduk.
0: Merak gibi. Uyandırmak iyidir.
1: Anlatmazsan ne olacak?
0: Merak edecekler.
1: Ben yarın yayında anlatırım mesela, bana söylersen.
0: Ben sen ne olduğunu öğrenirsen anlatabilirsin.
1: Söylersen anlatırım.
0: Söylemeyi düşünmüyorum.
1: Pekala.
0: Peki. Güzel bir anı değil.
1: Yani ben dediğim gibi ya, burada hep aynı ismi söylüyorum ama ben 34 yaşında diyeyim, açık söyleyeyim mi şimdi, çamur atıyor olmasın ama daha iyi oyuncu olduğu için, daha çok değil daha çok sevdiğim için, 34 yaşında Salah mı 34 yaşında Di Maria mı Beşiktaş'a gelsin diye bana sorsan şahsıma, dediğim gibi daha iyi oyuncu değil noktasında değilim, daha fazla sevdiğim için ben Di Maria'yı isterdim.
0: Arjantin diye bence.
1: Mio çok da iyi futbolcuydu ya.
0: İşte sence.
1: Günaydın Burak kardeşim, iyi yayınlar. Yaşımız ortaya çıkacak ama Karl-Heinz Rummenigge'yi Türkiye'de görmek isterdim. Alman efsanesi, İzmir'den Volkan Bey yazmış. Alman oyuncuların çok dışarı çıktığı görülüyor mu? Görülüyor gerçi. Lothar Matthäus Inter'de oynamış mesela. Ne bileyim, Beckenbauer Kozmoz'da oynamış. Zamanında Pelé'nin de olduğu takımda, bu Ertegün ailesinde. O takımın hikayesi de şu. Amerika'da meşhur plak şirketi olan, iş insanı olan Ertegün ailesi var işte. Ahmet Ertegün var, Atlantic Records, Led Zeppelin'i falan bulup çıkaran, Aretha Franklin'in yapımcısı olan şahıstır aynı zamanda. Ertegün ailesi New York Cosmos diye bir takım kuruyor. Takımda Franz Beckenbauer'la Pele falan var mesela. İşte ne bileyim, dediğim gibi Lothar Matthäus yine Alman milli takımında olup da Almanya dışında Inter'de oynayan oyunculardan bir. Rummenigge'de olsa fena olmazmış. Geçmişten 70'lerden biri olsa herhalde kimi isterdim? Arjantin'den Mario Kempes'i.
0: Senin bu Arjantin sevdanı ne yapacağız biz?
1: Seviyoruz abi. Diyelim bir reklamımız varmış. Oraya gidelim. 0538 052 1487 diyelim. Kısa bir ara, sonra tekrardan buradayız.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Evet, mesajlarla devam edelim. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatıyorum. Buradan şu mikrofonda bir yağlayabilirsek artık iyi olacak. Gıcır gıcır insanların da dikkatini çekiyor. 0538 052 14 87.

0: Günaydın. Adem Beyankara'dan yazmış. YouTube adresinin adı neydi bulamadım. Burak Alaca yazarsanız en üstte çıkan kanal. Şu an 500 küsür aboneye ulaştı 1,5 ay sonunda. Abone olup bana destek olabilirsiniz. Bugün sabah saat 10 itibariyle Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de yaptığı bu sezon bütün transferleri kısa kısa değerlendirdiğim 13-14 dakikalık bir video yayına girdi. Videoyu da beğenmenizi ve yorum atmanızı rica edebilirim destek olmak anlamında. Yine Adem Bey'in sorusuna binaen duyuruda da bulunalım. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Daha dediğim gibi yeni bir kanal. Burada biraz ivme kazanmasına, büyümesine yardımlarınız beni çok mutlu eder. Kimlikte 2 yaş fark olabilir ama Görkem Bey'in sesi daha olgun ve daha yaşlı.
1: Katılmıyorum.
0: Süleyman Bey yazmış.
1: Katılmıyorum. Süleyman Bey'e saygı duyuyorum ama katılmıyorum. O sesimin kalınlığı olgunlukla alakalı bir durum değil.
0: Benim sesim de çok ince çünkü, değil mi?
1: Yani hiç o gözle bakmadım ya.
0: Yaşlıymışsın, öyle diyorlar.
1: Yaşlıyım canım. Yaşlıyım. Zaten 2 yaş yok arada. Bayağı bir 2 var, değil mi?
0: Yok ya, ben sormayayım şimdi yaşını. Belki utanırsın ama.
1: Yo. Niye utanayım ya?
0: Nedir?
1: 34.
0: İyi, çok bir şey yokmuş.
1: Sen de 30.
0: 25.
1: Hadi daha. Ben 25 yaşında neler yapıyordum biliyor musun?
0: Bilmiyorum.
1: Bilmek
0: Anlatabilirsin.
1: istemezdin zaten.
0: Anlatabilirsin.
1: Ortam uygun değil, öyle söyleyeyim.
0: Pekala, pekala. Ronaldinho ve Hakim Olajuwon isterdim demiş. 46 yaşındayım diye eklemiş bir dinleyicimiz. Ronaldinho yorumu senden sonra bir kez daha geldi. Ben de isterdim. Bir dönem geldi geliyor diye Atletico Mineiro'dan sonra ama gelmedi. İyi yayınlar, iyi pazarlar. Antalya'dan Metin ben. Edgar Davids'in gelmesini isterdim. Futbolculuğu bir kenara, kullandığı gözlük sebebiyle çocukluğumda ilk gördüğümden beri tipi retinama kazınmış bir karakterdir. Hollandalı, daha önce Juventus efsanesi diyebiliriz herhalde Edgar Davids için. Gözlükleri, saç stili, ama o dönemin Hollandalı futbolcuların da hepsi ayrı bir ikonik. 90-80'lerden başlayarak işte Gullit'in tarzı, Rijkaard'ın tarzı, Van Basten mesela aşırı presentable, yakışıklı bir tipmiş. Onun haricinde İşte sonrasına bakıyorsun, Edgar Davids'i, Dennis Bergkamp'ı mesela, balerin gibi parmak ucunda adam geçen bir futbolcu. Hakikaten özel Hollandalı futbolcular var. Ruud van Nistelrooy'a keza. Az önce de adı geçmişti. Bir Fenerbahçeli olarak Aziz Başkan'ın sayesinde Carlos Anelka vesaire izledik. Şimdi de Harry Kane olsa hiç fena olmaz. Ya muhtemelen bunu bir Real Madrid taraftarı da mesela Harry Kane için şey yazabilir. Florentino Perez. Zamanında işte Ronaldo'ları, Gareth Bale'ları, Benzema'ları gördük. Şimdi Harry Kane olsa fena olmaz diye Florentino Perez'e yazabilir diye düşünüyorum. Bakalım bakalım başka nelerimiz var. Kozmos'da oynayan Türk oyuncuları hatırlayan var mı demiş Uğur Budak. New York Cosmos. Geçenlerde görseli önüme çıktı ya. Acaba kaydettim mi? Bakmak istiyorum. Mesela ilk Türkiye'den yurt dışına giden lejyoner Şükrü Güles'in Palermo'ya gitmiş mesela. Giuseppe Meazza götürmüş. Onu hatırlıyorum. Cosmos'daki Türk oyunculara bakalım. Kimler varmış? Bir kaleci götürdüklerini biliyorum. Bakalım bakalım bakalım. Yasin Özdenak. Pele, Franz Beckenbauer, Carlos Alberto Torres'le aynı takımda oynamış. Daha önce yine eski kadrolarda Ceyhun Yazar, Engin Çınar ve Müjdat Afşin diye oyuncular da bulunmuş New York Cosmos'da. Emre Fatih Atalay yazmış, selamlar kendisine. O zaman günaydın Görkem için spa lazım, Survivor onu bozar. Teodosic Spanulis rakip olsaydı keşke bizim ligde, iki takımda, ama Neş gelse hepsinden iyiydi. Tabii Steve Neş bambaşka bir şeydi. Buradan Emre Fatih Bey'e ve ailesine de selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Yani Survivor'dan Spa Sauna'ya kadar şey yaptık. Böyle bir hayat olmaz ya. Biraz
1: Baya
0: mücadele.
1: bir, ama bayağıdır gitmiyorum şimdi. Böyle dediler dediler, gitmemeye başladım.
0: Ne zamandır mesela?
1: 1,5 ayı geçti. Hatta o kadar çok gitmişim ki buraya. Bak, gerçekten çok gitmişim. Spa'nın müdürü arıyor bazen. Kardeşim niye gelmiyorsun uzun zamandır diye.
0: Daralmıyor musun? Ben sıcağa hiç gelemem mesela, bana hiç hitap
1: İşte
0: etmiyor.
1: daraldığım için yaz aylarında gitmeyi pek tercih etmiyorum. Ama ben gidiyorum, buhar odası. Ne vardı bir de?
0: Spa, sauna.
1: Sauna var, doğru. Çok
0: Sonra
1: yaşa.
0: çıkıp bir de şok duşu alıyorsundur soğuk
1: Ben
0: suyla.
1: soğuk suyla pek aram yok. Ilık yaparım onu. Oradan

0: Nereye geçiyorum? Olmazsa olmazlarımdan biri. Jacuzzi.
1: Sıkılmıyor musun?
0: Sıkılıyorum. 9-10 tane erkekle yan yana jacuzziye girdiğimde sıkılıyorum.
1: Sana bir şey söyleyeyim, para versen sokamazsın beni mesela ortama.
0: Yani ben de para vermiyorum zaten.
1: Yok, ondan demiyorum, üstüne.
0: İkimiz olmaz mı yan yana?
1: Tercih etmiyorum.
0: Ama büyük. 20 kişilik.
1: 20 kişilikse hiç tercih etmiyorum.
0: Ama sıcak böyle, fokur
1: Jacuzzi soğuk suyla olacak hali yok ya. Ama
0: fokur.
1: yok
0: Daha
1: yani.
0: önceki, hayır, soğuk suya da denk geldim. Bozuktu. Fokurdu ama soğuk su geliyor.
1: Ben yokum abi ona. Ben kalabalık yani çok sevmiyorum. Hani havuzu falan da çok sevmem ben.
0: O zaman
1: Havuzu
0: 15
1: yakınlamam
0: geçe
1: için.
0: gidelim bir sonraki gün. İlk açıldığında biz kapıda bekleyelim.
1: Nerede bu yer tam olarak?
0: Beylikdüzü'nde.
1: Yok abi siz gidin teşekkürler. Ben karşıda oturuyorum.
0: Uzak. Uzak, evet.
1: Yani hoş geldiniz. Günaydın Burak Bey. Ben şöyle düşündüm. Yıldızların zamanında buraya getirilip sabredip keşke kalsaydı. Buraya gelmesini istediğim futbolcu Berkan, Hollandalı, Bursa'dan Aykut. Salah'la alakalı bir soru vardı. Bunu okumuştuk. Bir de Burak Bey, Overmars görmek isterdim. Bir zamanlar Galatasaray için de adı geçiyordu. Barcelona'ya gitmeden en büyük hayalim Cristiano Ronaldo'nun Türkiye'de oynadığını görmek. Ronaldo'cuyum demiş Bursa'dan Aykut Bey. Mark Overmars'ı isterdim. Ronaldo'ya özel bir ilgim yok açık söyleyeyim. O yüzden olmasa da olur. Hatta Messi'yi daha çok seven biri olarak olmasa daha iyi olur diye düşünüyorum. Sizi dinleyeceğim diye kahvaltıyı yemyeşil bahçemde ağaçların altında kuş sesiyle yapamıyorum. Üzgünüm, sorry, Uğur Pekşen demiş. Yani kahvaltı 11 daha iyi bir saat sanki yaz saatlerinde. Yanlış mı düşünüyorum?
0: Yani ne zaman kalkarsan o zaman yapılır abi. İlla kendine 11 diye niye adapte ediyorsun?
1: Yok ama sabah erken kalkar kalkmaz tam açılmadan kahvaltı eder misin mesela?
0: Etmiyorum. Bir saat geçmesi gerekiyor.
1: Ben mesela öğlene kadar etmem. O yüzden diyorum 11'de mesela edilebilir. Hani ben şey
0: Aa,
1: söyleyeyim.
0: öğlene kadar kalkmıyorsun o zaman. Uyuyorsun
1: Ben
0: maşallah.
1: 10'da falan kalkarım en geç. 10'da bir şeyim yok da yemek yemeyi çok sevmiyorum sabah erken saatte.
0: Yani ben de atıştırmak derler ya,
1: Aha.
0: atıştırıyorum. Bir dilim ekmeğin yarısını yiyorum neredeyse. Kahvaltı dediğim olay oysa.
1: Bende hiç yok.
0: Öğlen yemeğinde biraz acısını çıkartıyorum.
1: Yani.
0: Gerçi beni de zengin sanacaklar. Öğlen yemeği yok ya. Sabah kahvaltı, akşam yemeği. Günde iki öğün. Ama akşam yemeği, bir de bende gece yemeği var. Gece yayınlarımdan sonra.
1: Sen gece kıyıntı yapıyorsun, orada direkt kokoreçler falan devreye
0: Kırıntı değil
1: giriyor.
0: abi. Bir ekmek kokoreç yenir mi
1: Ya
0: ya?
1: o zaman sen beni zengin zannediyorlar diye burada ağlama. Bence bu zenginliktir. Bir tam ekmek kokoreç kaç para
0: Abi
1: olmuş?
0: indirimli kuponlarla alıyorum ya
1: Ya
0: internetten.
1: sayın Görkem Tezer, bırakalım bu işleri ya.
0: İndirimli kuponlarla alıyorum ya. Gösteririm.
1: Tam ekmek kokoreç kaç para olmuş acaba?
0: Aldığın yere göre değişiyor. İlla benim
1: Ortalama.
0: aldığım yeri soruyorsan söyleyeyim.
1: Yok, ortalamayı soruyorum.
0: Yani ortalama tam ekmek diyoruz. Bir 600 lirası var rahat.
1: Bir de burada ben zengin değilim algısı mı
0: Ama ben
1: yaratıyorsun
0: alıyorum
1: bizlere?
0: 250 liraya.
1: Öyle bir kupon olmaz. Ya dolandırıcılık bu işin içinde ya da.
0: Yani gösteririm hatta. Neyse. Yani detay veririm birazdan.
1: Kokoreç de senelerdir hiç yemedim. Yiyemediğim de bir şeydir. Midye kokoreç bana çok hitap etmez açıkçası.
0: Böyle acılı.
1: Yok.
0: Pul biberi basacaksın abi.
1: Doğrudur. Basılır.
0: Kornişon turşu olacak yanında. Sabah sabah canımızı kokoreç çektiren bir insansın.
1: Yayın her yere doğru gidiyor. Juninho ve Parambukano isimleri gelmiş yine. Hilmi Bey'den. Yasin Vengin, New York Cosmos'da oynayan Türkler için. Süleyman Bey yazmış. WhatsApp hattımızı bir daha paylaşıyorum. 0550 38 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Sorumuz şu, daha önce Türkiye'ye gelmediği için anılmış olması kaydıyla tabii. Üzüldüğünüz futbolcular, basketbolcular. Dediğim gibi. Burada farklı isimlerden bahsettik işte. Geçmişten Overmars, Ruud van Nistelrooy ismi geldi. Yine öte yandan işte Di Maria isminden bahsettik. Bir sürü isim var. Burada sizin de yorumlarınızı bekliyorum. 0538 052 14 87 diyelim.
0: Salah diyebilir miyim ben?
1: Geliyor gibi gözüküyor
0: Hani
1: aslında.
0: kime geldiği belli değil.
1: Herhalde Trabzonspor olacak ya.
0: Ha, bir Beşiktaş dendi, sonra Trabzonspor, ama onun menajeriyle yolların ayrılması gerekiyor.
1: Ya ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Menajeri mesela dünya basından hiçbir haber çıkmazken sürekli Türk basından bazı kaynaklar Salah transferiyle alakalı bilgi paylaşıyor.
0: Ha, bir de forma satışlarının %25'ini istiyormuş Trabzonspor'dan.
1: Doğru buluyor musun bunu?
0: Hayır.
1: Beşiktaş'ın ben dün söyledim mesela. Zaten forma satsın diye getirilen oyuncular niye formadan para alıyor?
0: Ki yani tamam, önemli bir futbolcu da abi, geldiği yaşa bakalım. Geçtiğimiz sene Liverpool'da kaç maçta ne kadar performans verdi? İyi bir futbolcu ama geçmişinde çok iyi bir futbolcuydu. Öyle Messi tarzında bir futbolcu değil. Abartılacak seviyede bir oyuncu değil.

0: Yani Trabzonspor'a gelir, Trabzonspor'u şampiyon yapar. Bak etki sağlar. Uçar kaçar diyebileceğim tarzda bir oyuncu değil. Yavaş oyuncu. Şu anki seviyesinden bahsediyorum. Daha önce hızlıydı.
1: Yani burada dediğim gibi ben biliyorsun formadan elde edilen gelirin hepsini de kulüp almıyor. Tedarikçi marka alıyor. %30'unu kulüp alıyor. Bir de oradan para %25 de oyuncuya veriyorsan öyle bir dünya yok bence.
0: Ya tabii hatta o markalar yazar ya. Marka yazmasın formanın üzerinde ya da poşetin üzerinde. Muhammed Salah yazsın o zaman.
1: Yani.
0: Ya sen nereden o parayı çıkartacaksın? O kadar yüklü bir bedeli. Formadan da gelir edemeyeceksen.
1: Ben dediğim gibi Beşiktaş'ın konuşulurken çok iyi bir transfer olacağını düşünüyordum ama menajerinden ötürü açık söyleyeyim ya. Bugün Beşiktaş'a geliyor dese ben artık istemiyorum.
0: Ben ülkemizde görmek isterdim dedim de o tabii işin birazcık şey boyutu, eğlence boyutu. Yok abi bu şartlarda gelmesin yazık günah ya gelmesin.
1: Bak mesela yıllık 7-8 milyon euro bandında futbolcunun nasıl ekrandaydı şu an Leandro Trossard bence.
0: Tartışması çok iyi bir transfer.
1: Yani Greenwood, Arsenal forması.
0: Greenwood mu yoksa sana göre en iyisi transferlerde?
1: Zor soru. Trossard ile Greenwood arasındayım. Hangisini seçerim bilmiyorum ama şu an.
0: Yani Greenwood iyi oyuncu. Arsenal'da şampiyonluk yaşayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Daha tecrübeli.
1: Daha tecrübeli ve Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11 oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Marsilya'ya göre daha rekabetçi bir ligden geliyor.
0: Tabii ki. Ya, Greenwood'un zamanında yaşadığı sıkıntılardan dolayı ben Marsilya'da şu an oynadığını düşünüyorum.
1: Orada
0: da.
1: Greenwood o sıkıntıları yaşamasa bence Saka'nın da önünde İngiltere milli takımda şu an ilk 11 oyuncusu olur Greenwood mesela. Hiç şüphem
0: olurdu
1: yok.
0: Evet olurdu. Hatta olurdu. Ronaldo gelmişti değil mi Manchester United'a?
1: Evet.
0: Ronaldo gelmeden önce müthiş bir performansı vardı Greenwood'un.
1: Santrfor oynatıyorlardı.
0: Evet. Güzel de goller atıyordu. Ronaldo geldi bir etki yaptı ama onun etkisi Greenwood'un tabii ki devre dışı kalmasına sebebiyet verdi.
1: Bence ikisi de çok iyi futbolcu ama farklı profiller ya. Biraz daha mesela Trossard'ın oyun kurucu özellikleri var. Skor yelpazesi olarak da mesela Greenwood bence daha iyi bir oyuncu falan. Yani gerçi tartışılır bilmiyorum ya. Çok ortadayım bu konuda. Şimdi bir şey
0: birini seçmen lazım ha şimdi. Şu an intikam alıyorum senden.
1: Sabah,
0: birini
1: sabah,
0: seç.
1: Sabah sabah ben kendimi Beşiktaş ya da Galatasaray Fenerbahçe taraftarlarına linç ettirmeyeceğim. Ben Beşiktaşlı olarak açık söyleyeyim.
0: Tarafsız yorumculuğuna
1: üstünde,
0: çok güveniyorum.
1: Üstünde şu an ne forması var?
0: Üzerinde hangi forma var bakayım. Arsenal forması var.
1: O zaman Trossard.
0: Tamam.
1: Bunu Beşiktaş yani, Arsenal için söyleme.
0: Duydunuz mu arkadaşlar? Greenwood gibi gencecik ve dünya yıldızı olabilecek ki daha önce başardıkları ortada. Talihsiz bir olaydan dolayı böyle hemen Trossard cevabını aldınız.
1: Ama bunun bir şey söyleyeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada senelerdir yayınlarda Arsenal'la olan sempatimi söylüyorum. Hani Fenerbahçe'de Beşiktaş'la alakalı bir durum değil. Üstünde şu an Arsenal forması var zaten. Yani bunu daha net nasıl açıklayabilirim ki?
0: Ama iki oyuncu kıyaslıyoruz. O senin üzerindeki forma ayrı. Burada gerçekleri konuştuğumuz için o bambaşka bir boyut.
1: Ya gerçekte de çok bu arada şey hani farklı oyuncular olmasına rağmen katma değer olarak çok denk görüyorum bu arada onu da söyleyeyim.
0: Hmm, anladım peki. İtiraz etmiyorum. Hani sen git Survivor dedin ya bana.
1: Sen hangisini seçersin? Tamam hadi cevap ver madem bu kadar rahat bir soru.
0: Ya ben %50 %50 bunu kendi yayınlarımda da söyledim.
1: Ben de bunu
0: kariyer olarak soruyorsan tabii ben de senin tercihinde bulunurum. Senin dediğini söylerim.
1: Ben katma değer olarak da kafa kafaya derim. Farklı özellikleri var ama.
0: Şimdi satamazsın. Beşiktaş 3 sene sonra o oyuncuyu satamaz ama Fenerbahçe iyi bir performans gösterirse 1 sene sonra bile neredeyse 2 katı fiyata Avrupa'nın başka bir kulübüne satabilir. Genç
1: satabilir tabii.
0: Öyle bir durum var. Ben yani, gelecek açısından da düşündüm biraz.
1: Yok öyle düşününce Greenwood daha mantıklı bir hamle ona katılırım. 24 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Tabii. Talihsiz bir olay diyorum da yani talihsiz bir olay mıydı o da tabii.
1: Makus diyelim.
0: Ben evet.
1: İyi yayınlar. Güncel futbolculardan Domenico Berardi'nin Beşiktaş'a gelmesini çok isterdim. Bence aradığımız sağ kanat hem skorer hem maliyeti düşük. Emekli futbolculardan da keşke Toni Kroos ülkemize gelseydi. Tam bir dinamo olurdu demiş bir dinleyicimiz Serkan Demirel. Berardi gibi, Orsolini gibi bu tarz oyuncular alamıyorsun İtalya'dan. Onlar bulundukları takımda kök salıyorlar. 10 sene, 15 sene oynuyorlar işte. Bir diğer örneği de diyorum ya sağ kanatta Orsolini ismi. Bu gibi oyuncular dediğim gibi aidiyeti yüksek oyuncular. Onlar oradan çıkmıyor. Genelde o yüzden kolay değil. Selamlar Ankara'dan Cihan ben. Şöyle bir bilgi vermek isterim. Ülkeye gelmesini istediğimiz ama gelmeyen futbolculardan ziyade şöyle bir istatistik var. Hiçbir zaman Messi hiçbir zaman Türk takımlarına karşı forma giymedi. Düşündüğümüzde ilginç geliyor dedim kulağa bunu. Sizinle paylaşmak istedim. Süleyman Bey de yazmıştı bunu. Yani hakikaten ilginç. Bu arada Iron Maiden tişörtünüz güzelmiş. Severiz Bruce Dickinson. Başta olmak üzere Iron Maiden'ı da yani o kadar Şampiyonlar Ligi maçına çık kariyerinde işte şey yapılmıştı bir marka 644 tane

0: Hani Messi'nin golüne özel o golleri yiyen kalecilere o gol kadar şişe şişe içecek göndermişti falan. Hiç Türkiye'ye gelmemiş olması gerçekten çok enteresan bu kadar uzun dönemde. Buradan Görkem abi Bursa'dan Aykut Bey bir mesaj atmış. Kokoreç hiç sevemedim. Hiçbir zaman sakatat yemedim. Yemem büyük konuşmam kokoreçi de baharat güzelleştiriyor demiş bir kokoreç hakkında düşüncelerini paylaşmış.
1: Araya girebilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Şimdi dinleyicimize, değerli Radyo Spor dinleyicisine şunu söyleyeyim. Hayatımda hiç yemedim diyor, değil mi? Ben mi dikkat ettim acaba sadece? Hiç yemedim. Bana göre değil. Nereden anladın sana göre olmadığını? Bir şöyle
0: Yemedim
1: pul
0: demiyor.
1: biberli
0: Hiç
1: yiyeceksin abi onu
0: kokoreç
1: yiyeceksin.
0: sevmedim
1: Miden
0: diyor.
1: yanacak.
0: Hiç yemedim demiyor, sevmedim diyor.
1: Ama denememiş.
0: Sevmedim diyor. Denemeden sevmediğine nasıl karar verecek?
1: Ama denemedim diye yazmış.
0: Hiçbir
1: Hiç
0: zaman
1: yemedim diyor.
0: sakatat yemedim demiş. Gerçi kokoreçle sakatat sınıfına girer
1: Sakatat.
0: ama. Burada
1: Sakatat
0: bence
1: yenmez mi abi ya?
0: deneyip de sen ben mesela beyin ve işkembe nasılsıyım?
1: Ya şu an bana bu saatte bak daha kahvaltı yapmamışım. Kargalar daha yeni yeni uçmaya başladılar. Öyle söyleyeyim. Bana işkembe siparişi verdireceksin şu an.
0: Ben
1: Ama
0: valla
1: oturamazsın orada ilerleyen
0: ben
1: dakikalarda
0: otururum da
1: sarımsak kokusunda.
0: stüdyoda kim insanlar nasıl var olur onu bilemiyorum.
1: Yani yemişliğim var bu saatte. İçmişliğim var işkembe
0: Ben
1: çorbasının.
0: valla haftaya İzmir'e gidiyorum abi. Bir küçük bir söğüş kendimi ödüllendirebilirim buradan sevgili İhsan Dilek'e de. Selamlarımızı yollayalım. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Görkem Bey'e de selamlar. Önce çekirge hamam böceği tırtıl dediniz. Sonra kokoreç midye döndü konusu gelmesini istemediğim ama gelmeyen futbolcuyu unutturdunuz bana demiş Mustafa Demirkaya. Şey de ilginç mesela çekirge ve tırtıl yerdim ama kokoreç mesela yokum. O da yani bir garip geldi şimdi düşünce ama hakikaten de öyle. Salah son yaşananlardan sonra Beşiktaşlılar için Türkiye'de görmek istemedikleri oyunculardan biri kategorisine girmiştir. Yo yani Beşiktaşlılar perspektifinden şöyle düşünüyorum. Artık menajer ya da finansal şartlardan Beşiktaş'a bir oyun oynanmadığı sürece çok gelip gelmemesi bence Beşiktaş taraftarını çok ilgilendirmiyordur diye düşünüyorum. Ama kötü bir tutum sergiledi menajer Abbas. Galatasaray'ın almaya çalıştığı Rus 10 numara için neler söylersiniz? Bakratov galiba Lokomotiv Moskova'dan. Genç bir oyuncu hareketli yani biraz genç döneminde Golovin'e benzetiyorum. Sonra Monaco'ya gitmişti o biliyorsunuz. 2018 Dünya Kupası'ndan sonra. Yani fena olmayabilir. Bir kar sağlayabilecek bir yatırım olabilir Galatasaray için ama ben biraz daha hani Rusya Ligi'nden ziyade bir scout transferi değil de net bir transfer olmasını tercih ederdim orada Mertens gibi hani tak çalıştır yapabileceğin. O yüzden biraz çekimserim. Dediğim gibi bence iyi bir oyuncu olabilir. Yetenekli bir oyuncu olduğunu izlediğim kadarıyla gördüm ama daha net bir isim gelebilirdi. Bir hakkım varsa Totti gelseydi keşke. Totti'yi de nasıl getireceksin ki? Florentino Perez Real Madrid alamamış abi. Yani çok kolay değil. Mesela Beşiktaş'a Del Piero'yu isterdim ben. O zaman İtalyan futbolcularından, kulüpten ayrılmayan bayrak oyunculardan seçecek olsak Del Piero'yu isterdim diye düşünüyorum. Gol sevinci, çabukluğu, işte bitiriciliği her anlamda çok iyi bir oyuncuydu. Alessandro Del Piero. Yine şu an sol stopere Maldini isteyebilirdim yani olsaydı. Yani İtalya futbolunda çok önemli oyuncular çıktı ya ki ben de İtalyan futbolunu çok severim. Hani Premier Lig şu an neyse bundan 15 sene önce İtalya futbolu da oydu. O yüzden İtalyan futbolunun yeri ayrıdır. Ve mesela Premier Lig'de çok ikonik İngiliz futbolcular çıkmaz ama İtalyan futbolunun Prime dönemin İtalyan oyuncular var eder. Hani tutup da mesela İtalya'da İspanyol ne bileyim Arjantinli bir oyuncunun ya da farklı ülkelerden oyuncu çoğunluklarının ligi yücelttiğini görmezsiniz. İngiltere'de öyle mesela işte Fransızlar, İspanyollar, Güney Amerikalılar orada İngiltere ligini öne çıkaran oyuncular olarak dikkat çekerken İtalya'nın iyi döneminde, Serie A'nın iyi döneminde Totti'ler, Cannavaro'lar, Pirlo'lar, Nesta'lar, Maldini'ler çoğu İtalyan oyunculardı mesela burada bayrak oyuncuların o anlamda önemli. Şevşenko'nun gol attığı kalecilere içecek yollasanız da Volkan Demirel'in vay haline demiş. Volkan Demirel kaç gol yemişti ki Şevşenko'dan? Cihan Bey yazmış Şeyro'dan. Hatırlamadığım için soruyorum. Buna da bir cevap bekliyorum. Merak ettiğim için bu arada. Hani, Messi'ye Diego Alves'ten 9 şişe falan gitmişti onu biliyorum. Düzeltiyorum Diego Alves'ten Messi'ye 9 şişe falan gitmişti. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali Kaka Leyte demiş. Ya Orlando'ya gelmeden önce ya da işte 2. Milan döneminden önce düzeltiyorum. Real Madrid'den Milan'a. gittiği, geri döndüğü dönemden önce Türkiye'ye yazılmıştı. Keşke olsaydı, ilginç olur da çok sakatlıklar onun kariyerini kötü etkiledi ya. Kaka da iyi futbolcuydu. Çocukken bir tane Real Madrid 8 numara Kaka formam vardı ilk gittiği dönemden, hiç unutmuyorum. Ama tabii hem hızlı büyümenin etkisiyle hem de biraz kilolu bir çocuk olduğum için iki hafta sonra falan dar gelmeye başlamıştı. O biraz hazindi tabii. Bakalım 4 gol yemiş Volkan Demirel Şevşenko'dan. Burada dediğim gibi Messi-Diego Alves ilişkisinin önüne geçecek bir oyuncu, kaleci-forvet ilişkisi olacağını zannetmiyorum. 9 tane falan. Belki de daha fazla gönderilmişti. Böyle bir uygulama Türkiye'de bir oyuncuya yapılsa acaba kim en çok kaleciye, en farklı takıma gol atmıştır, kime gider diye düşünüyorum ama. Tanju Çolak falan olabilir belki, bilmiyorum geçmişten, ya da Burak Yılmaz da olabilir mesela. 30 küsür gol attığı bir sezon da vardı. Senelerce Süper Lig'i domine etti. Yabancı Damat dizisinde rol vereceklerdi neredeyse. Şevşenko'ya mı? Cihan Bey yazmış. Şevşenko, yabancı damat Niko yerine yabancı damat Andriy mi? Andriy Şevşenko. İlginç olurmuş. Bu arada yabancı damat da ilginç bir diziydi. Yunanistan'da heykeli olduğunu oradaki Niko karakterinin bir rivayet var buna yönelik. Bilmiyorum doğru mu? O dönem iki ulus arasındaki ilişkileri doğru etkilediğini, daha doğrusu olumlu etkilediği için böyle bir heykel yapıldığı söylentisi var. Bilmiyorum. Zamanında diziyi seneler sonra tekrar sabah 6 kuşağında dedem çok izlerdi. Oradan hatırlıyorum. Ara ara erken uyandığımda bakardım. Yani keyifli işler vardı eskiden. Şimdi çok aşk meşk, entrika, güç savaşları, aşırı bir lüks düşkünlüğü var anladığım kadarıyla dizi endüstrisinde. Eskisi gibi genel o Türk aile yapısını, Türk aile dokusunu çok iyi yansıtan diziler yok ya. Ya çok kedere, drama boğuluyor, ya çok entrikaya boğuluyor, ya çok ihtirasa, tutkuya boğuluyor. Ama hayat böyle bir şey değil ya. Bu kadar hayat hiçbirimiz yükseklerde yaşamıyoruz. Biraz eski demeyeyim, orijinal Türk aile yapısını biraz daha sıcak bir şekilde geçirebilen, ne bileyim, Yabancı Damat gibi diziler olsa güzel olur. Ben çok dizi izleyen biri değilim. Bu zaten bahsettiğim şartlardan ötürü de izlemem zaten. Eski, hiçbir şey eskisi gibi değil. Ne yazık ki. Evet, program süremizin sonuna geliyoruz. Buradan sizlerden son olarak bir ricada bulunayım. Şu an Burak Alaca YouTube kanalında Fenerbahçe Beko'nun son transferlerin hepsini değerlendirdiğim bir video yayına girdi saat 10 itibariyle. Onu izlemek isterseniz oraya yönlendirebilirim. Beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Ayrıca Burak Alaca YouTube kanalına da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Buradan sevgili Görkem Tezer'e sabah sabah yayına katkıları için teşekkür ediyorum.
1: Sabah sabah derken böyle yani hoş olmadı, yakıştıramadım sana.
0: Neden?
1: Bir darıldım, kırıldım.
0: Gerekçe?
1: Sabah sabah da geldi Görkem bir yayına der gibi oldu. Bilmiyorum, alınganlığım üstümde benim. 12'ye kadar böyleyim ben.
0: Seni bir Survivor'a gönderelim de aklın başına gelsin.
1: Survivor'a ya. Yani gideceğim en sonunda.
0: Ali abiyle ben gerekli konuşmaları yapacağım. Çok teşekkür ediyorum
1: ya
0: sana
1: da. Ali abiyle yaparsın konuşmaları ama Survivor'a katılma konusunda da oradan da birileriyle görüşme yapman gerekiyor.
0: Orasını sen bana bırak.
1: Sen benim vücudumu gördün mü?
0: Görmek istemiyorum açıkçası.
1: Yani hayal bile edemezsin. O yüzden dolayı duramam orada 24 saat.
0: Onu yaşayıp göreceğiz ondan sonra. Çok teşekkür ediyorum. Evet. 6. adamdan bugünlük bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta değil, bir sonraki hafta Perşembe tekrardan burada olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi. Radyo Spor. Reklam. At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
3: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyorum.
6: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo.

0: olmaması, hiçbir yere bağlı olmaması.
1: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için radyo sporu seviyorum.
2: Radyo sporu dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine radyo sporda buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
5: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
7: Herkese merhaba. Radyo Spor'da son düzün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını sizler için değerlendireceğiz ama başta bir düne döneceğiz. Dünün yarışlarını konuşacağız. Neler oldu onları değerlendireceğiz ki şu anda Selengor, Malezya yarışları da koşulmaya başlamış. Sabah 9'da ilk koşu vardı, ilk başlangıç vardı. Ve şu ana kadar da 4 yarış koşmuş. İkinci altılı bile başlamış. 4-2-2-3 şeklinde ilk 4 koşu sonuçlanmış. Arkasından Güney Afrika var. Güney Afrika'da Scottsville Hipodromu'nda yarışlar yapılacak. Orada da 8 koşulu bir yarış programı var yine. Sondüzük.com'da benim Scottsville ile ilgili yorumlarını da okuyabilirsiniz. Sonra Fransa'ya geçeceğiz. Devul Hipodromu'na. Oradaki yarışları değerlendireceğiz. Oynayacağız, bahis yapabileceğiz ama her zaman dediğimiz gibi sorumlu bahis önemli. Seçip oynamak önemli. Her yere oynamamak önemli. Daha sonra İzmir, İstanbul başlayacak. Sonra İzmir'e geçeceğiz. Arada karma yarışımız, karma altılımız var. Sonra da Gulfstream Park, Woodbine, Saratoga, Amerika'daki ilk Amerika ve Kanada'daki 3 yarışımız günü de Delmar'la Amerika'daki günün 7. koşusuyla kapatacağız. Yabancı 7. koşuyla kapatacağız. Bugün 2 tane yerli yarış, 7 tane yabancı yarış var. İlave de bir tane oynayabileceğiniz karma altılı da mevcut. Yani çok dolu dolu bir gün, kalabalık bir gün. İzmir'de 7 koşu var, İstanbul'da 10 koşu var. Gündüz başta İstanbul yarışları yapılacak ki İstanbul yarışları da saat 13.30'da başlayacak. 13.30'dan saat 18'e kadar İstanbul yarışlarında 10 koşuyu seyredebileceksiniz. Çok güzel koşular var. Bugün özellikle önemli koşular var. 3. koşu, 4. koşu, özellikle handikap yarışlar var, şartlı bir yarışlar var. Albatur adına düzenlenen şartlı bir yarışlar. Bugün İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda olacak şartlı bir yarışlarda 3 yaş şaraplar ilk defa piste çıkacaklar. İlk birinciliklerini almak için yarışacaklar. 3 tane şartlı bir yarışımız var. Bu şartlı bir yarışlarda da 3 yaşı Arap taylarını seyredeceğiz. Yine önemli koşulardan biri Cengiz Topel koşusu. O da günün 5. koşusu. Orada 10 safkan yarışacak. 6. koşu, 1. İnönü koşusu. 1. İnönü koşu grup 3 bir koşu. Ve orada da grup 3 koşuda dişiler start alacak. 2 yaşlı İngilizlerin dişileri start alacak. Orada büyük favori Belleza. Yine ekürüsü Majestuosa ile beraber koşuyor olacak. İkisi de çok başarılı yarışlar yapıyorlar. Belleza daha 5 yarış yaptı. 5'ini de kazandı. Majestuosa da 3 yarışın ikisini kazandı. Birinde ikinci oldu. İlk yarışında ikinci olmuştu. Devamında bütün yarışlarını kazanmayı başardı. 2 yarışta kazanmayı başardı. Zor koşular, güzel koşular var. Yine 7. koşu Çanakkale Zaferi koşusu, grup 1, 3 yaş şarapların grup 1 koşusu ve burada da 1600 metre çimde start alacak 17 safkan görüyoruz ki bu safkanlar şimdi bugüne kadar hep başarılı olmuş, en iyi koşmuş ve kendilerini ispatlamış isimler. Burada da bir baş safkan, buradan bu gruptan tabii ki baş safkanlar çıkacak, iyi isimler çıkacak ama en iyisi bugün belli olacak ki Atıcı Kaya, Tibet Aslanı, ekürü Ahmet Kaya'yı temsilen varlar. Korgün'le Uzboylu ekürü, Şeyda Ercan ekürsünü temsilen burada koşacaklar. Yarışta 17 safkan var. Çok zorlu bir koşu, zevkli bir koşu olacak. Dokuzuncu koşu günün önemli yarışlarından biri. Bir numaralı Antigonia koşmayacak burada. Selim Kaya'nın bindiği safkan ilk üç yarışında 2-1-2 yapmıştı ama bugün start almayacak çıktı. 2 yaş İngilizlerin erkekleri burada start alacak. 10 safkan vardı. 9 safkan kaldı ki bu güzel yarış gününde burada da zor birbirine eşit isimler bir arada yer alıyorlar. Pirohan özellikle şu anda AGF'de birinci sırada çıkmış. AGF'nin ilk sırasını yer almış bir isim. Ve son koşu da yine şartlı bir koşu. Albatur adına düzenlenen şartlı bir koşu burada karşımıza çıkıyor. İstanbul yarışları öncesi saat 11.10 geçe Metin abi alacağız. Metin Abacı ile İzmir'i konuşacağız. İstanbul'u konuşacağız. Arkasından yine İstanbul yorumlarını ben size yapacağım. Ama dünden bahsedelim dedik. Dün Ankara'da ve İzmir'de yarışlarımız vardı. Ankara'da 9 koşu vardı. Yine sondüzlük.com yazarlarından Aykut Balcı dün ne verdiyse geldi. Ne önerdiyse tuttu. Özellikle çok başarılı tahminlerle yarışsevere, kendini takip edenlere bayağı bir ikramiye kazandırdı. Heyecan yaptırdı diyebiliriz ki Aykut'un önerdiği isimler dün neredeyse 6 koşudan 5 tanesi favori geldi. İlk 6 koşudan yani birinci altılı Ganyan'da 5 favorisi kazandı. Altılı da çok güzel bir ikramiye verdi. 17 bin lira gibi bir ikramiye verdi. Gayet güzel bir ikramiyeyi 5 favoriyle tutturdu. 7'lik ikinci altılısı da tuttu. Hani ikinci altılı o kadar büyük yüksek ikramiye vermese de 2753 lira gibi bir ikramiyede kalsa da 7'lik Ganyan'ı bile çok kolay buldu. O da 17.720 lira ikramiye verdi. Yedili Ganyan da dün Ankara'da Aykut Balcı tahminlerini takip edenler, son düzlüğü takip edenler ikramiyeden güzel bir pay aldılar. Bugün yine Çanakkale Zaferi koşusu dedik ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşusu var. İstanbul'da özellikle önemli koşular, günün önemli koşularını değerlendireceğiz sizler için. Ama sondüzlük.com'da tabii ki kampanyalarımız da var. O kampanyalardan da bahsedelim biraz. Altınız 5'te kalsa da 1000 liraya kadar iademiz var. 5'te kalan altınlara 1000 liraya kadar iade sondüzlük.com'da mevcut. %10 son düzük puan veriyoruz ki bir sonraki gün hesabınıza yatıyor ama kampanyalar sayfasına bakmayı, kampanya katılmayı unutmayın. Yine altılı Ganyan kuponlarına 100 bin liraya varan ek kazanç var. Altılı buldunuz belli bir miktarın üstündeki altınlarda yani 5 bin liranın üzerindeki altınlarda hediyeniz başlıyor. 100 bin liraya kadar gidiyor. 100 bin liraya kadar ekstra kazanç sağlama şansınız var. Sondüzlük.com'un kampanyalarında altılı Ganyan kuponlarında 100 bin liraya kadar ek kazanç sizleri bekliyor. Yeni üyelere yine 2500 lira hediyemiz var. Her gün 500 lira toplamda 2500 liraya varan hediye. Sondüzlük.com'da ilk kez kupon yapacaklara özel her gün sizleri bekliyor olacak ve 250 bin lira sabit ihtimalli oyunlarda 250 bin liraya kadar yine hediyeniz var. Bunda da oynadıkça kazanıyorsunuz. Ne kadar oynarsanız o kadar hediyeniz artıyor. O kadar sabit ihtimalli bahis seven kullanıcılarımız son düzlükten hediyelerini alıyorlar diyelim. Ama bunlar için tabii ki sondüzlük.com'a üye olup daha sonra da kampanyalar sayfasına katılmayı unutmamanız gerekiyor. Sondüzlük.com'da kampanyalar hiçbir zaman bitmiyor. Başladığımızdan beri elimizden geldiğince en iyi kampanyalarla yarışsevere destek vermeye çalışıyoruz. Bugün İstanbul, İzmir, Selengor, Skosvil, Karma Altılı ve şu anda sitede mevcut hepsi için bahis yapabilirsiniz. Sabit ihtimalli kuponlar, kombine kuponlar, uzman yorumları yine sondüzlük.com'da detaylı inceleyebilirsiniz ki hem istatistikler hem uzman yorumlarıyla sondüzlük.com yarışseverlere destek vermeye devam ediyor. Ayrıca yine şans oyunları, sanal yarışlar sondüzlük.com'da mevcut. Çanakkale

0: Zaferi koşusu var bugün dedik ki Çanakkale Zaferi koşusunda 3 yaşlı Safkan Arap tayları ki sezonun en önemli mücadelelerinden birinde start alacaklar. Grup 1 bir koşu 2 Ağustos Pazar bugün İstanbul Veliefendi Hipodrom'da saat 16.30'da gerçekleşecek. İlkbahar yaz yarış sezonunun 48. günü bugün ki 3 yaşlı Arap tayları da 1600 şimdiki bu mücadelede zorlu bir mücadeleye çıkacaklar. En iyisini bulmak için en iyisini yani üçlülüğünde artık kendini göstermek için pistte olacaklar. Alamaç 1 numaralı Safkan Özcan Yıldırım'la, 2 numaralı Altın Bora Salih Çelik'le, 3 numaralı Arda Paşa, Mert Gökak Aslan'la, Asaletli Çocuk Vedat Abiş'le, Atıcı Kaya Görkem Özçelik'le start alacak. Aziz Dostum, Baydar Bey, Bodu Bey, Hür Tayfa ki Hür Tayfa bayağı bir ilgi çeken ve üzerine bahis yapılan, önerilen bir Safkan. Bugün onun ne yapacağı çok merak ediliyor. Safkan yarış aşamına birincilikle başladı. Sentetikte kumda Ankara'da birinci olmuştu. Şartlı bir koşuyu kazanmıştı Ayhan Kurşun'la. Ayhan Kurşun Safkan'ı hiç bırakmadı. Yani 5 yarış koştular. 5'inde de Ayhan Kurşun bindi. Şartlı 4'te bir sonraki yarışında kötü koşmuş olsa da daha sonra çime çıkınca Ankara'da bir kısa vade 7 yarışı birinci olarak bitirdi. Arkasından İstanbul'a geldi. Grup 2 koşuda start aldı. Temmuz ayının başında. Burada koşmayan Hasnenli'nin arkasında ikinci oldu. Burun farkıyla ikinci oldu. Ama bugün yarışacağı Aziz Dostum'a, Asaletli Çocuğu, Altın Bora'yı, Alamaç'ı o yarışta geçmeyi başarmıştı. Arkasından Ankara'da Grup 2 koşuda bu sefer Hür Tayfa Ayhan Kurşun'la birinciliğe imza atarken AGF'de bayağı bir farklıydı. Şenoğlan'ı geçmeyi, yine buradaki rakibi Şenoğlan'ı geçmeyi başarmıştı. Aziz Dostum, Alamaç'ta 3. 4. olmuşlardı. Bu şekilde sıralanmışlardı. Şimdi bugün 7. koşuya geldiğimizde orayı konuşacağız. Ama şimdi kısa bir ara verelim. Sonra İzmir'i Metin Abacı ile konuşalım. Sonra devam edelim.
1: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
7: Sporda eğlendirimi kardeşi Milyoner.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonlar son düzlükte.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor!
3: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.

0: Tekrar merhaba Radyo Spor'da günün koşullarını değerlendireceğimiz programımızdayız. Son düzün sunduğu foto finişteyiz ve İzmir yarışlarıyla başlayacağız. Metin abiye bir merhaba diyelim abi, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Sağ olasın abim. 7 koşu var İzmir'de. 7 koşu, az koşu.

0: aramam. Hem bütçeleri fazla sarsmıyor, hem iki altılı olunca birinciye oynuyor, bu sefer ikinciye fazla biraz kısmak zorunda kalıyorsun gibi. Burada tek altılı olduğu zaman tamamen buna odaklanıyorsun. 10 koşu yerine işte 6 koşuya çalışıyorsun. Daha şanslı oluyorsun. Biraz da bütçede fazla yormamış oluyoruz. Evet. Bence de mantıklı.
1: Abi birinci koşu, bir şartlı 5 koşu. Sirius Me var. Sirius Me 3 yarış arka arkaya İzmir'de kazandıktan sonra İstanbul'a grup yarışına gelmişti Çin pistte. Tabi orada başarısız kaldı ama bu yarışın ölçümü yoksa Sirius Me yine kazanır mı? Ne diyorsun?
0: Yani öne çıkıyor, rakiplerine temposunu kabul ettiriyor. Beyaz Bayrak aynı yarışı yapıyor. 3 yarışta kurdu İzmir'de bu şekilde kazandı. Bugün de önde gidecek at yok. Yine aynısını yapar. Yine Beyaz Bayrak aynı yarışı yapar. Son grup yarışı İstanbul'daki bence ölçü değil. Burada kaldığı yerden devam eder. 7'lilere hiç tereddütsüz banko yazabiliriz.
1: Evet, 7'li Ganyan, 7'li Pres olacaklar. 1 numaralı Sirius Me bankosuyla başlayabilir. Muhammed Birbilgin bugün üzerinde. Safkan'ın ki Safkan Nevzat Avcı'yla ilk 3 yarışını kazanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam evet, son yarışında da Mehmet Kaya binmiş o çim yarışı, bence de hiç ölçü değil. İkinci koşu şartlı 4, Altılı Gayan'ın başlangıç ayındayız. 3 yaş şaraplar ama iyi 3 yaş şaraplar. İzmir için başarılı performans sergilemiş isimler bir aradalar. 1200 kumdalar, Altılı Gayan'ın başlangıç ayağı burası ve 9 safkan var. 9 safkan içinde Metin Abacı kimleri tutuyor?
0: Evet, aynen senin söylediğin gibi iyi atlar burada. Bir tek dışarıdan gelen Urfa ve Elazığ'dan birinciliklerle gelen Sosan Aslan'a da diğerleri burada iyi yarışlar yapmış. Kısa sürede kazanmış, meydinden çıkmış, diğer yarışlarında da tabeladan düşmemiş isimler. Bunların içinde ben Prince of Delmar'la başlayacağım. Bu safkan 3 yarışın ikisini kazanmıştı. Yarış çok süratli gidecek çünkü buradaki koşan safkanın neredeyse en az yarısı önde gitmeyi seven, tempo yapmayı seven isimler. Prince of Delmar da öyle ama önde giden olduğu zaman 2-3 takip edebiliyor. Dolayısıyla virajdan sonra etkili bir atakla öne geçer diye düşünüyorum. Rakipler 3 numaralı Baş Fırtına, yine son çim yarışında ölçü almıyorum. 7 numaralı Serdar Bey'i, 2 numaralı Sosan Aslan'ı ve 6 numaralı Seri Ufuk olur diye düşünüyorum. Gerçekten zor bir yarış. Bu 5'in dışında bile bir başka safkan gelirse de şaşırmam. Daha bir yarış, iki yarış koşmuş. Üçüncü, dördüncü yarışında patlama yapabilir daylar. Mesafe uzadıkça, yarış gördükçe. Zorlu yarış altılı yani ilk aya. Biraz fazla safkanda yazmakta fayda var. Ama bir numaralı Prince of Delmar bende biraz daha önde.
1: Bir numaralı Prince of Delmar'la başladı Metin Abacı. Sonra 3 numaralı Baş Fırtına, 7 numaralı Server Bey'im, 2 numaralı Sosan Aslan'ı ve 6 numaralı Seri Ufuk'la devam etti. Ama bütçe dahilinde çok rahat yazabilirsiniz diye bir not düşelim. Sosan Aslan'ı ilginç, İsa Akyavuz gelmiş. Adana, Şanlıurfa, Elazığ yarışlarından sonra Sosan Aslan'ı bu yarışı hedeflemiş. İzmir'e gelmiş, bir tane de iş yapmış ve bu yarışı koşuyor. İsa Akyavuz da bugün tabii ki İzmir'de çok gördüğümüz bir jokeyimiz değil. İki yarışa binmek için İzmir'de, bunu da hatırlatalım, Sosan Aslan'ı ve Aslan Atip'e binecek. Yarın da Elazığ'da 7 yarışa veya 8 yarışa deklaresi var. Yani hemen arkasından Elazığ'a, yarın da Elazığ pistinde İsa Akyavuz'u göreceğiz. İkinci ayak maiden bir koşu, günün üçüncü koşusu. 2 yaşlı İngilizler burada da 1400 kumda start alacaklar. Burada ön plana çıkan isimler hani birazcık daha tabela yapmış, kendini göstermiş safkanlar. Metin Avacı burada kimleri tutuyor?
0: Evet, 6 numara White Dynasty'yi ben öncelikle önereceğim. İkinciliği gayet iyiydi. Bu yarışta startla birlikte kapalı gözlüğü, takı olarak da kulaklık çıkarılacak, takılacak. Startla birlikte çıkarılacak. Ek ilave olarak bu var. Daha sonrasında 36 rahat bir işi var ki ben çok beğendim bu işini. Çok diri. Yani koştuğu yarış daha da formu geliştirmiş yarıştan sonra. Burada ilk sıradan White Dynasty yazalım derim. Daha sonra 4 numara Sheriff is Back. Bu safkanda ilk yarışında sahada çok konuşulan, oynanan bir isimdi. Beklenen yarışını yapamamıştı. Ancak bu safkanda 36.5 rahat sprinti var. Bu yarışa daha iyi hazırlandı. 7 numaralı Lady Adrian en tecrübeli safkan. 4 yarışında da tabeladan düşmedi. 1 numaralı Dönen Devran yine ilk yarışında ikinciliği tatminkar. Keza 8 numaralı Ice Beauty de son koşunda ikincilik yapmış bir isim. 6-4-7-1-8 şeklinde bir sıralama oluşturdum. Yine zor bir yarış olacak.
1: Evet, yine ikinci koşuda, ikinci ayakta zor bir koşu. White Destiny ile başladık ki White Destiny sevgili Murat Aksoy'un

0: Afgan'a. Onun da mesajını aldım geçen gün. Dönemedim şimdi, o atı görünce aklıma geldi. Dört Şerif is back yazdık. Altı Leydecin, bir dönen devran. Ice Beauty 8 numarası Afgan'la. Devam ettik 6-4-7-1-8 buradaki 5 safkanımız ama bütçe dahilinde yine kuponlara çok at yazılabilecek bir koşu gibi görünüyor. İlk yarışında üçüncülük yapan ama 106 gün ara veren Never Say No var. Bir yarış görmüş olsaydı veya birazcık arası kısa olsaydı ben de bu safkanı önerecektim ama galoplarına baktım, yeterli galop var. Çok at yazacaklar. Bu safkanı da ilave edebilirler diyeyim, ben bir not olarak düşeyim. Geldik kısa vade 8 yarışa. 4 yaş şaraplar 1900 metre kumdalar 9 safkanın katılacağı yarışta. Metin Abacı kimlerle kimlere şans verdi?
1: Evet, İsa Kavus İzmir'e daha önce bir kez geldi. Onda da tabela yapamamıştı. İlk defa geldiği tek yarıştan sonra, uzun zaman sonra. İşte bu Aslan Hatip için ben geldiğini düşünüyorum. Özellikle Neşet Akkavuz, Aylin'in atı. Ve iddialı da geldi. Çünkü Safkan'ın son iki yarışına baktığımızda Kocaeli ve Ankara'da kısa vade yarışlar koştu. Çok güçlü rakiplerle ikincilikler yaptı. Safkan buraya hedef yapıp gelmiş besbelli. İsa Akkavuz, Neşet Akkavuz'un bu atıyla burada birincilik için, İzmir'deki ilk birinciliği için koşacak. Ben ilk sıradan Aslan Hatip önereceğim. Tabii ki bu da Tahsin Sefa bende biraz yine en ciddi rakip olarak çıktı. Çünkü son yarışları hep grup ve kısa vardı iyi safkanlarla. Grubunu bulduğu zaman bir handikap 17 yarış koştu mesela, hemen orada yarışı kazandı. Burada da bence grubunu çok böyle almışam değil, Aslan Hatip'in ilk rakibi olur. Daha sonra 7 numaralı Yeni Bey önde tempo yapacak. Burada çok fazla önde giden at yok. Tek başına bir tempo yapabilir. Ki sabah yaptığım görüşmelerde de Yeni Bey için özellikle çok iddialı sözler duydum. Katı zamanın kazandığı son yarıştaki katı zamanın olmasaydı belki orada da kazanırdı. At çok çok iyi durumda. Bugün bu grubu geçer, ilk sıradan kuponlarına yazılsın şeklinde bir uyarı aldım. Ben zaten çablomda 1.6.7 olarak geçmiştim ama özellikle bunu belirtmiş olayım. Yeni Bey'in durumu çok çok iyi. Bugün çok iddialılar. 1.6.7 bence yeterli olacak burada.
0: 1.6.7 dedik, 3 safkan koyduk ki bugün önde gidecek fazla isim olmaması bu yarışın daha rölanti tempoda gitmesini sağlayabilir. Aslan Hatip'te İshak Yavuz'da çıkışla birlikte bir öne düşebilir. Ankara'dan geldi safkan, hazır gelmiş bu Fatiha temsilcisi. Öne düştüğünde de şansı bir aylık yüksek. Kov Tepesi AGF'de ilk sırada çıkmış abi. İkinci sırada Jornoma çıkmış. Sonra Şimşek Kıran oynanmış. Biz birazcık daha cazip, şu an için cazip ama ben inanıyorum ki Tahsin Sefa şeye doğru, yarışın başlamasına doğru AGF'sin şu anda 6, en azından onlara 15'lere doğru yükseltecek bir isimlerden
1: fazla biri. Olur. 20'yi geçer, 25'leri geçer, ben sana söyleyeyim. Diğerleri baktığımızda handikap yarış koşan atlar, yani burada grupta kısa vade koşan atların yanında bu puanlar aldatır. Saati ilerledikçe, yarış saati yaklaştıkça da AGF'si yükselir Tahsin Sefa'nın. Ya yani birinci at olmasa bile ikinci at kesin olur diye düşünüyorum.
0: Evet. Tahsin Sefa'yı özellikle unutmayalım Aslan Hatip'le birlikte. Sonra da Yeni Bey dedik. 3 safkanla 1.6.7 geçtik ve geldik 5. koşuya. Handikap 15 koşu. Handikap 15 koşuda 3 ve yukarı İngilizler, 1900 metreler kumdalar ve burada da 9 safkanımız var. 9 safkan içinde kimleri yazalım abi?
1: Evet, burada arka arkaya başarılı kumpisteki yarışlarından sonra bomboş kilosuyla ben Mamma Luna ile başlayacağım. Şu anda cazip görülüyor AGF'de. İki tane tabelası, önce bir yarış kazandı burada İzmir'de, ardından bir Bursa bir İzmir tabela yaptı. Özellikle son tabela derecelerine baktığımızda 59 kilo, 58 kilo gibi ağır kilolarla yaptı o dereceleri. Bugün 49,5 kilo bomboş kilosu var. Bu safkan bugüne kadar hep 3 yaşlılarla koşmuştu. Arada bir tane 3 yukarı koştuğunda onu da kazanmıştı. Hafif kilosunun avantajıyla 10,52 kilo koşmuştu. Sanki onun o yarış gibi bir yarış olacak. Bu da 49,5 kilo 3 yukarılarla 3 yaşlı olarak aldığı avantajı, kilo avantajını değerlendirecek diye düşünüyorum. Berkay Bülbül böyle yarışlarda güzel biniyor ve bugün Mamma Luna benim ilk sıradan, hatta diğer rakiplerinden bayağı bir önde önereceğim isim olacaktır. Ama burada tabii Dragon Runner var. Son yarışını kazanan bir safkan. O da 61 kilodan kilo düştü. 57,5 kiloyla. Üstelik aradan gelip bir yarış gördü. Ondan sonra kazanmıştı. Daha da iyi duruma geldi. Ve öncelik 5 ve 4 diyorum. 5-4'ün dışında da 2 numaralı safkan bende biraz daha yakın sürpriz yapabilecek isim olarak Phantom Strike ve 6 numaralı Gülazar. Bu ikili dileyen geniş oyunlara ekleyebilir ama ben büyük bir ihtimalle Mamma Luna kazanır zorlarsa Dragon Runner zorlar diyorum.
0: 5 Mamma Luna başta, 4 Dragon Runner en ciddi rakibi ama geniş kuponlar 2 numaralı Phantom Strike ve 6 numaralı Gülazer geniş kuponlara sürpriz isimler olarak önerdik dedik ve geldik 6. koşuya. 6. koşu 1900 metrede koşulacak, şartlı 5, dişlere ait bir koşu. Kilo farkları burada biraz var. 60 kiloluk Mustafa Çiçek'in bindiği Majestic Flow'da %48 AGF almış. Mürsel Kayış'ın bindiği Let's Love 1 numaralı safkanda %30'larda AGF'de. Cemal sen kimleri tutuyorsun abi?
1: Ben Barco tercihini burada kullanacağım. Majestic Flow'dan yana bu safkan uzun bir ara sonrası yarış koştu. Bursa'da kısa vade 8 yarışta. Rakipler Pinosa Silvestre ve White Wolf gibi iki tane çok formda, çok kalite isme geçilmişti. Yakınlara bana göre derece olarak da o kadar aradan sonra 1.26 ile 3.lüğü çok tatminkar. Burada grup çok çok uygun. Kolay kolay geçilmesine ihtimal vermiyorum. 2 numara Majestic Flow benim bankom.
0: 2 numaralı Majestic Flow İzmir altısında Metin Abacı'nın bankosu oldu. Mustafa Çiçek'e güvendik, banko olarak önerdik. Ve geldik 7. koşuya. İzmir'i kapatacağız. Şartlı 4 koşuyla 1600 kumda 11 safkan var. 4 yukarı Araplar start alacak. 4, 5, 6, 7 yaşındaki safkanların arasında bir tane 10 yaşındaki holiganı görüyorum. O da yarışın ön plana çıkan isimlerinden biri olmuş. Sen kimi tutuyorsun abi?
1: Önce şunu söyleyeyim, Majestic Flow Bankom ama sabah görüşmelerinde burada yeğenim Nehir'le ilgili güzel duyumlar aldım. Çok iyi durumda. Sıralı ikili için cazip bir isim olur diye düşünüyorum. Onu da parantezinde burada vurgulamış olalım.
0: 6 numaralı Majestic Flow'un yanında 6 numaralı yeğenim Nehir 2-6 ikilisi denenebilir 6. koşta dedik ve yine sendeyiz abi, son koştayız.
1: Serdar Asa yarış gördü, iyi duruma geldi. Burada önde tempoyu kuracak. Belki bir Ömür'ün oğlu önde gitmeyi seven bir isim var ama onunla arası vardı. Yani bu yarış görecektir diye düşünüyorum. Çok üstüne gitmez Serdar Efe'nin. Beyaz Bayrak aynı yarışa gelebilir bu safkandan. Eski gücüne ulaştı yavaş yavaş. 7 numaralı Holigan ve 8 numaralı Akkoba kalite olarak bu mesafelerde özellikle iyi koşan isimler olarak rakibi olur Serdar Efe'nin. Öncelik 3-7-8 diyorum. Daha sonra geniş oyunlara da Uzun Tay ve Bebi Arge 4-4-6 sürpriz öneriyorum.
0: 3 Serdar Efe, 7 Holigan, 8 Akkobak dedik. 3 safkanı ön plan çıkardık. Akkobak çok çok gerilerde. %4 AGF'de, onu hatırlatmış olayım. Geniş kuponlar 4 numaralı Uzun Tay ve 6 numaralı Baby Arya yazabilir. Bu şekilde kuponu tamamlayabilir. İzmir'in kapanışını böyle yapabilir dedik. Ömür'ün oğlu için 287 gün arası var abi. Son İstanbul'a grup 1'e gelmişti. Orada Deniz Efe'nin kazandığı Kaan Süleyman koşusunda koşmuştu. Bir problem yaşamıştı ama düzelttilerse safkanda iyi koşar ama bugün olmasa da bir sonrakine ben de takip atım. Mutlaka değerlendireceğim. Bakacağım bugün de nasıl koştuğuna.
1: Yarış görmüş olsa kesinlikle evet, yazılması gereken bir isim derim. Bir de ara 2-3 ay falan olsa anlarım ama neredeyse 8-10 ay bir ara.
0: Bir de işi bir çok işini göremedik abi. Çok işini
1: aynen, görsün. Çok, aynen. Ben de öyle özellikle ona baktım. Herhalde bu yarış görüp ondan sonra bir iki yarış sonra daha iyi gruplarda bile kazanır. Bu at çok kalite bir at.
0: Evet, kaybetti yavrusu ama bugün birazcık geride. Bugün yarış görsün, sonra değerlendirelim. İstanbul için var mı abi? Bugün İstanbul'da 10 koşu var. Çok güzel yarışlar var. Var mı gözüne takılanlar?
1: İstanbul'da baştan sabahtan bayağı bir çalıştım. Hatta son düzlük.com'da normalde ben bugün sadece İzmir'i veriyorum. Şimdi hazırladım. Oraya da göndereceğim İstanbul kuponlarımı. Hızlı bir şekilde ben
0: Murat abi şeyde. Tamam. Murat'a atarsan o gibi.
1: Hemen onu atarım şimdi. Hazır bende. İlk koşturan onun adı Kasırgere. Cazip bir isim olarak çıkmış. Ben kazanır tutuyorum. Ama çok rakibi var. Kilo sağır olsa da bir numaralı Deniz Kasırgası. İyi form tuttu ama kilo sağırlaştı. 4 numaralı Tumbul Müzeyyen. 6 numaralı Bayumut. 8 Gülalp Kızı. 3 Doğu Yurt. 11, 4, 6, 8, 3 şeklinde bir sıralama oluşturdum. Zor koşuyla başlıyor birinci koşu.
0: Evet. Şartlı bir de var mı abi ikinci koşuda?
1: Var. Day Day ve Besli. 3-2. Bence bu ikili çok hazır görülüyor. İki tane rakip de 5 numara Harput Şahin'i, 4 numara Fatih Aslan'ı çıktı bende. Geniş oyunlara yazılabilir.
0: Ama 3-2 önde dedin.
1: Handikap 3-2 önde küçük oyunlara yeterli. Dişilerin handikap yarışı, üçüncü koşu. Burada da 9 numaralı Hız Kesen, 8 numaralı Deep Iron biraz daha ön plana çıkıyor ama grup yarışlardan gelen

0: Ben ağır kilosu olsa da bir numara Veragon ve bomboş kilosuyla onun Mariscal'da 9 ve 8'in sürpriz yapabilecek rakipleri olur. 9-8 ama ağırlıklı. 1 ve 10 daha sonra.
1: Ve dördüncü koşu yine şarttı bir abi.
0: Vira. Vira Banco diyorum. Geçen sene rakibi 7 numaradaydı. Devasi olur.
1: O da ekürüsü.
0: Ekürüsü olur. Çok sürpriz aramak isteyen Hazır Taylar kim olur dersen altın alıp çilek ve şömerle 11 numaralı koçunun tek dişli yoldara güzeli dikkatimi çekti.
1: Peki abi Cengiz Topel koşusu handikap 16, 5. koşu 2.
0: altın. Burada da cazip bir isim 8 numaralı Pevrul'la başlayacağım ki bu saftan 1400'de kazandığı yarışta 60 kiloydu Ankara'da. Öncesindeki yine 60 kilo 57'lik 1957'lik derecesine bakınca bugün 8 kilo daha aşağı koşacak. Yani rahat rahat 56'nın altında koşar diye düşünüyorum. Pebble kazanır tutuyorum. Önce rakibi 3 numara Enterprise Inc. ve 5 numaralı Another Moment olur. 8-3-5 küçük oyunlara yeterli. General Lastero 4 numara For Freedom, 6 numara Dark Rock geniş oyunlara yazılabilir. 2. altının ilk ayı aldığı için.
1: Grup 3 koşu var abi, birinci yönü koşusu dişiler. Burada da The Future ekürüsü çıkmış. Elite Touch'ın ekürüsü, Kurt ekürüsünün safkanı yarıştan çıkmış. Ne diyorsun buraya?
0: Uzun zamandır böyle 5'te 5 yaparak yarış hayatına başlayan safkan görmemiştik. Nadiren bu tip taylar çıkıyor. Özellikle dişilerde çok daha az çıkıyor. Ben Bellaza diyorum. Ekürüs de çok şanslı üstelik de. Bu safkanı Banko'ya yazıp 2 altılı içinde Banko tercihimizi bu safkandan yana kullanabiliriz. 3 numara Bellaza.
1: Abi bir araya gitmem lazım. Çanakkale Zaferi koşusundan önce arayı verelim, sonra devam edelim.

0: at yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor!
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Şampiyonla Son Düzlük'te kazanır.
9: Süper kampanyalarla Son Düzlük'tesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de Son Düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır.
8: Şampiyonla Son Düzlük'te.
1: Reklam.
0: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
10: Evet, tekrar merhaba. Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Metin Havacı ile İzmir'i yorumladık ve İstanbul yarışlarını yorumlarken geldik çok önemli bir koşuya. Orada kaldık ki Türk tarihi için değil, dünya tarihi için çok önemli bir dönüm noktası. Çanakkale Zaferi Koşusu'ndayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün "ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" dediği o zaferi anacağımız koşudayız. Ne diyorsun abi Çanakkale Zaferi Koşusu'nun için, kimleri tutuyorsun?
11: Valla çok çok güzel bir yarış bizi bekliyor. Seyir zevki çok yüksek bir yarış izleyeceğiz. Yarışın her yerinde heyecan olacak diye düşünüyorum. Çok formda, çok kaliteli isimler bir arada. Geçen yıl Baymırık güzel bir sürprizle bu yarışı kazanmıştı. Genelde favori klase kazananların olduğu bir yarış, kupalı bir yarış. Ama Baymırık geçen sene 27 Laganyan'la gelmişti. Çok güzel bir sürpriz olmuştu. Bence bugün de favori klaseler arasında geçecek gibi olsa da öyle çift ganyanlı, çift taneli ganyanlı bir safkan gelebilir. Çünkü tüm safkanlar çok formda. Benim öncelikli ismim tabii ki Hür Tayfa. 9 numara Hür Tayfa grup 2 yarışta bir ikincilik yaptı. Ardından Ankara'da gitti. Yine bir grup 2 yarışta kazanarak geldi. KCBT Hanım İşletmeler koşusunu. İlk sıradan, hatta alternatif banka olarak bile değerlendirilebilecek şekilde önde tuttuğum bir isim. İlk sıradan yazılmalı. Rakipler 6 numaralı Aziz Dostum, 14 numaralı Şenoğlan ve 7 numaralı Baydar Bey olur.

0: benim görüşüm. Ama burada bunun dışında şöyle baktığında bir Alamaç gelebilir, Asalepli çocuk gelebilir. Yani çok saf sayıda safkan yazılabilir aslında. Aşağılarda Karataş'ın bindiği Sayardıvan olsun. Yazılabilecek çok at var. Bir bomba gelir mi dersin? Gelebilir. Çift taneli bir ganyan gelebilir. Yeri olan burada sürpriz arayabilir. Ağırlıklı dediğim gibi 9 numara Hürt Tayfa, Bankom, Alternatif Bankom 6-14-7 rakipleri.
1: Başta Hürt Tayfa, sonra 6-14-7, 9-6-14-7 Metin Abacı'nın buradaki önerileri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşusu, Akdeniz'in en büyük adalarından birinin de bağımsız bir Türk devleti adına düzenlenmiş ve bizim için de çok önemli koşulardan biri. Yine bir grup 3 koşu, 1200 metre sentetikte 9 safkan var ve son yarışlarını beraber koşmuş. 1-2 olmuş iki tane isim var. Bir tanesi The King Sayer, diğeri Magic Selectra. Bunların arasında mı görüyorsun abi, yoksa farklı bir isim mi ön plana çıkardı?
0: Evet, The King Sayer geçen sene grup 1 yarışlarda tabela yapmıştı. Grup 3 yarış kazandı. 3 tane grup 1 koştu. Üçünde de tabela yapmıştı. Grup 3'te, grup 2'de yine tabelaları olan bir isim. Çok kalite bir isim. Aradan sonra gördüğü yarıştan sonraki son kursu bence çok çok iyiydi. Burada en şanslı isim olarak ben de onu görüyorum ama 2 numara Magic Selector olsun, 3 numara Make a Fire bu mesafede çok iyi koşar. Keza 4 numara Riyaklar yine aynı şekilde. Ben 5-2-3-4 diyorum ama dışarıda bıraktığım isimlere baktığımda bir Gökberk, Flexman, Inevitable, yani 7-6-1 bunların da bence kazanma şansı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ben kısalttığım için 5-2-3-4 öncelikle bu 4 safkan arasında, yine burada da bir sürpriz çıkabilir. Yarı severler tuttuğu varsa ekleyebilir.
1: Evet, burayı da kalabalık geçmeye aday ama tabii ki öncelik 2-3-4-5 dedik. Geldik ikinci İnönü koşusuna. Grup 3 bir koşu, erkeklerin katıldığı koşu, İnönü Savaşı adına düzenlenen ki Batı cephesinde gerçekleşen Yunan ordusunu mağlup ettiğimiz en önemli savaşlardan biri ve ikinci İnönü koşusu için Metin Abacı kimler tutuyor?
0: İki safkanla burayı kapatabiliriz, bir banko gibi düşünebiliriz. O da 3 numaralı Harun Reis, bence Bayrağı'na revanşı vermez diye düşünüyorum ama Bayrağı'nda gerçekten iyi duruma geldi. Son kazandığı kısa vadede 8 yarıştan sonra bu kez revanş almaya çalışacak. 3-7 yazarsak burada yeterli olur diye düşünüyorum.
1: 3-7, 3 Harun Reis, 7 Payroan dedik. 2 safkanla da burayı geçtik. Harun Reis'in yetiştiricisi dün bizim yayınımıza geldi. Onlar da safkanlarından çok umutlu. Bugün yine birincilik bekliyorlar ama tüm atlara da başarılar dilediler. Dün akşam o da bize misafir olmuştu. Ve Şeldik son koşu, şartlı bir koşu, Albatır koşusu. İlk defa piste çıkacak 10 safkan yine. Kapanışı nasıl yapacağız abi?
0: Burada çalışmalarına, galoplarına, jokeylerine baktığımda 5 safkan hemen hemen birbirine çok yakın çıktı. Yani bu yarış bence 5 safkan arasında koşulacak. 2 numaralı Erhan Han, 8 numaralı Rolliston, 5 numaralı Mavi Hakan, 4 numaralı Korman Şah ve 1 numaralı Akça Ali. 2, 8, 5, 4 ve 1 şeklinde bir sıralama oluşturdum. Bu 5 safkan içinden imkan dahilinde kuponlara yazabilirler.
1: 2, 8, 5, 4, 1 dedin değil mi abi? Yanlış anlamadım.
0: Doğrudur.
1: Doğru. Tamam. Çok teşekkür ederim abi. Hem İzmir'i hem İstanbul'u yorumladık seninle beraber. Değerlendirmeye çalıştık. Ağzına sağlık. Bol şanslar diliyorum bugün sana.
0: Teşekkür ederim. Ben de bütün bizi dinleyenlere bol şans diliyorum.
1: Evet. İstanbul'da Metin abiyle, Metin Avacı ile birlikte değerlendirdik. Şimdi ben İstanbul'u, günü kalan vaktimizde İstanbul'un 10 koşusunu yine kendi yorumlarımla sizlere aktaracağım ki bugün İstanbul'da birbirinden önemli 10 koşu var. Program içinde ilk kez start alacak tayların bulunduğu mücadele var, grup yarışlar var. Kalabalık tutulmak isteyen ayaklar var. Onun için hani her ne kadar ön plan çıkardığım isimler de olsa da zor bir mücadele olduğunu söyleyebiliriz ki burada birinci koşuda handikap 16 koşuda benim ilk değerlendirmem 1 numaralı Deniz Kasırgası olacak. Safkan özellikle Çin Pist performansı çok dikkat çekici. Çin Pist'te 3 kez koştu. Bu yarışların tamamını kazandı. Çin'de daha geçilmedi. Aynen. Ayrıca bugünkü 1400 metre mesafede de 62 kilo olmasına rağmen başarılı sonuçları var. Yine mutlaka önde yazılmalı 1 numaralı Deniz Kasırgası. En ciddi rakip 6 numaralı Bayumut. 6 numaralı Bayumut Zülfikar Karabulut'la start alacak. Son 3 yarışı ikincilik. Yani formunda bir sorun yok. Aksine Kazanmaya yaklaşıyor ama başaramıyor. Bursa terfisindeki son performans da bu yarış için önemli bir referans. Bence yeniden uygun olduğu 1400 metreye dönüyor. Yarışın içinde temposunu kaybetmeden beklerse son 300 metrede etkili sprint ile iddialı olur. 6 numaralı Bayumut özellikle 1 numaralı Deniz Kasırgası'nın rakibidir. Yine 4 numaralı Tumbul Müzeyen hem pist hem mesafe istediklerinde yarışın İstatistiklere baktığımızda birinci at. İstatistiklere göre koşarsa yarış Tumbul Müzeyen kazanır bile diyebiliriz. 4 numaralı Tumbul Müzeyen için bunu söyleyebiliriz. 1-4-1-6-4 benim buradaki ilk 3 safkanım. Cazip bir isim 8 numaralı Gülalp kızı da mutlaka kuponu birazcık büyüteceksek değerlendireceğimiz isim olsun ki safkanın kazanma sayısı az olabilir ancak tabelada hep yer buluyor. Bir türlü kendini birinciliğe zor da olsa atamıyor. Üzerinde Ahmet Efekan Elmas var ve bu 27 kere beraber koştular, 2 kere kazanabildiler. Birazcık kazanma yüzdeleri düşük ama biz yine de kupona ilave etmeye çalışalım. 1-6, 4'ün yanına 8 yer varsa ilave edelim. İkinci koşu ilk tez yarışacak 3 yaşlı Arap taylarını seyredeceğiz. Kimin adına düzenleniyor? Albatur adına düzenlenen bir koşu. Albatur kim? Yarış hayatına 82, 83, 85, 86 yıllarında tam 4 kez Grup 1 Tarım Orman Bakanlığı koşusunu kazanma başarısını sığdırmış bir safkan. 78 doğumluydu Albatur tabi. 82'de 5 yaşında, 6 yaşında, 8 yaşında ve 7 ve 8 yaşlarında 4 kez Grup 1 Tarım ve Orman Bakanlığı koşusunu kazandı. Albatur aynı zamanda 83 yılında gerçekleştirdiği 2.40 dereceyle de bu koşunun en iyi bitiriş derecesine sahip ki yarış hayatı boyunca 59 kez sahaya çıktı. 20'si grup koşu, 22 birincilik elde etti. Daha ne yapsın safkan Albatur? Harika bir safkandı ki grup bir koşu kazanma başarısı gösteren yavruları da var. Yavrularının yavruları da var. Yavruları kim? Angora, Caş, Halit, İzbatur, Karataş, Ufuk 1, Saruana, Şentay. Hepsinin de yavruları neredeyse oldu. Grup 1 koşu kazanmış safkanın yavrularının yavruları da torunları da çok önemli yarışlar yaptılar, kazandılar. Albatura'na düzenlenen bu koşuda işte bugün 3 tane şartlı bir koşu karşımızda. Benim buradaki öncelikli tercihim 3 numaralı Day Day. Yarış provalarında oldukça hazır, mücadeleci bir görüntü. Annesinin ilk tayı. Yani bu Gelibolu yavrusu. Annesinin ilk tayı. Onun için birazcık gözüm korkuyor ama yarış karakteri olduğunu düşünüyorum. Galoplarını seyreden dostlar da çok olumlu bilgiler verdiler. İkinci sıraya 2 numaralı Besni'yi yazıyorum ki Ankara'da katılabileceği Çin pist yarışı vardı. Aslında orayı koşsa bu Besni yavrusu daha iyiydi. Orayı koşmadı, buraya geldi. Yeterli hazırlıklarıyla Tay Vedat Abiş'le ön planda ciddi şanslı durumda. Bu iki safkan 3D'de 2 Besni zaten AGF'de ilk iki sırayı almışlar. %28 ve %26 oranla ilk iki sırayı paylaşıyorlar. Sonra 5 numaralı Harput Şahin'i. Yine Mehmet Kaya'yla koşacak ve bu Yılma Başar yavrusu da birazcık daha uzun da isteyebilir aslında ama iyi hazırlandığını gördüm. Kesin ifade kullanmak zor tabii. İlk defa piste çıkacak. Nasıl sonuç alacak ama ilk yarışında mutlaka çim de olsa, kum da olsa, sentetik de olsa safkanlar kendi karakterlerini ortaya koyup başarı elde edebiliyorlar. Kuponlara yazmak lazım. 8 numaralı Ünye Bey'i 1 numaralı kulvardan çıkıyor. Bu avantajı Görkem Öztürk safkanı hem hemen öne atabilirse yine şanslı olanlardan biri. 3, 2, 5 ve 8 buradaki 4 safkan olarak kuponlarda yazılsın diyorum. İkinci koşuda 4 safkan tutuyorum. Handikap 16 koşuya geldiğimizde dişlere ait 1900 çimdeki koşuda buradaki 9 numaralı hız keseni başa koyduk. O da AGF'nin ilk sırasında çıkmış. Ben birazcık daha gerilerde çıkar diye bekliyordum ki Vera Gorn özellikle ön plan çıkacak diye düşündüğüm bir isimdi. O %16'larda kalmış şu anda 3. sırada. Hız kesen 1900 metre mesafede kazandı. Son dönem yarışlarında da sürekli ilk 3 içinde yer alıyor. Son 5 yarışında 3 tane 3.lük, 2 tane 1.lik var. Eray Çizik'le iyi anlaşan bir safkan. Başta hız kesen yazdık 9 numaralı safkanı. Hız kesenin bir de şöyle bir avantajı var. Yarış içinde beklese de, kaçsa da, öne gitse de her zaman iyi koşuyor. Devrini bulduğunda da kendi birinciliği atıyor. 2 numaralı çevik vakti cazip çıkmış. En azından 63 kilo olması

Belki yarışseveri birazcık korkutmuş, kuponlara yazdırmamış ama 2000 metrede ikincilik yapması ve daha önce grup 3 seviyede üçüncü olması bu mesafeye yatkın olduğunun göstergesi ve tabii Safkan'ı birinciliğe atabilir. 9 numaralı hız kesenin en ciddi rakibi 2 numaralı çevik vakti olacak bana göre. 8 numaralı Deep Iron Gökhan Kocaka ile ilk defa buluşuyor. Bu da zor kazanıyor ama son iki çim yarışını yakın takip ettim. Özellikle tekrar seyrettim. Gökhan Kocaka'ya başka atlara da binebilecekken bu Safkan'ı tercih etmiş. Yine kuponda olmalı. 9-2-8 üçüncü koştaki 3 Safkan'ım. Veragon bu Safkanlardan sonra tutuyorum ki güçlü gruplarla koştu. Bugün 62 kilo Özcan Yıldırım. Handikap 16 seviyesine düştü. Dönüyor diyelim. Ağır kilosuna rağmen sınıf düşüşünün avantajını kullanabilir. 9 2, 8, 1 şeklinde 4 Safkan ama zor bir koşu. Albatur koşusu yine şartlı bir koşu günün 4. koşusu. Yine ilk defa start alacak Taylar buradalar. Buradaki 10 numaralı Vira sahanın herkesin dilinde. Ekürüsü devasıyla birlikte zaten ikisinin toplam AGF'si %50'nin üzerinde çıkmış. Uzun süren bir hazırlık döneminden sonra buraya geliyorlar. Kendisiyle birlikte Vira da devasi de çok iyi planlı şekilde hazırlandılar. Özellikle 1200 metrelik galoplarında rahat aksiyonlarla yarışa kondisyon yönünden hazır olarak gireceklerini gösterdiler. Tabii ki ilk yarış farklı sonuçlar çıkabilir. Onun için yarış öncesi padoktan başlayarak starta girene ve giriş çıkışa kadar çok önemli. Bugün bir aksilik yaşamazlarsa ekürler birinciler kendilerini atabilirler. Yalnız sabah bir Safkan duydum ki Bursa'dan çok hazır geldi. Kimse bunu görmedi abi dediler. Bursa'dan çok hazır geldi buraya dediler. O da 8 numaralı Gök Fırtına. Bursa'da hazırlanmasına rağmen İstanbul'a çok hazır gelmiş. Özellikle galobunda, son galobunda Erdal Baysal yapmış. O da çok beğenmiş Safkan'ı. Kumaşı kaliteli bir gümbür gümbür yavrusu. Annesi Cavidem de Ayabakan'ın yavrusuydu. Orijinal olarak kuvvetli. Bakalım ne yapacak? Ben 8 numaralı Gök Fırtına'yı da yeri olan yarışseverlere ekürlerin yanına yazmasını öneririm. 5. koşu 1900 metre çimde koşulacak ikinci altılgayının başlangıç ayağı. Burada da 3 numaralı Enterprising Rock çok şanslı ki son 3 uzun mesafeli çim yarışının ikisini kazanmayı başarmış bir isim. Dil bağı kullanmaya başladıktan sonra yarış içinde değişti Safkan. Ve bu Victoria Pisa yavrusu son yarışında dil bağını taktı. Güzel bir yarış koştu, kazandı. Starta kadar kulaklıkla koşuyordu. 5. olmuştu, 4. olmuştu Mehmet Kaya'yla. Bir dil bağı denediler. 2100 çimde güzel bir birincilik aldı. Bugün de devam ediyorlar. Küçük kuponlar, belki Enterprising Rock bile, tek bile düşünebilirler. Mehmet'in kendi atı. Ama geniş kuponlara bir tane bankomuz olduğu için, iki altılıya da giren bir tane bankomuz olduğu için burada geniş kuponlara bir tane isim söyleyeyim. O da 1 numaralı Speed Tail. %1 şu anda. %1 son yarışları daha kısa mesafelerde ve kötü ama bugün kulaklığı taktılar, dil bağını taktılar. Dil bağını ilk defa taktılar. Bu Safkan'ı Ankara, İstanbul, Kocaeli birçok yarışa yazmışlardı. Koşmadılar, burayı denediler. Mehmet Akyavuz üzerinde çimde 3 yarış koştu. Bir tane birinciliği var ve %1 AGF'si var. Bugün gelirse sahiden kupon bırakmaz. Grup 3 seviyesinde bir ikinciliği var. 1900 metrede iyi koşacağını düşündüğüm bir Safkan. Bir hakem yavrusu. Bir de takı değişiklikleri var. Speed değil. Kupon bırakmaz. Bayağı bir cazip olur. Özellikle Speed değil ilave etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Enterprising Rock'ın yanına sürpriz arıyorsanız, güzel bir sürpriz, cazip bir isim, Speed değil değerlendirin. Sonra 5 numaralı Another Moment. Bu da kapalı gözlüğü ilk defa bu sefer takıyor. Bir de 51 kilo koşuyor. Aprantisiyle Yiğitcan Gökçe ile 51 kilo koşuyor. Son yarışında 1600 metrede 3. olmuştu. Güzel bir görüntü vermişti. Kapı bitirişi güzeldi. Bugün yeniden daha rahat koştu. Uzun mesafeye dönecek. Önemli bir avantaj. 5 numaralı Another Moment. Yarışın sürprizi olacaksa, ikinci altı gayan sürprizle başlayacaksa Enterprising Rock'ın yanına 1-5 ilave edebilirsiniz. Yeriniz varsa zaten diğer favoriler. Payroll var, For Freedom var, Last Euro var. Onları da size bırakıyorum. 6. koşu çok net şekilde Belleza diyeceğim ki Belleza hem Belleza hem de ikincisi Majestuosa.
Birinde Gökhan Kocakaya, birinde Vedat Abiş. Bugüne kadar ve Leza

0: 5 kez yarıştı. 5'inde kazandı. 900 metrede başladı kazanmaya. 1000, 1100, 1200 her mesafede kazandı. Her mesafede rakiplerine üstünlük sağladı. Yalnızca süratli değil, mesafe uzadıkça da yarış içerisinde enerjisini doğru kullanabildiğini de herkese gösterdi Bellaz'a. Gökhan Kocakaya 3 kere bindi. 3'ünde de birinci oldular. Zaten Safkan daha geçilmedi. 1200 metre çimde grup 3 kazandı. O gün 9. koşuda yine bugün koşacak Batur Alpcan'ı geride bırakmıştı. Dolayısıyla hem sınıf hem pist hem mesafe her şey bu Safkan'dan yana gibi görünüyor. Bana göre günün en güvenilir bankosu bu Safkan olacak ki İshak Şahin'in Safkan'ı Ekürler günün en güvenilir ismi. Yalnız burada ufak bir hatırlatma yapayım. Ekürler'den The Future yarıştan çıktı. Kemal Kurt Ekürsü'nün The Future yarıştan çıktı. Tabii Bellaz ve Majesty olsa AGF çıkacaktır. Ama siz The Future'ın yarıştan çıkan The Future'ın yanına Elite Touch burada kupona yazarsanız hem hem Ekürler kazanırsa Elite Touch da kazanmış sayılacağı için avantajlı olursunuz. Günün 7. koşusu Çanakkale Zaferi koşusu. Burada da ilk tercihim 9 numaralı Hür Tayfa olacak. Son yarışında 1400 metrelik grup 2 koşuyu kazanırken güçlü bir performans sergiledi. 1200'de grup 2 mücadelede ikinci olmuştu. Bugün yine güçlü rakiplerle formunu en yüksek seviyede piste yansıtacak bir isim. İlk rakip 2 numaralı Altun Bora son yarışlarında sürekli başarılı sonuçlar alan bir isim. O da %1'de. Yani bugün gelirse bu iki isim, demin de bir %1'lik az söyledim. İkisi de kupon bırakmaz, çok cazip olur. Yine 4 numaralı Asaletli Çocuk yarışın liderliğini alması beklenen isimlerden biri. Ön tarafta kendi temposunu kurarsa, viraja kadar fazla sıkıştırılmazsa düzlüğe dirençli çıkabilir. Reklamı 55'te vereceğiz ve programı öyle kapatacağız, hiç araya gitmeyelim diyelim ve ondan sonra 14 numaralı Şenoğlan. Grup 2 yarıştaki ikinci ile ciddi gelişim gösteren bir Safkan, 14 numaralı Şenoğlan. Ahmet Çelik'le yakaladığı uyum ve dil bağından gördüğü olumlu katkıyla bugün çok şanslı ve 9 özellikle dedim Hür Tayfa başta, sonra 2 Altun Bora, sonra 4 Asaletli Çocuk ve 14 numaralı Şenoğlan. Bu ikisinden sonra 13 numaralı Şanslı Adam yazacağım. 5 Safkan'la burayı geçmeye çalışacağım. 17 numaralı Temre Selim Kaya var üstünde ama benim birazcık geride tuttuğum isim olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşusu günün 8. koşusu grup 3 koşu 1200 metre sentetikte ve 2 numaralı Magic Selectra'yı yazıyorum başa ki sentetik pistte oldukça başarılı sonuçları var. Son yarışında Bursa'da 1400 metrede grup 3 koşuyu kazandı. Formunun yüksek olduğunu gösterdi. Bugün mesafe 1200'e düşüyor. 1200'e düşüyor ama Magic Selectra için bu bir avantaj ve o gün geçtiği The King Sire de burada en ciddi rakibi. Verilen ardından üst üste yarışlar koştu. İhtiyaç duyduğu kondisyonu kazandı ki The King Sire 2 numaralı Magic Selectra'nın en ciddi rakibi olacak. 6 numaralı Fleximan de bu ikilden sonra kuponlara yazılacak isim olacak ki 8. koşuyu da 2-5-6 ile geçebiliriz. 9. koşu 2 yaş İngiliz Taylan'ın 1200 metre çimdeki grup 3 mücadelesi. Burası da ikinci yönü koşusu. Burada erkekler koşuyor. 1 numaralı Antonio'ya yarıştan çıktı. 2 numaralı Batur Alpcan. Ben de ilk sırada demin de söylemiştim. Batur Alpcan bugün %5.84 oranla Harun Reis'ten %37'sine göre 6 kat daha değerli. Benim için kuponları çok cazip hale getirebilecek bir isim. 2 numaralı Batur Alpcan başta. Sonra 3 numaralı Harun Reis yazacağım. Harun Reis'in de bugün sınıfını göstereceği bir koşu olacak. İlk koşusunda fazla zorlanmadı. Bir alt grupla koşmuştu. İlk kez grup seviyesinde koşacak ve sınıf atlı nasıl bir sınıf olduğunu bugün bizlere gösterecek. Yine 7 numaralı Payrohan 1200 metrede 3 kez koşup 2 kere kazanmış bir isim. Gerektiğinde ön gruba yakın gidiyor. Gerektiğinde de bekleyebiliyor. Yarış içinde Gökhan Kocakay'ın alacağı tercih önemli. Otrozit yavrusu Gökhan Kocakay ile bugün ilk defa koşuyor ama kuponlarda onun değerlendirmek üzere üzerine bir tık daha koyarsa şanslı olabileceği için yer bulmalı. 2-3-7 benim buradaki sıralamam olacak günün 9. koşusunda. 10. koşu Albatur koşusu, son koşu, kapanış koşusu. İlk kez yarışacak 3 yaş Arap Tayları 1300 metre sentetik pistte buluşacak. Burada da 2 numaralı Erhanan sahanın dilinde olan isimlerden. Son iki hazırlığında son derece rahat ve güzel bir görüntü verdi. Özellikle 1000 metrelik çalışması gayet iyiydi. Sahada onu gören zaten tek yazılım kazanır dediler ama böyle bir tay yarışları her zaman idmandaki gibi olmuyor. Yarış idmanı tek başına yapıyor. Yarışı 10 safkan beraber koşacaklar. Yarış içinde yerini de bulamayabilir. 6 numaralı kulvardan çıkıyor. Yine burada 6 numaralı Mevlüt Babam'dan çok bahsediliyor. Mevlüt Babam da %3 AGF'de kalmış. Sentetik pistte fazla yol kaybetmeden çıktığı gibi öne düşebilirse 1 numaralı starttan çıkacak, kazanabilir. 8 numaralı Ruler Stone ki bu safkanda Selim Kaya ile kendini birinciliğe atabilecek bir isim ve 5 numaralı Mavi Hakan da cazip dediler ama AGF'de oynanmış. O da kuponlarda yer bulmalı 4 numaralı Korman Şah'la birlikte. Evet, burayı da bu şekilde 5 safkanla geçebiliriz dedik ve İstanbul'u da bu şekilde bitirmiş olduk. Radyo Spor'da son düzünü sundu. Foto finişteydik. Günün yarışlarını hem İzmir'i hem İstanbul'u sizler için değerlendirdik. Herkese bol şanslar diliyorum. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finiş sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor!
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
9: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
10: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
11: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
12: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
13: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.

Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Bahse Gireriz programına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor, 12-14 saatleri arasında sevgili Caner Aydaş ve Burak Alaca ile birlikte karşınızda olacağız, gündemi değerlendireceğiz, takımlarımızın Avrupa mücadelelerini değerlendireceğiz ve güncel transfer gelişmelerini sizlere asparagas olmayan haberleri aktarmaya çalışacağız efendim. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Değerli mesajlarınızı bekliyoruz. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. İnteraktif yayınımız her zaman olduğu gibi devam edeceğiz. Saygı çerçevesinde atılan takımlara ve şahıslara hakaret içermeyen mesajları sizler için değerlendireceğiz. Atılan mesajları hukuki departmanımız tarafından da denetleniyor. Lütfen WhatsApp hattına atılan mesajlara dikkat edelim efendim. Ayrıca Ozan Özturan ismiyle Instagram üzerinden ve YouTube platformu üzerinden beni takip edebilirsiniz. Ozan Özturan tahminleri YouTube iddia programımdır. Dileyen değerli dinleyenlerimiz de programıma katılabilirler efendim. Değerli dinleyenlerimiz, Avrupa karşılaşmalarını şöyle bir kontrol edecek olursak maalesef Başakşehir elenen takımımız oldu. Ülke puanı adına da Başakşehir'in devam etmesi çok önemliydi. Fakat ilk karşılaşma dahil canlı yayında da belirtmiştim. Hiçbir futbol oynamadılar ilk karşılaşmada. İkinci mücadelede bir toparlanırlar diye düşünürken ikinci karşılaşmada açık konuşmak gerekirse mücadele dahi edemeyen bir Başakşehir takımı vardı. Nuri Hoca'nın sadece maçtan sonra yapmış olduğu açıklamaları beğendim. Teknik taktik anlamda hiç olmayan bir Başakşehir, ofans anlamında rakibini hiç zorlayamayan bir Başakşehir, geride olmasına rağmen öne doğru çıkamayan bir Başakşehir vardı. Merakla bekledim karşılaşmadan sonra

0: Nuri Hoca nasıl bir açıklama yapacak diye şu şekilde açıklama yaptı efendim. Karşılaşmayı hak eden taraf Inter Turku'ydu. Yeterli hazırlıkları yapamadık. Açıkçası hiç ama hiç iyi bir futbol oynayamadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Düştüğümüz yerden kalkmasını bilmemiz gerekiyor. Bu takım daha önce çok büyük başarılara imza attı. Düştüğü yerden bir an önce kalkacaktır dedi ama Nuri Hocam Avrupa platformu gitmiş oldu ve diğer ülkelere de ülke puanı adına bir fırsat vermiş oldunuz. Kulüpler Birliği tarafından yapılan açıklamada Başakşehir'in de borcu gözükmüyor. Şu an diğer takımlara göre daha rahat bir konumda. Yani böyle bir kadro planlamasıyla Başakşehir ligimizde de benim düşünceme göre bu sezon ilk 5'e dahi giremeyecek takımlardan birisidir. Bu da benim şahsi düşüncemdir efendim. Sevgili Caner Aydaş ve Burak Alaca tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk herkese, mutlu pazarlar. Umarım güzel bir gün geçiririz hep birlikte.
2: Günaydınlar herkese, tekrardan mutlu, keyifli pazarlar diliyorum.
1: Sözü sana vermeden bir giriş yapalım. Sevgili Ozan'ın doğum günü. İyi ki doğdun kardeşim, iyi ki varsın. İyi ki bizimlesin. Bir happy birthday yapalım yani. Rejimizde bir müzik falan çalar herhalde bir yerde.
2: Sayın Görkem Tezer, Survivor'ı evet. Düşmeyi bırakalım lütfen. Bir doğum günümüzü alabilir miyiz?
1: Evet, iyi
0: çok
1: ki doğdun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ozan'a dün tabii ben yayında yoktum. Bizim ayımız olsun ama yoktuk yani.
0: Estağfurullah.
1: Bugün de kutlayalım. Hani takımlarımızı geçelim, önce Can diyelim, sonra Canan diyelim. Onları zaten konuşuruz. İyi ki doğdun. Yaş kaç? 21 mi?
0: 39'a adım atmış olduk ama 21 çıkışlıyım.
1: Geceleri saymayacaksın.
2: Tabii.
1: Doğum gününde.
0: Sevgili Burak Alaca ve değerli dinleyenlerimize de çok teşekkür ederim. Dün yayının bir bölümünü dinleme fırsatı buldum. Değerli dinleyenlerimiz de mesajlarını gönderdiler. Sağ olun, var olun efendim. Bu dünyada da sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Umarım bütün herkesin sağlığı yerinde olur ve hayatımıza devam etme fırsatı buluruz. Bir sağlıkçı olduğum için de sağlığın ne kadar ön planda olduğunu çocuk yaşta babamın sayesinde, babamın yetiştirmesiyle öğrenmiş oldum. Kalp kırmaya gerek yok. Ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. Güzel günler geçirelim. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu bir arada olalım. Yeter ki kalp kırmayalım. Her zaman şaka yollu birbirimize espriler yapabiliriz, makara yapabiliriz ama saygı çerçevesini hiçbir zaman ihlal etmememiz gerekiyor. Tekrardan güzel destek mesajlarınız için sağ olun, var olun. Sevgili Can Aydaş, Başakşehir'le bir başladım. Bir sitemim vardı çünkü. Ülkemizin önemli takımlarından birisiydi. Bu arada rejimiz bir müsaade istedi. Buyurun.
2: Evet. Prodüksiyon desen var.

0: Doğum günü kutlu olsun. Doğru.
1: Gerçekten çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Duygulandırdınız beni de gerçekten. İnce düşünceniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Caner Aydaş, sağ ol, var ol.
0: Yine bana teşekkür gelmedi ya.
1: Geldi, rejimiz
2: sevgili
1: dedim.
2: Sevgili rejiye çok teşekkürler Görkem'e. Hemen bir F1 tuşu oldu. Buradan da Survivor'a yollayacağız kendisini, evet, bir yarışmaya. Çok
1: başarılı olur diye düşünüyorum.
3: Olmaz olur mu ya?
2: Bakacağız.
3: En az bir hafta dayanır. İlk konsey bir hafta sonra zaten. Tatil gibi bakmak lazım.
2: Ya Başakşehir maçını izledim. Inter Turku biliyorsun Beşiktaş maçından önceydi. Açtım izledim. Yani her an gol gelecek. Hadi şimdi olacak. Ya birazdan olmaya başlayacak. Yani birazdan oynamaya başlayacaklar. Yok canım elenmez falan böyle. Kendi kendime hani 90 dakika boyunca telkinde bulunuyorum işte. 2-0 oldu. Ya yok Başakşehir mutlaka bir gol atıp biraz sonra ikinci golü de bulur. Öyle diye diye maç bitti. Ve oturdum kaldım böyle. Niye? Çünkü biliyorsun sürekli akşamda yayınlarda söylüyorum. Ülke puanını önemsiyorum.
1: Doğru.
2: Çünkü aşağıdan hakikaten gümbür gümbür gelen ülkeler var. Ve geçen sene, bu sene, ondan önceki sene maalesef birçok kulübümüz ilk turda, playofflarda elendi. Bunun da sıkıntısını yaşıyoruz. Yani şu anda iyi bir yerdeyiz ama bu sene çok fazla rakibimiz var. Yani en kötü konferansa gitmesi gerekiyordu Başakşehir'in. Zaten oradaydı ama yani buraya gitmesi gerekiyordu. Ben Inter Turku'yu elemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ne olursa olsun Inter Turku evet şu anda ligde 16. haftası, 17. haftası oynanıyor. İşte daha hazırlar, daha fitler ama sen de Başakşehir'sin ya. Arada çok ciddi bir kadro.
3: 80 milyon euro'luk
2: yani
3: bir kadro değil mi?
2: Yani olacak iş değil Ozan. Yani şimdi Nuri Hoca diyor ki ya haklı olarak ya işte bizden çok hazırlar. Doğru. Biz de biraz daha önce hazırlansaydık ya. Zaten Avrupa'ya gideceğiniz belli.
3: Maç tarihi belli.
2: Maç tarihi belli yani. Eldeki oyuncularla daha önce hazırlansaydı yani Başakşehir. Biraz daha fizik olarak hazırlansaydı. İkinci maçta suni çimde oynandı. Ya bakıyorum pas yapamıyor ya oyuncular. İki pas yapamıyor yani. Biraz üzerine gittiğin zaman hemen bocalayan bir rakip. İyi oynadığını düşünmüyorum. Ya yani şu turu İstanbul'da kaybettik maalesef. Buradaki maçta belki 5-6 tane pozisyonu var Başakşehir'in ama birbirine pas vermemeler. Biraz böyle tırnak içinde söylüyorum işte bencilce hareketler. Sonrasında işte tura mal oldu. Aslında tura değil. Az önce size arada söyledim. Yani bu sene şu anda Avrupa'ya garantilen 3 takımımız var. Beşiktaş da buraya geçerse garantiliyor.
0: Umarım.
2: Eğer 4 takımla katılırsak topladığımız bütün puan sene boyunca 5'e bölünecek. Kötü bir durum yani. Bu kötü bir durum yani maalesef.
1: Ve diğer ülkelerle de şu anda puan puana mesafe birazdan devam ediyor. Söyledim. 3 galibiyet var zaten. Evet. Sen gerekli bilgileri birazdan evet, değerli dinleyenlerimize aktaracaksın. Sevgili Alaca, senin de bir kısa yorumunu almak isterim Başakşehir mücadelesiyle ilgili.
3: Hayal kırıklığı. Başakşehir hazır gözükmedi fiziksel olarak ama neredeyse geçen seneki kadronun aynısıydı. Buna rağmen takımın bu kadar kopuk gözükmesi bence iyi değil. Inter Turku çok kolay bir rakip değil. Şu anda da orada Kupskupion'un arkasında ikinciler Finlandiya Ligi'nde bir şampiyonluk yarışı veriyorlar ama ya siklet farkı çok bariz. Hani Fenerbahçe Gornik maçı için de söyledim. İstediği kadar rakip daha hazır olsun. Fiziksel olarak yorulabilirsin ama kalite olarak ezip geçmen lazım. Büyük hayal kırıklığı oldu. Dönüp şunu söyledim. Hani evde oynanacak maçta da en azından ilk başta avantaj devşirmek için özür dileyerek söylüyorum. Keşke Göztepe olsaydı o pozisyonda.
1: %100 katılıyorum bu arada yorumuna. Yanlış anlaşılacak da bir şey yok. Bunu söyleme sebebim performansa dayalı. Bu arada Göztepe'de gerçekten çok yakışırdı.
3: Seyircisiyle götürürdü bence ilk maçı, ben söyleyeyim.
1: Bu arada Yuan da Göztepe'den transfer oldu. Çok da genç bir yetenek. Göztepe'de son dönemlerde bu tarz genç yetenekleri çıkartıp iyi rakamlar elde ediyor. Romulo'yla da başlamışlardı bu transfer gündemine. Değerli dinleyenlerimiz, bir virgül koyuyoruz. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Daha sonrasında Fenerbahçe'nin karşılaşmasıyla devam edeceğiz.
4: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor!
0: Bahse gireriz devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2 dakikalık reklam arasında Fenerbahçe'ye giriş yapacağımı belirttiğim anda program arkadaşlarımla hararetli bir tartışma içerisine girdik. Yani tartışma derken Fenerbahçe ile ilgili gündemi değerlendirme, İsmail Kartal hocamızı değerlendirme, Fenerbahçe karşılaşmasında da deplasmanda bir birlik bir beraberlik aldı. Fenerbahçe taraftarları kadroyu gördüğünde sinir katsayısı yine yüksek seviyelere çıkmıştı. Sebeplerinden bir tanesi yine sağ açıkta İrfan Can'ı görmeleri ve yine forvet hattında da Talişka'yı görmeleri oldu. Transfer dönemi başladı ama Fenerbahçe Vedat Muriç transferi dışında forvet hattını güçlendirecek bir isimle henüz anlaşma sağlayamadı ve mücadelede 1-1 sonuçlandı. Açıkçası Fenerbahçe'nin iyi bir futbol oynadığını da söyleyemeyeceğim. Maalesef şunu söyleyebileceğim. 4 sene önce izlediğim Fenerbahçe'nin aynısını izledim sevgili Caner Aydaş. Maçı izlerken adeta dejavu oldum. Yine skoru bulduğunda takımı geriye çeken bir İsmail Hoca vardı. Merakla bekliyorum yorumlarını.

0: Yani genç, koşan, mücadele eden bir takımdan bahsediyoruz. Ben hani 90 dakikayı izledim tabii ki. Yani hayal kırıklığı yaşadım dersem herhalde belki biraz abartmış olurum ama daha iyisini bekliyorum Fenerbahçe'den. Yani İsmail Hoca'dan, Fenerbahçeli oyunculardan, şu andaki kadrodan daha iyisini bekliyorum. Özellikle ilk yarıda 10-15 dakikalık 33-45 artı uzatmalar ciddi bir baskı yedi. Mesela çok anlaşılmaz bir baskı. Yani niye bu baskıya izin veriyorsun? Daha niye bu kadar kapandın?
1: Rakibi çünkü bu orta kadar sahada üzerine... geriye doğru çekildiği için o baskıya müsaade etmiş
0: aynen
1: oluyor.
0: Aynen öyle. Yani niye bu kadar geride karşılama ihtiyacı duydun? Çok anlamadım. Skorun da yani 1-0 olmasından dolayı. Hani bazen skorlara da çok aldanmamak lazım. Sonrasında ikinci yarı Asensio oyundan çıkardı. İsmail aldı. Bu defa da pas yapamamaya başladı.
2: 45'te neden Asensio çıkıyor mesela?
0: Ya orada anladığım kadarıyla. Ya anladım değil aslında. Dün biraz biz Fenerbahçe'yi Alper'le uzun uzun konuştuk. İsmail Hoca 4-1-4-1 oynatmak istiyor. 2-8-1-6 ile oynamak istiyor. Gendouzi'yi derinde biraz daha konumlandırıp derin bir oyun kurucu olarak işte Fred'in yanına da hani şu anda bazı Fenerbahçeli dostların taraftarların istemediği gitsin artık dediği Fred'i tutup onun yanına da yine iki yönde oynayabilecek box to box oynayacak bir 8 arıyor. Asensio'yu böyle kullanmaya çalışıyor ama ben de dün de buna itiraz ettim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Niye Fenerbahçe 4-2-3-1 oynamıyor? Yani elinde Asensio gibi bir 10 numara var. Yaratıcı bir 10 numara varken neden Asensio'dan zorla hani kendi şu andaki ne diyelim meziyetlerinin dışında ekstra bir savunma görevi bekliyor. Ben biraz buraya kaldım. Yani İsmail Hoca evet hani aradan ciddi bir zaman geçti. Elinde değerli bir kadro var. Kadroya göre bir taktik belirlese daha doğru olmaz mı o zaman? Ben biraz buna takıldım. Yani
1: doğrusu bu zaten.
0: Hocanın da bu fikirden vazgeçmeyeceğini düşünüyorum. Yani üzülerek söylüyorum. Fenerbahçe'de kısa vadede hani bu bir bilgi değil ama hani Asensio orada oynar mı, oynamaz mı, Asensio'lu oyun, Asensio'suz oyun ya da Asensio Fenerbahçe'den gitmeli gibi tartışmalar yakın zamanda duyacağız muhtemelen. Çünkü hoca onu 8 olarak kullanmak istiyor. Ya 8 derken işte Asensio'nun savunma yapması isteniyor çok fazlasıyla. Savunmaya gelmesini, Fred gibi işte sahanın her yerinde ama Asensio böyle bir oyuncu hiç olmadı zaten. Olsaydı da bu arada 30 yaşında değil daha önceki yıllarda olabilirdi. Asensio elinde varken farklı bir oyun planı oynayabilir. Başka bir problem de şu, Fenerbahçe'de çok fazla oyuncu var Ozan. Bence bu çalışmaları da saha içine de yansıyor. Yani bazı oyuncular mutsuz olabilir gitmediği için, oynamadığı için. Böyle de bir durum var ya. Sen şimdi 17 yetişkin oyuncu, hadi belki bunların bazıları gitti. 6 tane şey oyuncu var, nedir o? 23 yaş altı oyuncu var. Yerli oyuncular var. Kadro çok şişkin. Haliyle kadroda kim oynayacak, kim oynamayacak bu çok belli değil. Kim gidecek belli değil. Yani o tedirginlik ya da o ne diyelim özgüvensizlik futbolcuların yüzünde de var. Fenerbahçe'nin ve İsmail Hoca'nın bir an önce karar vermesi lazım. Özellikle İsmail Hoca'nın kimlerle yola devam edecek, kimlerle etmeyecek ve ona göre de o oyuncuları belki biraz daha iyi hazırlaması gerekiyor ya da motive etmesi gerekiyor. Şu andaki gidişat açıkçası bana çok güven vermedi. Ben Sturm Graz maçında eğer böyle oynayacaksa Fenerbahçe elenme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. İnşallah böyle bir şey olmaz ama ya inan şu oyun yetmez.
1: Vallahi açık ve net konuştuğun için tebrik ediyorum yetmez. Sevgili Caner Aydaş. Yani hattımızda birisi varmış. Bu arada rejimizden bir bilgi geldi. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhaba.
1: Buyurun, sizleri dinliyoruz.
3: Merhaba, ben odanın babasıyım, Turan Öztürk.
1: Ha baba, hoş geldin. Ben de şaşırdım hattımızda biri bağlandı
0: Turan
1: diye.
0: Turan amca merhabalar.
2: Selamlar, hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum size. Canım oğlum, iki gözüm, doğum günü kutlu olsun. Paylaşmak istedim. Çok öpüyorum.
1: Çok seni. Teşekkür ederim baba. Çok. Ellerinden öperim, saygılarımla.
0: Teşekkürler. Ellerinizden öpüyoruz.
3: Öpüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Görüşürüz. Sağ ol. Evet, güzel bir sürpriz
1: oldu. Vallahi heyecanlandırdınız beni. Kalbim çarpmaya başladı babamın sesini duyunca.
0: Sen bir tur at gel.
1: sağ olsun, var olsun. Babamlar da yolda. Bir yolculuğa gidiyorlar. Dikkatli tutuşlar dilerim.
0: Bari annemizin de sesini duysaydık. Yani.
1: Anneme de buradan saygı ve selamlarımı.
0: Vekil oldu. Doğru. Ben konuşamam. Teşekkür Bey, ederim. Konuşam.
1: Rejimize de.
0: Turan Bey'e selamlar.
1: Kaldığımız selamlar yerden sevgili. De devam edelim. Sevgili.
0: Ben tedirginim Ozan. Evet. Ne yalan söyleyeyim. Yani,
1: ben de katılıyorum yorumuna.
0: Hocanın biliyorsun kafasında bir oyun planı var. Daha önce de bu arada şunu söyleyeyim de ben kızan kızacaktır ama İsmail Hoca daha önceki yıllarda Fenerbahçe'de başaramadı.
1: Doğru.
0: Yani şampiyon olamadı. İstersen 150 puan topla, önemli değil. Şampiyon olamadı. Bir. İkincisi hani o zamanki oyun sistemi evet bir yere kadar getirdi ama

0: Elde de bu kadar iyi bir kadro varken, belki daha kötü kadrolarla o puanları topladı. Elde de bu kadar iyi kadro varken ve mesela şu maç özelinde Asensio hazır değilmiş gördük. Oynatma hocam, atma taraftarın önüne. Asensio çünkü taraftarın sevgilisi. Benim mahallemde sistemde çocuklar var, bakıyorum. Talişka forması çok az görüyorum. Genelde Asensio
1: Abi
0: forması var
1: adamın kariyerinde 3
0: çocuklarda
1: takım var.
0: mesela.
1: Real Madrid, Paris var da Fener'e
0: Yani
1: gelmiş,
0: şimdi
1: anladın mı?
0: bunu atma taraftarın önüne. Çünkü taraftarın sevgilisi Asensio. Bak ben Fenerbahçeli değilim ya. Fenerbahçe'de en çok sevdiğin oyuncu kim dersen Asensio. Yani asla gitmesini istemem yani. Niye istemem? Çünkü yıldız bir oyuncu. Yıldız bir oyuncu yani. Ben Asensio'yu izlemek isterim yani, ne olursa olsun. Fit halini görmek isterim. Yani Asensio hazır değilse oynatma hocam oradan.
2: %100
0: Bartu oynat.
2: katılıyorum.
0: İsmail oynat. Yani bu maç özelinde diyorum. Ama Asensio'yu 45'te çıkarma yani. Çıkardığın zaman çünkü tepki çekebilirsin. Nitekim de sosyal medyada bayağı maçtan sonra ciddi tepkiler vardı.
2: Sevgili Alaca, sana da soracağım ama bir soruyu da sana sormak isterim. Fenerbahçe forvet transferini gerçekleştirdiği zaman, dün Sayın Başkan Aziz Yıldırım da yapmış olduğu açıklamada bir hafta içerisinde transferin biteceğini ve forvet hattına takviyenin de geleceğini söyledi. Geçtiğimiz haftalarda Talişka ile ilgili olumsuz da yorum yapmıştım. Talişka hayranı olan birisi olarak. Yalnız şöyle bir şey var. Fenerbahçe'de Talişka forvet hattında oynadığı dönemde neredeyse her karşılaşmada golü var. Koşmayan, mücadele etmeyen,
1: Akın
2: pres
1: oyunda olmayan.
2: yapmayan bir Talişka doğrudur. Ama top ayağına geldiğinde de golü atan bir Talişka var. Fenerbahçe forvet transferini yaptığında geçen sezon kariyer rekorunu kıran ve her karşılaşmada gol atan Talişka yedek mi kalacak? Bunu da sana sormak isterim. Neler düşünüyorsun?
1: Yedek kalacak bence. Oyunda kenardan oyunu bypass etmesi için sıkıştığı noktalarda ya da ilerleyen dakikalarda alınacak bir oyuncu olacaktır ama Talişka'nın akan oyuna katkısı yok.
2: Yok, doğru.
1: Attığı goller duran top mesela, son iki Gornik maçında da. Bu şekilde hücumda diyoruz ya, Fenerbahçe etkin pozisyon üretemiyor, rakip ceza sahasına yerleşemiyor, rakip yarı sahaya yerleşemiyor, topun rakibe tahakküm kuramıyor rakip yarı sahaya. Talişka olduğu sürece bunu yapamazsın. Orada bağlantı oynayan, ön alan baskısını gördüm Talişka'nın Gornik maçında, dakika 60 falan. O kadar yalandan yapıyor ki.
2: Doğru mu yalnız bu arada
1: O da şey
2: dediğin?
1: Bu arada soğumamak için muhtemelen
2: doğru,
1: hareket
2: doğru,
1: ediyor
2: doğru.
1: falan. O
2: Ben de gördüm bu arada attığı
1: yapıyor. Öyle
2: depara.
1: olmaz.
2: Olmaz.
1: Yani,
2: doğru.
0: Ona gölge baskı diyorlar, biliyorsun.
1: Ben
0: doğru.
1: yalandan baskı diyeyim hadi biraz daha totalde. Neden? O da soğumamak için yapıyor herhalde. Topu almak gibi bir gayesi yok. Şimdi bir santrfor alırsan, ön alan baskısı yapan, bağlantı oynayan, pivot özellikleri olan Talişka'yı şöyle yaparsın. 60'ta sıkışan maçta kilit açsın diye oyunu atarsın ama 90 dakika Talişka ile oynadığın bir sezon bitmez, ben sana söyleyeyim. İsterse 30 gol atsın.
2: Sevgili Caner Aydar, senin de yorumunu.
0: Yani ben geçen sene denenen bir şey. Bunu gördük zaten işte devre arasında, biliyorsun El Nesri ve John Duran gittikten sonra Talişka ile oynamak zorunda kaldı Fenerbahçe. Evet, skora katkısı oldu, goller attı ama en önemli maçlarda da çok ortalıkta yoktu.
2: Doğru.
0: Talişka'nın
1: Penaltı
0: bu
1: kaçırdı derbide.
0: Fizikalite şeyiyle ve İsmail Hoca'nın da mevcut öndeki oyunuyla, yani pres yapan, biraz daha alanı daraltan, o baskılı temaslı oyununda Talişka'nın santrafor olarak biraz daha önde hareketli olması gerekiyor. Ayrıca ben şöyle düşünüyorum. Talişka ile Asensio aynı anda sahada olmuyor. Yani ikisi çok lüks oluyor. Birinden vazgeçmek lazım. Bunun da Talişka olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Asensio pozisyon hazırlayabilir ama Talişka sadece kendine oynayan bir oyuncu gördüğüm kadarıyla. Asist katkısı çok fazla. Yani ikinci planda. O yüzden oraya bağlantı oyunu olacak, yapacak bir santrafora ihtiyaç var. İşte Vedat onlardan birisi. Yeni gelecek oyuncu onlardan birisi. Talişka'nın ben birinci santrafor olmadığını düşünüyorum. Olamayacağını da düşünüyorum. Hani Vedat Muriç'in bile gerisinde kalması gerektiğini düşünüyorum.
1: Santrafor da değil zaten.
0: Başka bir yerde oynatması gerektiğini düşünüyorum. Ya şu anda akan oyunda Fenerbahçe 2 maçta 180 dakikada gol bulamadı. Bu büyük bir risk bence.
2: Ve Gornik'e karşı.
0: Gornik'e karşı.
2: Kadroyu şöyle bir kontrol ettiğimde Fenerbahçe'de sağ tarafta İrfan Can, forvet hattında Talişka, Talişka'nın hemen arkasında da Asensio oynuyor. Sol açıkta da Kerem vardı. Şöyle bir denklem olamaz mı? İrfan Can'ın yerinde Asensio, mecburiyetten dolayı bu. İrfan Can'ın yerinde Asensio, çünkü aynı oyuncular bu arada. İrfan Can Kahveci de Asensio da aynı oyuncular.
0: Ben Asensio'nun daha yetenekli olduğunu
2: tabii
0: düşünüyorum.
2: Ki tabii ki de, tabii ki de. Sağ tarafta Asensio, İrfan Can'ın yerine de, yani yine forvet arkasında da Talişka. Böyle çok
0: Olabilir,
2: daha iyi oynamaz mıydı bu takım?
0: Deneyebilir. Yani orada ama o zaman 2-6 ile oynaması gerekiyor. Hoca da bu oyuna karşı çıkıyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Yani 2-8'de 1-6 ile oynamak istiyor. 6'yı biraz daha Amrabat'ı hatırla. Savunmanın arasına girip
2: Doğru.
0: oyun kuran bir görüntü.
2: Ama
0: yani.
2: Yanlış.
0: Ama öyle oynamak istiyor. Yani işte benim de itirazım bu. Hocam sen oyun sistemine göre şimdi bak şöyle düşün. Fenerbahçe 2-8'de oynayacaksa Ozan, o zaman 2 tane 8 transfer etmek zorunda şu anda. Çünkü elinde bir tane 8 Fred var. Fred de bu arada taraftar diyor ki gitsin.
1: Bitmiş çünkü.
0: Gitsin diyor. E bu durumda sen oraya en az 2 Fred'i tutup 2-8 daha almak zorundasın.
2: Taraftar da haklı sevgili Caner Adaş. Geldiğin günden bugüne kadar ciddi bir prime dönemini göremediler. Ve sakatlık dönemi geçirdi. Zaten oyuncu ondan sonra toparlayamadı.
0: Ama hoca da diyor ki Fred kalacak diyor. Çünkü kendi şu andaki 4-1-4 oyununda yani 2-8'li denklemde Fred alternatifsiz bir oyuncu.
2: Merak ediyorum Greenwood'da takıma katıldığında tam olarak sakatlığını atlattığı zaman İrfan Can'ın yerinde Greenwood oynayacak. Burada...
0: Benim düşüncem şu Ozan, nasıl bir kadro katılır mısın acaba? Bilmiyorum. 4-2-3-1'de sol tarafta, sağ tarafta Greenwood, önde Greenwood, yanında Asensio 10 numarada, sol tarafta Kerem, Ahmet, Mehmet önemli değil ama oradan zaten Kerem'in geçen sene 25-26 gol katkısı, gol asist katkısı var. Kullanırım eğer iyi bir Kerem götürebilir oraya ya da alabilirsem daha iyisini alırım. Alamıyorsam da Kerem'le idare ederim. Önde de santrafor yani. Greenwood, Asensio, Kerem ve öndeki bir bağlantı santraforla beraber ön taraf bayağı iş yapabilir.
1: Gornik maçında bir yanlışlık vardı ama bu konuda. Greenwood oyuna girdikten sonra sadece çizgide oynattı Greenwood'u. Greenwood merkezde değildi. Greenwood kenar oyuncusu değil ki. Kanat forveti. Yani böyle ne olacak Greenwood'da?
2: Doğru. Evet.
1: Bu sezon şimdi sen
2: sprint
1: bunu...
2: Sprint de yapamadı bu arada Greenwood'da.
1: Greenwood aldığında çizgiye inip orta açacak bir oyuncu değil ki. Kaleye kat edecek. Greenwood'u niye çizgi yapsaydı? İrfan Can Kahveci gibi niye oynatıyorsun Greenwood'u ya?
2: Bu arada sevgili Caner Aydaş'ın söylemiş olduğu denklemde Fenerbahçe'de Vedat Muriç yedek kalıyor. Talişka yedek kalıyor. Yani bu iki oyuncu da bu denklemde yedek kalıyor. Kadro planlaması da iyi gözükmüyor Fenerbahçe'nin. Onu da söylemek
1: burada
2: isterim.
1: Burada yedekte böyle önemli oyuncuların olması iyi bir şey bence uzun vadede.
2: Peki.
0: Yani zamana ihtiyaç var. Bakalım bu hazırlık diyorum. Bu Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçı biraz daha referans olacak ama işimiz zor. Yani çok kolay olduğunu düşünmüyorum.
2: Valla sevgili Can Aydaş, bir Fenerbahçe taraftarı olmama rağmen maalesef oynanan son karşılaşmada Fenerbahçe'yi hiç beğenmediğimi belirtmek isterim. Yani eski dönemi de gördüğüm için, o eski dönemdeki futbolun aynısını gördüğüm, ileriye de bir umut, bir ışık göremedik. Bunu da net bir şekilde söylemek gerekiyor. İsmail Hoca'ya mesaj attım Instagram üzerinden. Hocam artık kendini bir değiştirme zamanın geldi. Önde baskılı futbol oynatma zamanın geldi. Takımı geriye çekmeme dönemin geldi. Dördüncü kez gelişin İsmail Hocam. Artık kendinde de bazı şeyleri değiştirmen gerekiyor. Antrenmanlarda çok ciddi çalıştıklarını belirtiyor. Duran toplara inanılmaz bir mesai harcadığını belirtiyor. Ama teknik taktik anlamda aynı şekilde bir Fenerbahçe görülüyor. Gerçekten Fenerbahçe taraftarında sabrı kalmadı yani artık. Bu şekilde futbola sabrı kalmadı. Ve Sturm Graz mücadelesinde maalesef bu futbol oynarsa %50. Sturm Graz'dan bahsediyoruz yani. %50 ihtimali var.
1: Sturm Graz Hartz'ı 6-0 yendi 2 maç sonunda.
2: Burada Fenerbahçe taraftarım diye Fenerbahçe'yi buş futbolunu da övecek olursam zaten bu spor yorumculuğu işini yapmamamız gerekiyor.
0: Ya övebilirsin, şöyle övebilirsin.
2: Bu futbolu yani, olmaz.
0: Evet, sonuçta hani ortada bir gerçek var. Evet, zaman, daha çok zaman var. Doğru, sezon başı, haklısın. Böyle söyleyen dinleyicilerimiz olacaktır. Ama biraz da şık olması gerekiyor. Yani o işi hocanın belki kendi oyun planım, ben zaten doğruyu biliyorumdan ziyade dediğim gibi elde kaliteli bir, değerli bir kadro var. Bu kadroya göre de biraz okumakta fayda var. Yani ben böyle istiyorum da olmaz. Onu söylemeye çalışıyorum. Ben bu sistemde oynamak istiyorum kardeşim deyip dediğiniz zaman bu defa daha fazla masraf yapıp oyuncu almanız gerekiyor.
2: İsmail Hoca'da da anladığım kadarıyla bu sol açık ve sağ açıkta İrfan Can Kahveci ve Tadiç gibi oyuncularla oynama isteği var herhalde. Yani topu aldığında bekleyen, ileri çıkamayan, mesela geçiş hücumunda ileri çıkamayan bir Fenerbahçe gördük son mücadelede. İrfan Can Kahveci ile de çıkamazsın, Kerem Aktürkoğlu ile de çıkamazsın.
1: Kerem karşı karşıya bir tane topu rakibe
2: verdi. Zaten sen 2 sene boyunca Tadiç'le çıkamadın hocam. İlerleyemedin yani, her topu aldığında arkasına döndü. Asist yaptı, gol katkısı verdi. O önemli değil. Anadolu takımına karşı oynuyor. Bir maçta 4 tane 3 tane gol atıyor. Bir zahmet onu da versinler yani. Böyle bir oynama anlayışı var, o kötü. Bakalım Greenwood'u senin belirtmiş olduğun gibi.
1: Çizgide oynadı ya adam.
2: 4-3-3 pozisyonda oynatabilecek mi? Oynatamazsa hiçbir şey yapamaz Greenwood.
1: Başka bir şey söyleyeyim sana. Aynı şekilde Kerem bir çizgi yapsa derse Kerem de bir şey yapamaz ki.
2: Kerem'in de son dönemdeki performansı maalesef düşük bir seviyede.
1: Yani çok daha iyisi olsa iyi olur ama çok maliyetli işte, zor.
2: Fenerbahçe ile ilgili konuşacaklarımız bu şekilde. Şöyle bir mesajlarımızı birazdan da değerli dinleyenlerimizden sevgili Burak Alacı okuyup değerlendirecek. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Değerli mesajlarınızı da bekliyoruz. Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili yine yorumlarınızı da yazabilirsiniz.
0: Az önce ülke puanıyla alakalı bir şey vardı. Vaktim var mı? Söyleyeyim.
2: Var.
0: Polonya 43-0-25,

0: Çek Cumhuriyeti 42-425, Yunanistan 41-112 puanlardan bahsediyorum. Türkiye yani biz 45-975, Hollanda ki onlarla yarışıyoruz öyle gözüküyor. 49-145. Şu anda bizim haricimizde herkes tam gidiyor. Yani Hollanda 6'da 6 gidiyor. Polonya 5'te 5 elenmesine rağmen konferansa devam ediyor. Çekya ve Yunanistan'da yine 5'te 5 gidiyor. Yani Beşiktaş'ın Çek temsilcisini elemesi gerekiyor. Onların konferans playoff'unda elenmesi gerekiyor gibi. Bu rakiplerimizden bazılarının da yani aşağıdaki rakiplerin hepsinden birer tane en kötü eksilmesi lazım ki biraz eşit şartlarda yarışalım.
1: Zaten ikinci olan takımımız 3 ön eleme oynuyor. Ona rağmen bu statüde girmemiz yani 3 galibiyet var bu arada söylemiş olduğum puan farkında.
0: Evet yani 2-3 galibiyete tekabül ediyor doğru.
1: Umarım ülke puanımız ileriki dönemlerde daha da yükselerek devam eder. Değerli dinleyenlerimiz saatlerimiz 12.30'u gösteriyor. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Daha sonrasında da Beşiktaş mücadelesiyle devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Radyo Spor.
2: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Fenerbahçe ile ilgili gelen yorumlar var sevgili Alaca. Beşiktaş mücadelesine geçmeden değerli dinleyenlerimizin fikirlerini almak isterim.
1: Burak Bey, Ozan Bey, Caner abicim hoş geldiniz. İyi yayınlar. Ben Trabzonspor'un salı operasyonu ile ilgili değerlendirme yapmak istiyorum demiş Mustafa Demirkaya. İstiyorsan bunu bütün gündemi konuştuktan sonra mı değerlendirelim?
0: Evet. Yapayım mı? Gündemden sonra değerlendirelim.
1: Tamam. İyi yayınlar Ozan Bey, Caner Bey. Bizim Türk takımları bu Avrupa maçlarında düşük takımlar karşısında niye bu kadar zayıf bir performans gösteriyor? Tur atlamaları halinde daha güçlü takımlar karşısında ne yapacaklar? Kadro yanlışlığı ortaya çıkıyor demiş Bursa'dan Aykut Bey.
0: Katılıyorum Aykut Bey. Yani çalışmıyorlar demek ki.
1: Talisca iki maçta da gol attı diyor herkes. İlk maçta attığı gol yenecek bir gol değil. Bence çok zayıf bir vuruştu. İkinci maçta penaltıydı. Bırakalım atsın artık, adam yürüyor sahada. Gitmeli bu. İsmail Hoca bence devre arasını göremez demiş.
0: Valla bence de gitmeli. Zor ben ama de katılıyorum yani bu yoruma. Ama bu şekilde de gol atan bir oyuncu alternatif olarak kalacak gibi gözüküyor Fenerbahçe'de.
1: Bir de yeni sözleşme aldı 2 yıllık biliyorsun.
0: Bu arada Talisca Beşiktaş döneminde de ön alan baskısı yapan bir oyuncu değildi. Ama ilginç bir şekilde çok iyi bir ayağı var.
1: Oyuna dahil ama biraz
0: çok
1: daha
0: iyi bir ayağı var. Yani topu ayağına aldığında dikkat edin, defans 2 kişi Talisca'yı kapatmaya çalışıyor.
1: İlginç oyuncu.
0: Necip'in bir açıklaması vardı Beşiktaş döneminde. Antrenmandayken, fitness bölümündeyken Talisca daha sonradan geliyor. Bütün futbolcuların yaptığı ağırlığın 3 katını kaldırıyor. Beşiktaş kaptanı da o zamanki yapmış olduğu açıklamada, yani iskelet sistemine baktığımızda, anatomik yapısına baktığımızda herhangi bir kas bölgesi çok fazla gözükmüyor demişti. Ama 3 katı ağırlık yapan öyle bir bacakları var yani Talisca'nın. O kadar kuvvetli. Farklı bir özellik.
1: Merhaba, iyi yayınlar herkese. İstanbul'dan Aytaç ben. Asensio'yu şu an Galatasaray'a verelim deseniz Allah derler. Haddimi aşmak istemiyorum ama özür de diliyorum. Duruşuyla, konuşmasıyla, taktiğiyle İsmail Hoca Fenerbahçe teknik direktörü değil. Zaten 24 saat içinde geldi. Ozan Bey kardeşim doğum gününüz kutlu olsun nice senere demiş. Şu an 10 numara pozisyonda Galatasaray'da hakikaten Asensio ciddi seviye atlatır.
0: Çok teşekkür ederim yorumu için. %100 katılıyorum yorumuna da. Asensio Galatasaray'da düşünemedim bile.
1: Çok iyi olurdu. Kolay gelsin iyi yayınlar. Kimi getirirseniz getirin futbolcu olarak hocanın saçma sapan kararları yüzünden tribün futbolculara kızıyor. Bu sefer de farklı oyuncular alıp eski sisteme dönmeye çalışıyorsunuz. O zaman Greenwood'u almasalardı demiş mesela. Bugün Trabzonspor'un da doğum günüymüş. Murat Balta yazmış. 1967 2 Ağustos öyleyse.
2: 59. Herhalde 59. Yaşını kutluyor, evet. Tebrik ediyoruz.
0: Var mı başka mesajımız?
1: Arkadaşlar bence bizim takımlarımız sadece Avrupa Ligi'ne ve Konferans Ligi'ne katıldı.

0: daha iyi olur. Nedeni bizim burada final oynama ihtimalimiz Şampiyonlar Ligi'nde bize 5 gömlek büyük geliyor takımlar demiş Erdal Bey oradan. Konferans Avrupa'da da final oynamıyoruz ki.
1: Galatasaray'da geçen sene son 16'ya katıldı.
0: Yani.
1: Niye? Bizim çıtamız Şampiyonlar Ligi olsun.
0: Bir de bir şey söyleyeceğim. Avrupa'da final mi oynadık sanki? Ya da konferansta finale çıktık mı? Yani. Fenerbahçe üzerindeki yorumlara bakalım. Baba Hızır köyüne Nur Pekşen'den sevgiler. Üç silahşörler. Farkında mısınız? Futbolla ilgili kullandığımız her birkaç kelimeden birisi umarım. Umarım ile yüksek umarım ile ihtimal arasında dağlar kadar fark var. Böyle devam etmez umarım demiş. İlginç
2: Kim?
0: bir yorum.
2: Uğur
0: Sabah sabah
2: Bey mi
0: beyin
2: yazmış?
0: yakan bir yorum.
2: Uğur Bey mi yazmış?
0: Evet. Ben bunu biraz düşüneceğim. Mesajlarımız bu kadar.
1: Değer dinleyenlerimize teşekkür ederiz. Artık Beşiktaş'la devam etme zamanımız geldi. Beşiktaş'ta ilk mücadelede kazandığı bir Midtjylland vardı. 10 kişi kalmışlardı. Açıkçası 10 kişi kaldıktan sonra maçın kaderi değişti. İkinci karşılaşmada da iyi başlayan bir Midtjylland takımı vardı. Yine 10 kişi kaldılar. 10 kişi kalmasaydı eğer maç zora girebilir miydi? Olasılıklar arasında yer alıyor. 10 kişi kaldıktan sonra da Beşiktaş pres gücüyle 2-0 mücadeleyi kazanmayı bildi. Önemli bir galibiyetti. Tur için Midtjylland'ı yenmeleri. Hazır bir takım Midtjylland. Ligleri başlayan bir takım. Beğendim de bu arada. Yani 10 kişi kalmaları iki karşılaşmada da bizim açımızdan da büyük kısmet oldu. Beşiktaş'la ilgili kısa konuşup sözü sevgili Caner Aydaş'a bırakacağım. Beşiktaş'ın da hazır olmadığını düşünüyorum. Kadro yapısında bu kadroda en az 4-5 oyuncuya Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Benim düşünceme göre Černý ile bu sezon yürümez. İlhan sadece Beşiktaş'ta alternatif olabilecek seviyede bir oyuncu. Beşiktaş forvet hattındaki Oh'un yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bu Abubakar'ları falan gördükten sonra, Icardi, Osimhen'leri gördükten sonra Oh'un yetersiz olduğunu düşünüyorum. Olaytan yine alternatif olarak kullanılabilecek seviyede bir oyuncu. Onun dışında Beşiktaş'ta son dönemde ilginç ama en beğendiğim isimler arasında sağ bek Murillo oldu.
0: Çok iyi.
1: Ofansa katkısı, defans yönünden iyi bir sağ bek olması ciddi katkı verecekmiş gibi gözüküyor. Hazır olmayan ama mücadeleden de kaçmayan bir Beşiktaş gördüm. Benim yorumum bu şekilde efendim.
2: Yani sezon başı Beşiktaş'ta tabii bence senin de söylediğin gibi daha transfer edilecek birçok oyuncu var. Ya da birçok bölgeye ilk 11 için oyuncu transfer etmesi gerekiyor. Muhammed Salah'a çok takılı kaldı kulüp. Sonrasında aslında belki ihtiyaç duyduğu pozisyonlara da o gerekti şeyleri, takviyeleri yapamadı. Burada hocanın, Önder Hoca'nın açıklamaları vardı. 15 Ağustos'a kadar ikinci fazımızı tamamlayacağız. Burada anladığım kadarıyla bir plan dahilinde devam ediyorlar. Çünkü Sayın Önder Özen dedi ki birinci fazı tamamladık. İkinci fazı 15 Ağustos'a kadar tamamlayacağız. Yani kadromuzu yukarıya çıkaracak oyuncuları. Üçüncü fazda fırsat transferleri. Bunu da bakacağız. Salah onlardan birisiydi dedi ama sonrasında da yine devam edeceğiz. Bu durumda iki haftası var. Yine yeni sezon başlarken, daha doğrusu sezon başlamadan kadroya takviye yapması için. Zor bir rakip. Danimarka'nın son 5 yılına damga vuran bir takımdan bahsediyoruz. Sanırım 3 şampiyonluğu var. Bu 5 yılda, geçen haftada son haftada kaybettiler.
0: İkinci oldular. Kupa aldılar ama.
2: Kupa aldılar ama son 5 4 sezonun 3'ünün şampiyonu, birinde ikincisi geçen sezon.
1: İyi bir takım.
2: İyi bir takım. Hazır bir takım. Çok fizikli bir takım. Yani
0: sert
2: maçı
0: bir takım.
2: Sevgili Doruk yorumluyordu. Yani en kısaları 1.90 falan yani. 1.80 falan yani. 85 falan. Yani bizlere göre çok fizik avantajı olan bir takımdan bahsediyoruz. Şu mevsimde karşılaşmak isteyeceğin herhalde en son takımlardan birisi Kuzey ülkeleri. Onların iyi takımlarından birisi. Mesela şöyle düşünün. Daha önceki bu ülkenin Danimarka ile olan eşleşmelerimize bakalım. Kopenhag Başakşehir, Kopenhag başarılı. Galatasaray Kopenhag başarılı.
0: Norçaland
2: Fenerbahçe. Yani maalesef bize ters gelen bir ekolleri var. Sonuca bakıyorum, Beşiktaş bence burayı yara almadan geçti. Özellikle Salah transferinde de biraz kırılan taraftarı ya da biraz enerjisi düşen taraftarın enerjisini yukarı çıkardı. Hocayı çok beğendim. Yani maç kenarında en az saha içindeki oyuncular kadar koşuyor. Bu çok önemli. Çünkü saha kenarında böyle enerjik bir hocanız varsa içeride bir şey yapmak istersiniz. Durmazsınız. Özellikle ikinci yarıdaki 10 kişi kaldıktan sonraki oyunu beğendim. Geçen sene Beşiktaş'ın en büyük problemi 10 kişiye hücum edemiyordu, hatırla. Hatta 9 kişiye gol atamadı Konya'da, hatırlayın.
1: 3 maç verdi 10 kişi takıma.
2: Gençlerbirliği'ne 10 kişi, Gençlerbirliği 10 kişi kaldıktan sonra kendi sahasında 2-1 yenilmişti. Hatırlayın.
1: Konya'da
2: 9 kişi kalan Konya Spor'u gol atamadan 1-0 yenilmişti. Hatırlayın. Büyük takımlar bazen böyle refleksler de göstermeli. Ben Beşiktaş'ın iyi yolda olduğunu düşünüyorum. Oyun anlamında süper oynadı diyemem. Çok eksikleri var bence. Bunu mutlaka görmüşlerdir. Ama sonuç anlamında gayet iyi. Bu Mişlant'tan gol yememek, sanırım 5 yıldır kendi sahasında gol atmadığı bir Avrupa maçı yokmuş. Bunu başarmak önemli diye düşünüyorum. Bir de daha da önemlisi, genelde Türk kulüplerinin genel problemi, Beşiktaş üzerinde söylemiyorum. Avrupa'da ya da işte özellikle Avrupa'da sert oynayan takımlara karşı siniyoruz. Yani böyle onlara o sertlikte cevap veremiyoruz. İlk yarıdaki Danimarka'nın oyuncuların sertliğine de sertlikte cevap verdi.
1: Çatı
2: yani
1: çat. Aynen öyle.
2: Bu da önemliydi aynen bence. Öyle. Beşiktaş'ın aslında 3-5 senedir görmediğimiz özelliklerinden birisiydi. Hemen sinen bir görüntüsü vardı. Bu da hocaya yazar. Hocayı da bu konuda tebrik ediyorum.
1: Sevgili Alaca, sözü sana vereceğim ama bir cümle daha söylemek isterim. Beşiktaş'ın da formasını altyapıda giymiş birisi olarak Beşiktaş'ta sol bekte Rıdvan olmaz ilk 11 oyuncusu. Bunu söylemek isterim. Bir de Emirhan Beşiktaş'ın benim düşünceme göre ilk 11 stoperi olmamalı. Defans hattında çok ciddi hatalar yapıyor. Defansın arkasına atılan toplarda çok ciddi sıkıntı yaşayan bir Beşiktaş görüyoruz. Ne yapacağı da belli olmayan bir oyuncu. Fenerbahçe mücadelesinde de topu uzaklaştıramamıştı ve John Duran'ın golüyle takımı yenik ayrılmıştı. Kaleciyi beğendim. Yan toplarda çok, çok etkili bir performans gösterdi. Nübel kaleci. Calo da kötü bir performans göstermedi. Umarım Beşiktaş'ın yeni transferi kaleci Nübel bu performansını devam ettirir. Çünkü yan toplarda ciddi anlamda başarılı bir Beşiktaş kalecisi izledik. Söz sende.
0: Vallahi Fabri'yi falan da geçtim. Bence şu anki görüntü, ki daha önce CV'sinde biliyoruz. Hani Monaco'dan da, Stuttgart'tan da, Kordova'dan beri gelen en iyi Beşiktaş kalecisi diyebilir miyiz? Caner abiye de sorayım bunu.
1: Çok erken.
2: Ya ben bir kere şöyle, hani hocanın diyorum. Tekin direkt kalecinin zaten CV'si çok sağlam ama ben neyi beğendim biliyor musun? Hepsini geçiyorum. Bak her şeyi geç. İstersen 3 tane hatalı gol yesin. Umurumda değil. Ne umurumda biliyor musun? Büyük takım kalecisi zaman geçirmez. Benim mantığım budur. Maçı 1-0 önde Beşiktaş. Acele etmesine gerek var mı?
0: Yok.
2: Zaten burada da 1-0 yenmiş. Topu tuttuğu anda hemen oyunu başlatıyor. Benim için budur.
1: Almam başlama diyor ondan dolayı.
2: Niçin?
1: Türkiye Süper Lig başladığı zaman onun kategorisine uyum sağlayacak.
2: Yok, sağlamaz. Alman olduğu için. Benim için büyük takım kalecisi konç çekmez. Onun konçu
1: çekecek,
2: düşmez
1: çekecek,
2: zaten.
1: Çekecek.
2: Mümkün değil. Yani şunu söylüyorum.
0: Bunlar buzdolabı gibi.
2: Aynen adamlar. Öyle. Bunu Neuer'den yıllardan beri savunuyorum. Yani Nübel'i ben bu yönüyle çok beğendim. Oyunu hemen başlatma isteğini çok beğendim. Umarım da böyle devam eder, uyum sağlamaz.
0: Ben Calo'yu da çok beğendim. Şu Calo'yu Sergen Yalçın aylarca oynat, bir Agbadu'yu aldırdı üstüne. Şu Calo şu an bence Agbadu'dan 3 gömlek daha iyi stoper.
1: Sergen hocamız yine yorumculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Yine Haaland bende yok. Harry Kane'in Dünya Kupası performansına pek aldanmayın.
0: Calo için ne diyorsunuz?
1: Ben çok beğendim. Yapıyor. Kane de kariyerinin sonuna geldi bu arada.
2: Yani şöyle, Calo için Burak sen sorduğun için söylüyorum. Yanına hızlı bir stoper alırsan Calo zaten kötü bir oyuncu değildi.
0: Ya adamın CV'sinde Porto, Lille, Juventus evet, var. Biz yani burada kenara atmaya çalıştık adamı.
2: Doğru ama işte hocanın oyun sisteminde takımın yani o biraz daha kompakt kalırsan Calo çok kötü bir stoper değil. Hamleleri gayet uygun.
1: Bence oyun,
2: ayağı da gayet uygun ama solundaki stoperi iyi seçmen lazım.
0: Ben hocanın kendi aldırmadığı oyunculara özellikle bir takıntısı olduğunu düşünüyorum geçen sene üzerinde.
2: Öyle gözüküyor.
1: Forvet hattıyla ilgili görüşün ne olur? Yani forvete takviye yapılması tabii gerekir mi? Yoksa tabii, bu tabii şekilde devam mı edilmesi
2: gerekir? Ya şöyle
1: gerekir.
2: Hoca şimdi santrafordan tam böyle gol atan bir oyuncudan ziyade o bağlantıları yapacak bir oyuncu istiyor ve duran bir oyuncu istemiyor. Yani farkındaysan ohu her yerde gördük. Stoperde de gördük zaman zaman.
1: Mücadelesini tebrik ediyorum.
2: Hoca öyle bir santrafor istiyor. Yani koşan, mücadele eden, araya her topu ayağını sokan, gerekirse dediğim gibi o bağlantıları iyi yapacak bir o 9 numara istiyor. Oh'ta bunlar var ama yeterli mi? Bence değil. Oh'un bir tık daha üstüne alması gerekiyor. Yani bitiricilik noktasında da olan bir oyuncu istiyor ama bunları da yapabilen bir oyuncu var mı dünyada? Çok var. İşte bakalım, umarım getirecek. Ama sadece Oh'la olmaz.
1: Bir örnek verir misin mesela aradığın tarz?
2: Ya mesela örnek veriyorum, işte Vlahovic bunu yapabilecek bir oyuncu. Pres gücü yüksek, bağlantıyı yapabilecek, sırtı dönük oynayabilecek, aralara koşacak.
0: Her şeyi yani yapabilecek.
1: Çok hızlı atlatır Beşiktaş'a, ivme.
2: İşte Nicolas Jackson konuşuluyor. Mesela o da çok gol kaçırır ama gelirse evet çok saç baş yoldurur ama o bağlantıları yapabilecek bir oyuncu.
1: Doğru.

0: Bilmiyorum, hani benim şu anda o Beşiktaş oyununa uygun ama Vlahovic gelirse mesela tam böyle cuk oturur yani.
1: Sevgili Alaca.
2: Valla ben Oh'un tek başına götürmeyeceğine katılmakla birlikte Midland maçında en çok beğendiğim oyunculardan biri Oh ve Olayitan. Bu rakibin çok fizikselliği arttırdığı dönemde Beşiktaş maç içinde hiç sinmedi. Çata çat devam etti. Orada Oh da mesela ön alan baskısında çarpışma konusunda çok dikkatimi çekti. Rotasyonda olması gerekiyor. Önüne Vlahovic olsa güzel olur. Duyduğum kadarıyla hafta içi Fenerbahçe'de Vlahovic'le alakalı bir görüşme organize etmiş. Nicholas Jackson ismi var. Liam Delap isminin gündeme gelmesi konuşuyor ama Santrfor'un bir an önce bitmesi lazım. Santrfor sağ kanat, orta sağ, sol stoper. Sadece 4 hamle. Bunların tez zamanda bitmesi gerekiyor bence.
1: Yorumlarınıza katılıyorum. Beşiktaş'la ilgili yorumumu da Beşiktaş'a başladığımız anda belirtmiştim. En az 4 oyuncunun Beşiktaş'a katılması gerekiyor. Bu kadro yapısıyla, yani bu hoca da olsun başlarında fark etmez, Beşiktaş'ın şampiyon olma şansını hiç görmüyorum diyeyim.
2: Daha eksikler var.
1: Hiç görmüyorum diyeyim.
0: Yani düşün
1: Umarım o
0: tabii.
1: taktikler ve transferler gerçekleşir ve Beşiktaş da artık sezona hazır bir şekilde başlar. Yani taraftar da bunu istiyor.
0: Ya şimdi Trossard da gelecek. Baktığımız zaman solda mesela İlhan iyi bir hamle oyuncusu. Şu anda belki ilk 11'i bu iki maç üzerinde gördük ama mesela 60'ta 70'te İlhan'ın o diri haliyle bir oyuna girdiğini düşün. O dağılan hani o blok araları açılan öndeki şeyle forvetle stoper arasına koyduğunu düşün. Çok fazla fark yaratır. Ama tabii senin de söylediğin gibi yeterli değil. Beşiktaş'ın ana rotasyona, ilk 11'e mutlaka takviye yapması gerekiyor. Yani şu ana kadar yapılan transferleri çok eleştiremiyorum. Salih'i de gayet beğendim. Ama yeterli değil. Bak yani yeterli değil kısmını da kabul etmek lazım.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Beşiktaş'la ilgili söyleyeceklerimiz de bu
0: Rakibini
1: şekilde.
0: Hrathek Kralova'yı da eleyeceğini düşünüyorum. Çekya'nın 5. takımıyla oynuyor. Bu arada Avrupa Ligi'ne giderse iyi olur. Playoff'ta da aslında yine eleyebileceği birçok takım var. Daha doğrusu hepsini eleyebilir
2: Kızılyıldız'a
0: gördüğüm
2: Dinamo
0: kadarıyla.
2: Zagreb hariç hepsi iyi gibi.
0: Bence onlara karşı da favori olur. Ama konferans playoff'una kalırsa yani elenirse işi çok zor. Çünkü orada gerçekten inanılmaz rakipler. Brighton'lar falan, Atalanta'lar var.
1: İlginç
0: Monaco
2: Şampiyonlar Ligi
0: falan
2: eleme
0: var.
2: turundan daha
0: Aynen
2: zor.
0: yani o yüzden Avrupa Ligi'nden devam. Beşiktaş'ın özgüveni için bence bu tur çok önemliydi Ozan. Yani
1: Katılıyorum, katılıyorum.
0: 3-4 yıldır sinen bir Beşiktaş vardı. Erken Avrupa'ya havlu atan Beşiktaş vardı. Bu da taraftarın daha ekim olmadan hani böyle modunu düşünen bir durumdaydı. En azından bu heyecan devam edecek. Onu söyleyebiliriz.
1: Yani artık sezon başladığında evde arkama yaslanıp Türk takımlarımızın karşılaşmasını izlemek istiyorum sevgili Can Aralar.
0: Evet.
1: Zaten milli takımdan Dünya Kupası'nda bir vurgun yedik. Bütün planlarımız alt üst oldu. Hayallerimiz de alt üst oldu. Arkadaşlarımızla toplanıp saatten dolayı maç da izleyemedik. Bari bu sezon Türk takımların karşılaşmalarını izleyelim. Bunlardan bir tanesi de ilk mücadelede elendi.
0: Maalesef.
1: Ve ülke ve bu ülke puanı adına çok kötü bir şey.
0: Çok.
1: Çok olumsuz bir şey. Kötü demeyeyim, çok olumsuz bir şey. Bir dinleyicimiz de şöyle bir mesaj göndermiş. Arkadaşlar, Başakşehir takımının Avrupa kupalarını ciddiye almadığını düşünen sadece bizler miyiz yoksa? Sizler de öyle düşünüyor musunuz? Açık söyleyebilir misiniz lütfen demiş.
0: Ya ona katılmıyorum. Kim demiş bunu?
1: Hemen ismini de
0: İsmini
1: kontrol edelim.
0: söylersen hitap edelim o yüzden.
1: İsmi de paylaşılmamış, yazmıyor.
2: Uğur Pekşen.
1: Uğur Bey herhalde, evet.
0: Uğur Bey'e katılmıyorum. Yani son 5 yılda Avrupa'da en fazla puan toplayan takım 3. sıradaki takım Başakşehir. Yani şu anda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyorsa burada Başakşehir'in de payı vardır. Fenerbahçe'nin de ya da diğer takımlarımızdan payı vardır ama Beşiktaş, Trabzonspor, işte Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer takımlarımızı düşünürsek son 5 yılda 21 puan katkıda bulunmuş Başakşehir ama son 2 sezonda çok başarısızdı. Bu sene de
1: Doğru
0: artı
1: ama
0: 3 sene oldu
1: bu
0: maalesef.
1: açıklama önemliydi.
0: Evet.
1: Teşekkür ederim güncel bilgi için de. Ama bu şekilde gördün mü psikolojik olarak kötü oluyoruz. Sinir katsayımız da yukarıya çıkıyor.
0: Vallahi
1: Türk takımı yani.
0: üzücü yani gerçekten üzücü.
1: Bir de şu olayı da bir çözmeleri
0: Çünkü
1: gerekiyor.
0: herkes
1: Şu
0: etkiliyor Ozan.
1: Başakşehir'in bu taraftar olayını bir çözmesi gerekiyor. Ya bir yerden bir sponsor alsın ya da bir kulüple birleşsin. Mesela zamanında Fenerbahçe Ülker'le birleşmedi mi basketbolda?
2: Futbolda zor ya.
1: Ya birleşsin. Taraftar gelsin. Taraftar olmayınca bir takımın ümidi olmuyor, hayali olmuyor. Rahat rahat
2: Ben
1: oynuyorlar.
2: sana bir şey söyleyeyim mi? Bu genç
1: Göztepe ile birleşsin.
2: yeni kurulan takımların hiçbiri taraftar kazanamaz.
1: Ya da İstanbul'da bir
2: Türk
1: temsilcisiyle birleşsin. Yani biriyle birleşsin, bir şey olsun, bir taraftarı olsun bu kulübün. Bir
0: Yani
1: hedefi olsun.
0: ne kadar etkili olur bilmiyorum ama ben dediğim gibi büyük geçen sene Çağdaş Hoca'yla bu sene Nuri Hoca'yla

0: Yani gelecek vadeden 2 Hoca ile Avrupa serüvenine başlayan Başakşehir daha Ağustos ayını görmeden maalesef elendi. Üzücü. Gerçekten üzücü. Yani çok bir de
1: Ya bu
0: eğlendirici bir
1: kadroyla o
0: internet turu
1: hocaların da
0: yani.
1: yapacak bir şey yok ama ya. Ya bu kadro yapısı gerçekten çok zayıf bir kadrosu
0: Sadece
1: var.
0: yani şöyle Ozan, yani şimdi tabii herkes farklı değerlendirir ama Inter Turku'ya göre zayıf değiliz. Kusura
2: Ligde
0: bakma.
2: 5. oldu geçen
1: Vallahi
2: sene
1: yine
2: kadro.
1: kadro kafa kafaya derim. Hiçbir
0: Yok
1: şey
0: canım
1: yapamadım
0: yani
1: yani ya.
0: Inter Turku'yla
1: Değişik.
0: falan sadece saha içindeki mücadele olayı biraz daha ciddiye alın. Sen buradaki maçı izledin mi?
1: İzledim.
0: Ya burada 5 atardın o. Yani biraz kafanı kaldırıp sağa sola bir pas versen. Yani burada şimdi hedef gösterip oyuncular üzerine girmek istemiyorum. Ama anlayabiliyorsun. Yani arada söylerim. 2-3 tane pozisyonda örnek veriyorum. 3'e 2 gidiyoruz. Ben kaleye vuruyorum. Dönüp dersin ki ben böyle 3-4 tane pozisyon var. Yani burada 2-1, 3-1, 4-1 rahat yakalayacağım bir maçta maalesef 1-1 berabere kaldın.
2: Bir de geçen seneki kadronun aynısı değil
0: Herkes
2: mi şu
0: yıldız
2: an?
0: olma peşinde. Ben de
1: Yani
0: bunu
1: 36
0: anlayamıyorum ya.
1: yaşında Trabzon'da oynamamış bir oyuncuyu tekrardan geri getirdiler.
2: Vişçe.
1: Edin Vişçe.
2: 39 yaşında.
1: 39 yaşında.
0: Öyle diyorsun da Şomuradov var, Feyzullah'ya var, Yusuf Sarı var, Selke var, yani Bertu var, Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu söylenen. Neydi? Da Costa var.
2: Manuel Da Costa.
0: Yani var da var
1: Yaş
0: Ozan.
1: grubu da yüksek yani. Burada bu saydıkların
0: İşte
1: arasından en
0: yine
1: iyisi Selke. Bunu da
0: evet
1: söyleyeyim yani.
0: aynen
1: Çok
0: öyle
1: iyi
0: ama
1: oyuncu.
0: şey şunu
1: Gayet
0: söylüyorum
1: iyi.
0: yani ne olursa olsun Başakşehir'in Inter Turku'ya elenmemesi gerekiyor. Bak Helsinki olsa derim ki abi Avrupa kültürü var. Danimarka'nın en köklü kulübü falan derim ama ya Inter Turku daha 3-5 yıllık zaten ne zaman 91'de mi ne kurulmuş? 88'de mi ya da
1: Gerçekten
0: 25 yıllık kulüp bir kere şampiyon olmuştu.
1: yazık oldu, yazık oldu.
0: İşte bu önemsemenle alakalı. Bu olayı ne kadar içselleştirdiğinle alakalı. Şimdi rakibin 16. haftası oynadığı bir ligde sen demek ki daha önce başlamalıydın Ozan hazırlıklara.
2: Ya belli takvim
1: Tabii ki de
2: zaten.
1: yani.
2: Sezon bittiği andan
0: Ya
2: itibaren belli
0: geçen
2: neredeyse.
0: sene Paris Saint-Germain hepimiz burada değil miydik? Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finale kaldı. Adamlar tatil yapmadan yeni sezona başladılar ya.
1: Hocaları belli ama onların da. Yani öyle büyük bir isim var onların
0: Hayır yani
1: başında.
0: dünyanın sonu olmuyor. Bakın voleybol, kadın voleybol, milli takımımız neredeyse hiç tatil yapmadan lige başlayacak. Bak Avrupa
2: Bir
0: Şampiyonası
2: şey
0: var.
2: söyleyeyim. Final oynayan Messi dün Inter Miami'de ilk maçına çıktı. Daha gelmeyen oyuncular var
0: Örneğin.
2: kampa Dünya
1: Bu
2: Kupası'nda.
1: arada kadın voleybol takımımızı tekrardan canı gönülden tebrik ediyorum. Futbolda milli takımımızın yapamadığı o büyük gururu ülkemize yaşattılar. Gözlerimiz dolu dolu izledik karşılaşmayı. Nasıl bir karakter koydular? Dünya şampiyonu olduk. Milletler Ligi diye bazı kişiler ne olduğunu anlayamıyorlar. Dünya şampiyonu olduk. A'dan
0: Yani.
1: Z'ye hepsini tebrik ediyorum. Vargas'ı da kim Türk yaptıysa, Türk statüsüne soktuysa, teklif ettiyse onun da saygıyla ellerinden
2: Bir
1: öperim.
2: de Ebrar Karakurt yokken şampiyon olduk. Onu da söyleyeyim, sakattı.
1: Vargas bambaşka bir seviye. Sevgili
2: Evet.
1: Alaca, bunu söylememiz gerekiyor.
2: %100.
1: Vargas'ı milli takımımızdan çıkar belki turu geçemez. Açık net.
2: Şampiyonluk olmaz en azından.
1: Olmaz. Mümkün değil. Bir şampiyonluk maçında 26 sayı atıyor bir oyuncuya.
0: 33 sayı.
1: 33 sayı.
0: Şimdi turnuvanın MVP'si Vargas şu
1: Vargas.
0: anda sadece Türkiye için değil aslında dünyanın belki de kendi bölgesindeki herhalde ilk
2: Smaçör.
0: üçün birisine ikisine sürekli yazacağınız oyunculardan birisi anlık belki dalgalanmalara performanslara göre çok çok önemli bir karakter öyle söyleyeyim ben.
1: Havadayken de almış olduğu pozisyon, yani capsler yapıldı sosyal medyada. Bir anatomik yapısına bir bakın. İnanılmaz bir seviye. İnanılmaz bir seviye.
2: Çita gibi.
0: 3-0 alttan falan vuruyor ya. Şey,
1: Gerçekten çok büyük bir
0: smaçta.
1: yetenek. Fenerbahçe'de de böyle bir ismin olması ayrıca büyük bir olay.
2: Fenerbahçe genç yaşta tutup getirdi bir de
0: Evet.
2: bulmakta mesela.
1: Rejimizi kontrol ediyorum. Bizi oksijen molasına çıkartacak mı sevgili Görkem? O da herhalde karşılaşmalara dalmış. Reklam aramız geldi mi diye kontrol ediyorum. Rejimizden onay geldi. Biz de bir 5 dakikalık oksijen molasına gideceğiz. Daha sonrasında Trabzonspor'da çok ciddi gelişmeler var.
0: Salah
1: Birkaç
0: atıyoruz.
1: kişiye de sordum.
0: Evet.
1: Sevgili Caner Aydaş, Trabzonspor yönetimine yakın isimler doğrulandı.
0: Ben
1: Yani
0: de
1: almış
0: sordum.
1: olduğum bilgiler net.
0: İlgisi
1: Reklamlardan
0: var.
1: sonra söyleyeceğim. Sherlock da devreye girdi bu arada.
0: Şok şok şok diyorsun
1: Şok
0: yani.
1: şok
2: Onançu geliyor
1: şok.
2: galiba o zaman Fulham'a.
1: Kim?
2: Onançu.
1: Yok.
2: Sherlock'la Onançu. Bu nasıl bir
1: Öyle olsun,
2: luxury'dir
1: öyle olsun.
2: ya? Öyle olsun.
0: Peki şok haberler reklam arasında.
1: Reklamlardan sonra
0: Peki.
1: kısa bir reklama gidiyoruz efendim.
3: Bahse gireriz devam edecek.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyorum.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Derdinenlerimiz kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Reklama gitmeden önce Trabzonspor'la ilgili ciddi gelişmeler var haberini vermiştik. Araştırdık, kontrol ettik. Asparagas bir haber mi dedik çünkü basında da oldukça fazla yer verilmeye başladı. Beşiktaş'ın bitiremediği Salah transferi için Trabzonspor devreye girdi. Oyuncuyu da yapmış olduğu teklifle ikna etmiş gibi gözüküyor. Son pürüzler giderilirse eğer ciddi anlamda Trabzonspor'a Salah transferi gerçekleşebilir. Umarım Trabzonspor da bu transferi gerçekleştirir. Elindeki iyi oyuncuları gönderen bir Trabzonspor vardı. Trabzonspor kaptanını dahi gönderdi. Ama bu transferlerden sonra gerçek anlamda Salah'ı getirirse Türkiye'ye çok büyük bir iş yapmış olur. Taraftarıyla arası çok iyi olmayan Sayın Ertuğrul Başkan arayı da düzeltmiş olur diyeceğim. Sevgili Alaca.
1: Yani ben şartları merak ediyorum. Neden diye sorarsanız olursa tabii ki çok büyük bir transfer. Belki Trabzonspor tarihinin en büyük transferi bile olabilir Muhammed Salah. Lakin dediğim gibi Beşiktaş konusunda da çok takıldığım bir şey olduğu için. Yani çifte standart değil. Burada imza paraları, menajer komisyonları, formadan satış payları falan onları bir görmek istiyorum. Ümit ediyorum noktalanır transfer Trabzonspor lehine. Dün de söylemiştim. Bu saatten sonra Trabzonspor olur olmaz ben Beşiktaş'a istemiyorum Muhammed Salah'ı menajerinden ötürü. Ümit ediyorum ama dediğim gibi şartlar elverişliyse, Trabzonspor bir zarara uğramayacaksa inşallah Trabzonspor transferi noktalanır.
0: Rejimizden ricam arka fonu birazcık kısabilir miyiz? Sesi tam net duyamıyorum çünkü. Arka fonu birazcık daha kısabilirsek teşekkür ederim. Sevgili Caner Aydaş, söz sende Salah'la ilgili.
2: Yani Salah önemli bir futbolcu. Evet, belki hani kariyerinin son sözleşmesini yapacak. İyi bir sözleşme almaya çalışıyor. Beşiktaş'tan hani semtin anahtarını istedi anladığım kadarıyla. Her şeyi istedi. Bir yerde artık kalkmak zorunda kaldı. Özellikle uluslararası forma satışlarından, imaj haklarından istediği, reklamlardan istediği paylar çok ciddi derecede. Menajeriyle alakalı sürekli bir şeyler var, haberler var. Benzer şeyleri Liverpool'da da zamanında yapmış. Yani Trabzonspor için tabii ki çok değerli bir oyuncu. Türkiye hangi kulübe gelirse gelsin benim yorumum aynı. Salah'tır. Önemli bir futbolcu. Çok ciddi katkı sağlar. Uluslararası düzeyde çok ciddi katkı sağlar. Hayırlısı olsun yani, alacaklarsa ben yok demem. Ama tabii ki maliyetine bakmak lazım. Anladığım kadarıyla 2 yıllık bir sözleşme üzerine çok ciddi bir şey. Hani bu transferden eğer sportif açıdan Trabzonspor'a katkısı olacaksa ki olur. Diğer tarafta da iyi bir sözleşme yaparsanız farklı konularda da yine size nitelik katacak bir transfer. Başarılı, iyi bir transfer olur.
0: İlginç bir şekilde bu transferi Sayın Başkan geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılmıştı ve şu şekilde açıklamalarda bulundu. Bu transferi yalanladı Sayın Başkan. Öncelikli olarak şu şekilde başladı. Böyle bir şey yok. Ertuğrul Doğan, bir sürü şey konuşuluyor. Böyle bir anlaşma yok. Yarın Trabzon'a uçuş planlaması zaten yok. Böyle bir planlama olsa basına, taraftara bilgi verilir. Böyle bir şey yok dedi tekrardan. Salah dünyanın bildiği çok profesyonel, çok başarılı, Premier Lig'in en kariyerli oyuncularından birisi. Salah'ı kim istemez? Bizimle böyle bir anlaşması yok. Altına basarak söylüyorum, anlatamıyorum herhalde. Böyle bir anlaşma yok dedi. Yalnız Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın yapmış olduğu daha önceki açıklamalarda Onarçu'yla ilgilenmiyoruz, çok ciddi anlamda bir para istediler ve bundan dolayı geri adım attık dedi, Onarçu'yu getirmişti. Daha sonrasında Trabzonspor eski kaptanı Uğurcan Çakır'la ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Söylemleri şu şekildeydi. Bunu ısrarla söylüyorum ama ya ben anlatamıyorum ya da karşı taraf anlamak istemiyor. Uğurcan Çakır'ı hiçbir İstanbul takımına satmayacağımızı tekrar tekrar söylüyorum. Bir daha bana sorulmasın bu soru dedikten bir hafta sonra da Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a vermişti. Acaba transferin maddiyatını büyütmemek için mi bu hamleler yapılıyor şeklinde haberler de çıktı.
2: Yani başkanın evet özellikle Uğurcan konusunda bize de konuk olmuştu. Yine bir televizyona da konuk olmuştu. Hani satmayız Uğurcan kırmızı çizgimizdir deyip sonrasında birkaç gün içinde o transferin bittiğini hatırlıyorum. O yüzden kırmızı çizgiler özellikle futbol piyasasında hani sadece renk olarak kırmızı ifade ediyor. Onun haricinde çok fazla bir şey yok bu arada bütün kulüpler için söylüyorum. Hani burada da bir bilinçli olarak bunu yapıyor olabilir. Yani kesin anlaşma olmadan böyle bir beklentiye sokmak istemeyebilir. Camianın beklentisini, taraftarın beklentisini ya da senin söylediğin gibi yani belki Beşiktaş üzerinde yapılan işte çok gelsin gelsin aman gelmek üzere çok istiyoruz falan deyip oyuncunun menajerinin belki isteklerini biraz daha bertaraf etmek için. Ama yapıyorlar. Zaman zaman başkanlar bunu yapıyor. Sayın Doğan'ın da bu konudaki açıklaması biraz bu yönde bence.
0: Peki. Trabzonspor'da bir gelişme daha var. Yine haftalardır transfer gündeminde yer alan Vaivu Fulham'la anlaşma sağlayamadı haberi ön plana çıkıyor. Daha önceki haberlerde 20-30 milyon euro bandında Fulham'a transferi gerçekleşmesi bekleniyordu. Fakat Fulham bu transferden vazgeçmiş gibi gözüküyor ve gündemine de farklı stoperleri aldığını belirtti Fulham takımı da.
1: Şimdi Vaivu'ya Crystal Palace'ın da bir ilgisi var biliyorsun. Orada La Croix Chelsea'ye transfer oldu. Vaivu'nun artık Premier League'den bu kadar talep varken kendi arzusu varsa gitmek isteyecektir. Yani her türlü 30 milyon üzeri bir paket orada olacak öyle gözüküyor bana sorarsan. Ki Batagov dönecek. Savic Batagov yine sürdürülebilir bir ikili olacaktır. Trabzonspor Ulay'den 30 milyon kazandı. Augusto'dan 20'ye yakın kazandı. Vaivu'yu 30 civarına satarsa ciddi kazanç. Ama dediğim gibi ben Salah mezuna mesela Ertuğrul Doğan'ı da takdir ediyorum. Orada Serdal Adana'nın Trossard'ın imza töreninde attığı tebessümden sonra oldu bitti haberleri çıkınca ne kadar fiyatlar arttı şartlarda işte gördük. İlk konuşmalarda hatırlarsınız bundan 3-4 hafta evvel. Beşiktaş 12 milyon euro artı bonuslarla 2 yıllığından anlaştı derken 20 milyonu bulan bir pakete geldi günümüzde. Benim çok rahatsız olduğum bir nokta var. Bunu söylemek doğru mu bilmiyorum hani. Bu eleştiride bulunmak ama farkında mısınız bilmiyorum. Salah'la ilgili haberler hep 1-2 gazeteciden çıkıyor ve dünya basında yer bulmuyor. Türkiye'de Rami Abbas'ın herhalde menajerin burada basına karşı bir manipülasyon değil mi? Borsada da vardır. Spekülasyon yapma gayreti var. Ben söylüyorum bunlar hani şey vardır ya sinek küçük mide bulandırdı diye. Yanlış anlaşılmamak adına söylüyorum. İnşallah Trabzonspor'un karına olacak ya da zarar uğratmayacak şartlar da olur. Ben bir Beşiktaşlı olarak açık yüreklilikle söylüyorum. Bu saatten sonra net istemiyorum. Gelirse de gelmesini de desteklemiyorum. Yorumum bu. Çünkü burada ben çok kötü stratejiler görüyorum.
2: Ya şöyle mesela Beşiktaş'tan istediği ben de hemen bilgi vereyim. Bir isteği sadece söyleyeyim sana.
1: Forma
2: sen, aynen öyle. Sen tarafsız olarak değerlendir. Sattığı formanın yani Beşiktaş'a kalan rakamın %50'sini istiyor. Örneğin 1 milyon forma satarsan bu ortalama 40 milyon Beşiktaş'a kalan 2,5 milyar TL kalıyor. Yani 40 milyon euro kazanacakken bir anda 20'sini istiyor.
0: %30... Kante'yi biliyor musunuz?
2: Yok.
0: Hepsini alıyor.
2: Yanlış.
1: Yani... Bu arada %30'u kulübe kalıyor biliyorsun. Tedarikçi marka alıyor. İşte, onun da yarısını alıyorsun.
2: Yani 5000 liralık forma satışın ya da 6000 liralık formanın 6500'ün 2500 TL'si kalıyor Beşiktaş'a şu andaki şeyde.
1: Onda 1250
2: milyon forma satarsan şöyle düşün. İşte 40 milyon euronun yarısını diyor ki Remy Abbas biz alalım diyor efendim.
0: Stadın %15'ini falan da verseydi Beşiktaş'a.
2: Onu dedim anahtarı verin. Şimdi
1: arada konser falan yapsın kiralayalım.
2: Tabii yani Trabzonspor'un da anlaşma yapacaksa hani bu minvalde yapmasında fayda var. Yani kulübün tapusunu vermemesi gerekiyor. Evet az önce güzel şeyler bahsettin. Onu sattı bunu sattı hani böyle ekonomik refahlık bir anda kavuştuk derken Salah'a bütün Trabzonspor'un tapusunu vermemek lazım.
1: Hayır bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu oyuncular zaten forma satsın diye getirilmiyor mu?
0: Yani.
1: Niye parasını oyuncuya veriyorsun ki o zaman?
2: İşte zaten istiyor.
1: Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani Salah büyük bir figür ama Salah Beşiktaş'tan Trabzonspor'dan daha büyük değil. Sattığın formadan para aldım falan. Zaten forma 6100 lira. Ya düşünsene taraftar olarak 6100 lira. Asgari ücretin 28 bin lira olduğu bir ülkede gidiyorsun 1/4'üne forma alıyorsun. 1/4 de değil hatta daha fazla. Kulübün para kazanmıyor. 1200 lira kazanıyor. Yani canı cehenneme öyle formalı. Çok özür diliyorum ama almayın ya.
0: Trabzonspor'la ilgili bir transfer haberini daha değerli dinleyenlerimizle paylaşmak isterim. Trabzonspor Belçika ekibi Standard Liège'den Renault Mitongo Muteba'nın transferini kamuoyu aydınlatma platformu yani KAPA yaptığı açıklamayla resmen duyurdu. Şöyle bir anlaşması var. Anlaşmaya göre Standard Liège sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon euroyu 3 taksit halinde ödeyecek bir Trabzonspor var. Oyuncu da henüz 18 yaşında sevgili Caner Aydaş.
2: Evet, o konu oyuncuyla alakalı ciddi bir çalışma yaptılar. Belli ki scouting ekibinin ilgilendiği ve alınmasını istediği bir oyuncu. Umarım da gelir. Trabzonspor az önce onu söylemeye çalıştım. Yani iyi bir yolda alıp alsat işlerini iyi yapmaya başladı. Bir yıldız oyuncu istiyor. Bu Salah olmalı mı kısmı bende, yani Trabzonspor'un mali şartlarını düşündüğün zaman az önce Burak'ın söylediği gibi yani 3 oyuncu 4 oyuncu da verip bu arada Aral'a falan da ciddi paralar ödediler.
0: Trabzonspor yani, tarihinin en pahalı transferi oldu.
2: Çok gerekli kısmını bilemiyorum. Yani İstanbul takımları bunu belki biraz daha karşılayabilir ama hani Trabzonspor özelinde çok lüks bir transfer olacak. Ya dediğim gibi yani umarım doğru maniyetleri alırlar ama birazcık ciddi anlamda tartışılacak.
1: Tehlikeli bir şey daha var bu arada. Bak, Beşiktaş'ta bu süreç olduğu için söylüyorum. Basına çıktı. Bu 4 aşamalı bir süreç. Salah Beşiktaş'a gelmek istiyor. Menajerler önerdi. 1. 2. Beşiktaş görüşüyor, oyuncu gelmek istiyor. Ne oldu? Taraftar Salah formaları bastırılmaya başlandı. Sosyal medyada iddialar geldi. Geldi geliyor. Yönetime baskıyı yıktın. Taraftar heyecanlandı. Ne oldu? Başta anlaştığın 12 milyon euro 15 oldu. Menajer komisyonu 7,5 oldu. Formadan pay aldın. Tuzağa çekmeye çalıştın. Beşiktaş tamam dedi. Teklif bu kaldı. Trabzonspor'da şimdi oldu bitti derken bu hafta içinde yine...
0: Valla Beşiktaş'a da helal olsun bu arada.
1: %100 doğru yani, tutum.
0: Sayın Başkan'a burada çok ciddi tepkiler yağıyor da 2,5 milyon euroya anlaştığı bir menajerle 7,5-8 milyon euroyu niye versin ki yani? Onda bir de 26 yaşında da bir oyuncu getirmiyor
1: Beşiktaş gerçekten. Beşiktaş sokakta mı buluyor parayı?
0: Kalmadı bu arada ben onda. Ben burada da. Sayın Başkan'ı haklı buldum.
2: Evet, iyi durdu.
1: Şunun abi olmaması lazım. Trabzonspor'da da şimdi oldu bitti derken Rami Abbas, menajer Abbas tutup bir de el arttırırsa bu tuzağa düşmemek lazım, ben söyleyeyim.
0: Haklı buldum ama Sayın Başkan Serdar Adal'ın da 5 tane transfer yapması gerekiyor. Onu da söyleyeyim yani.
1: Onlar hani, hallolur bence.
0: Yani hallolması gerekiyor bir an önce. Dedikten sonra devam edeceğiz. Kısa bir reklama gidiyoruz efendim.
3: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla.

0: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
5: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada rejimize bir kutlama geldi, onu da es geçmek istemem. Benim adıma rejiyi kutlar mısınız? Banu'yu nereden buldu? Benim gençliğimin çok güzel anıları var. Lütfen reji gözlerinden öperim demiş. Korkut Konurak büyüğümüzdür. Saygılarımızı gönderiyoruz. Rejimiz genelde gündem müzikleri, nostalji müzikleri hepsine hakimdir. Teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun. Onun dışında bir mesajımız daha var. İyi yayınlar abi. Salah evet çok kaliteli bir oyuncu ama baktığımızda bizim ülkemiz dışında, Arap ülkesi haricinde niye hiç kimse peki hiçbir teklifi yok? Burada biraz bir devrik cümle olmuş ama olsun, onu yazdığı gibi okuyayım. Bir tutar dahi yok. O kadar yani demiş.
6: Kim demiş?
5: Var mı bir yorumunuz?
6: Yani şöyle, teklifler vardır. Cihat Genç Bey demiş. Cihat Bey, teklifler vardır. Ama tabii burası için belki hani hem Müslüman ülke olması yani, hem Mısır'a yakın olması belki bunun da ciddi katkıları vardır. Bir de daha iyi para veriyorlar. Yoksa
5: yaşama şartları da daha iyi ülkemizde.
6: Salah her yerden teklif vardır ya. Yani
7: MLS'de Suudi Arabistan'da
6: var. Dersi değiştirmeyelim şimdi. Aynen. Salah değerli bir aset, öyle bakmak lazım.
5: Değerli dinleyenlerimiz, Trabzonspor gündeminde yazan bir oyuncuyu da yine belirtmiş olduğum gibi Trabzonspor'a yakın, yönetime yakın isme danıştım. Charlotte'la ilgili hiçbir gelişmemiz yok dedi.
6: Ben bir şey söyleyeyim mi Ozan? Katılır mısın bilmiyorum. Az önce Burak bir şey söylediği için üzerine katkıda bulunuyorum. Trabzonspor şu anda kurduğu bu yapıyı Salah transferiyle bozmamalı bence. Benim düşüncem bu. Ya yani Trabzonspor yetiştir, hem yarışacağı hem yetiştirip satacağı bir organizasyon kuruyor. Şimdi geçen sene aldı sattı olayı, dün Fiorentina karşısında, Real Madrid karşısında Fiorentina forması da izledi. İşte Augusto gitti, belki Çibuka gidecek, işte Batagov gidebilirdi. Hani 20-30 40-50 milyon eurolar Trabzonspor Salah'a vermeli mi bilmiyorum. Belki kendisi için verebilir. Hani işte biz bunu yaparken dünyada tanınırlığımızı artıralım. Bu bir pazarlama stratejisidir. Ama sanki hani geçmişte yapılan bazı hatalar gibi, işte Nicolas Pepe, Fransız oyuncu neydi?
7: Florent Malouda.
6: Malouda gibi oyuncular da geldi. Denendi ve olmadı. Sturridge yine. O yüzden bilmiyorum. Yani Salah tabii ki isterim Türkiye'ye gelsin, Trabzon'a da gelsin ama diğer taraftan da çok ciddi maliyetler ya. Yani bu maliyetleri Trabzonspor'un iyi şeyler yaparken kazandığı paraları da buralara serpmemesi lazım. Bu anlamda söylüyorum.
5: Serpiyorsa da 2-3 oyuncuya serpsin.
6: Evet, onu söylüyorum. Mesela şimdi Aral'a 13 milyon euro verdi. Üzülmem. Daha 23 yaşında oyuncu.
5: Doğru. İyi de bir oyuncu bu arada.
7: İyi yerli ayrıca.
6: Yerli 10 sene kullanabilirsin. Doğru. Ama Salah'tan 2 sene sonra yok Salah.
5: Hele bir de bu sene oynamazsa daha da kötü.
6: Daha da kötü. Yani onu yapacağına Trabzonspor bu 2 yılda vereceği 40-50 milyon euroyu belki 10 tane transfer edip transfer yapıp, bunların hepsi aset transferler, buralardan belki 300 milyon euro kazanacak. Bir de öyle bir durum var.
5: Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın da aslında böyle bir felsefesi yok. Yani böyle 34 yaşındaki bir oyuncu, 33 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar bir maddi gelir bağlamak, hiç böyle
7: Savic
5: bir şey yok.
7: Savic'i hiç görmedik.
5: Savic'e de çok bir şey yok.
7: Yok, o anlamda yaşlı oyuncu aldıkları için ama doğru. Bu bence PR amaçlı yapılan bir hamle.
5: Değerli dinleyenlerimiz, Trabzonspor'daki gelişmeleri A'dan Z'ye sizlere aktarmaya çalıştık. Galatasaray kaldı. Galatasaray'dan sonra da

0: en önemli kuşağımız başlıyor. Tamamen duygusal olan iddia kuşağımız başlayacak efendim. Umarım yazdığımız, söylediğimiz gibi sonuçlanır. Çok az karşılaşma olduğu için gündeme biraz daha ağırlık verdik. Sezon başladığında saat 12.30'da basketbol ve futbol bülteniyle direkt karşınıza çıkacağız. Bu sezon basketboldan da çok ümitliyim ve heyecanlıyım.
1: Euroleague bu sene güzel.
0: Fenerbahçe'nin yapmış olduğu transferlere değinmedim ama ne oldu Fenerbahçe'nin basketbolu? İnanılmaz bir seviyeye getirdiler takımı.
1: Onunla alakalı bir video yaptım. Bugün saat 10'da yayına girdi, izlemek isteyenler için.
0: YouTube platformunda mı?
1: Evet.
0: YouTube platformunda Burak Alaca ismiyle gündeme dair asparagas olmayan transfer haberlerini takip edebilirsiniz. Ben de senden takip ediyorum açıkçası.
1: 15 dakikalık her oyuncu 2-3 dakika değerlendirdim. Kısa çerez bir video yaptım.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Galatasaray'la devam edeceğiz. Galatasaray'da 2-3 yerden kontrol ettim. Avrupa basını da kontrol ettim. Yine Galatasaraylı transfer kaynaklarında çalışan kişilere de sordum. Yaprak kıpıldamıyor Galatasaray'da. Yok. Hiçbir şey yok.
1: İlginç.
0: Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Bir problem mi var? Sayın Başkan'ın çıkıp bunları da anlatması gerekiyor. Bir borç mu var? Daha önceden yapılan transferlerin parası mı ödenemedi? Ne oldu bu kulübe? Ya bu takım Şampiyonlar Ligi'ne gitti, gelir kazandı. Son 16'ya gitti, gelir kazandı. Ülkede şampiyon oldu, gelir kazandı. Ya anlayamadım yani. Galatasaray'da hala konuşulan bir konu var. İlginç bir şekilde sezon başlayacak. Icardi takımda kalacak mı, gidecek mi?
1: Gitti, netleşti.
0: Ülkesine de gitmeyi reddetti.
1: Komo'yu çok istiyor. Menajeri geçen açıklama...
0: Nereye gitti, netleşti?
1: Şöyle, Galatasaray'dan ayrıldığını kulüp açıkladı.
0: O tamam.
1: Geçenlerde menajerinin yaptığı bir açıklama vardı. Bizim için en uygun adres, yaşam şartları vesaire olarak Komo dedi ama Komo'nun bilgisi var mı onu bilmiyoruz.
0: Galatasaray'la Boca Juniors'a önerilmişti Galatasaray tarafından. Ülkesinde futbol oynamayı kabul etmedi. Avrupa'da kariyerime devam etmek istiyorum denildi. Daha sonra tekrardan Galatasaray'ın başkanına ücret olarak indirimli bir şekilde bir teklif geldi. O da görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Şöyle bir açıklama yaptı El Yopino. Icardi'nin Arjantin futboluna gelme gibi bir arzusu yok. Icardi'nin tüm isteği ve hedefi Avrupa'da kalmak yönünde açıklaması yapıldı. Okan Hoca'nın da şöyle bir şeyi olmuş başkana. Yani laf arasında bir konuşmada. Sayın Başkanım, hani forvet hattında bir takviye, bir güçlendirme yapamayacaksak alternatif olarak kalsın, daha iyisini bulamayız açıklaması yaptığı belirtiliyor.
1: 7 milyon istemesi problem orada.
2: Yani şöyle, bugün bir haber gördüm. Beşiktaş'a yazılmış Icardi. Yani var böyle haberler. Var.
1: Olmasın ya.
2: Galatasaray...
0: Onu da oynar bu arada, onu da söyleyeyim yani.
1: Oynar da bilemedim.
2: Galatasaray ve transfer yapamama konusu dün biraz uzun uzun konuştuk. Bugün de Galatasaray'ın Ren'le bir maçı var içeride.
0: Doğru, doğru.
2: Hani bilmiyorum buradaki reaksiyonu bilmiyorum ama ya şöyle bir şey var Ozan. Şimdi Galatasaraylı dostlara da bunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında tüm takımlarımıza anlatmaya çalışıyorum. Bazen bir şeyler istediğiniz şekilde gitmeyebilir, yapamayabilirsiniz. Ama neden yapamadığınızı açıklıyor olmanız gerekiyor. Bakın bunların, bu kulüplerin 20-30 milyon taraftarı var dünyada. Böyle sessiz sakin ilerleyemezsiniz. İlerlememelisiniz. Burası çok büyük bir kulüp. Burası az önce senin bahsettiğin gibi son yıllarda sürekli şampiyon olan bir takım, Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takım. Dün biraz kağıdı kalemi elimize aldık, biraz hesap kitap yaptık. Sadece Şampiyonlar Ligi'nden yayın gelirleri, maç günü hasılatları, maç günü satışlar, yani forma satışları vesaire, bunlar haricinde sadece Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'ın aldığı para 45 milyon euro. Bak, Şampiyonlar Ligi'ndeki sportif başarıdan dolayı.
1: Kılçıksız.
2: Kılçıksız. Yani bunu yayınıdır, maç günüdür, işte
0: katılım ücreti dahil mi buna?
2: Her şey dahil. Bunları da sayarsan 70-75 milyon eurodan bahsediyoruz. Bir. İkincisi şampiyonsun. Üçüncüsü iyi bir kadron var, yıllardır koruyorsun. Türkiye'de hani böyle bir büyük takım taraftarı olsam herhalde arkama yaslanırım. Ya bizim en rahat kulüp bizim kulüptür derim Galatasaraylı olarak. Doğru mu? Öyle
0: tabii
2: düşünüyorum.
0: Ki.
2: Şu anda 10 gün sonra lig başlayacak. Yapılan ilk transfer Vestey transferi. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Kusura da bakmasın kimse ama Vestey kim ya?
1: En elzem ihtiyaç
2: Vestey
1: o değildi
2: kim
1: bu arada.
2: Kim ya? Doğru. Senin santraforun yok ya. İlk Osimhen sakatlandı, Allah muhafaza. 7 hafta yok. Ne yapacaksın ya? Halil'le şu
0: bitersin
2: anda. Hayır yani taraftar da haklı olarak diyor ki ya Vestey kim derken hani şey olarak söylemiyorum. Yani ilk duyuracağın transfer Vestey olmamalı. Can uzun mu? Gidip alacaksın,
0: alacaksın
2: ya.
0: Alacaksın.
2: Sen transfer yapamıyorsan, bak Ozan bu çok önemli. Sen transfer yapamıyorsan Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un transfer yapamıyor olması lazım. Çünkü Avrupa'ya...
0: Mali denge bu.
2: Yani öyle ya. Sen kapalı gişeye bakıyorsun. 55 bin 50 bin kombine satıyorsun ya. Daha çıkıyor ve bitiyor. Çıkıyor
0: 13
2: ve bitiyor.
0: 13 dakikada.
2: Olacak iş değil yani. E sen maç günü bakıyorsun. İşte ne bileyim Liverpool maçı öncesinde 150 bin talep var ya. Yani o forma, o bilet ne kadar yüksek tutuyorsan o kadar satılıyor. Bakıyorsun her Galatasaraylı 3'er 5'er forma alıyor. Yani taraftar her şeyi yapıyor. Uluslararası arenada da çok ciddi, hani marketing olarak da çok ciddi bir gelirin olduğu Instagram yayınları, YouTube yayınları vesaire, buraları da geçiyorum. Ne bekliyorsun? Sezon başlamadan eksiklerin tamamlanması. Tamamlandı mı? Yok. Santrafor yok. 10 numara yok. İyi bir 8 arıyorlar. Yok.
0: Bek yok.
2: Hadi bek kalsın. İşte Davinson Sanchez giderse ne olacak? Gitmek istiyor. Kimi getireceksin?
0: Bek yok, Salahi var.
2: Zaman var. Yani bilmiyorum. Galatasaray'da bir
0: sıkıntı var. Ben anlayamadım Galatasaray'ı. Evet.
2: En büyük sıkıntı var. Da hiçbir açıklama yapılmaması. Sadece başkanın çıkıp rahat olun demesi, ama kimse rahat
1: ben
2: değil.
1: Ben başka bir sıkıntı daha görüyorum.
0: Bu arada bir bilgi daha vereceğim. Sözü sonra sevgili Burak Alacı'ya bırakacağım. Osimhen'le ilgili daha önce Galatasaray taraftarları ya da Fenerbahçe taraftarları da yazıyordu. Hocam, Osimhen'e hiçbir teklif yok. Osimhen sadece Galatasaray'da bu parayı kazanabilir ya da bir Arap ülkesinde bu parayı kazanabilir şeklinde yorumlar yapılıyordu Osimhen transfer edildiğinde. 5 büyük Avrupa liginden de şu anda Osimhen'e teklif var. Inter, Manchester United, Tottenham, bunların hepsi net bir şekilde Galatasaray'a tekliflerini iletti. Sayın Başkan'ın da bir açıklaması oldu. Menajeri aracılığıyla 150 milyon eurodan aşağı Osimhen'le ilgili teklifleri kulübümüze iletmeyin şeklinde bir açıklaması oldu. Osimhen'in de bu sezon Galatasaray'da net bir şekilde kalması bekleniyor. Zaten Galatasaray Osimhen'i gönderirse Galatasaray'ın çöküş dönemi, açık söylüyorum, net bir şekilde başlar. Ve daha iyisini bulamazlar. Mbappe'yi getirmesi
1: zaten
0: gerekir.
1: Zaten 3 tane falan var daha.
0: Mbappe'yi yani getirmesi gerekir. O yüzden Osimhen kalacak. Barış Alper'le ilgili yine çok mesaj geldi.
1: Everton istiyor.
0: Net kalması bekleniyor. Okan Hoca'nın başkana net bir şekilde söyledi. Barış Alper'i takımda görmek istiyorum. Türk statüsünde de bulunuyor. Beğendiğim de bir oyuncu şeklinde açıklamalar oldu ve net bir şekilde Barış Alper de takımda kalacak, ama transfer gözükmüyor. Bunu yani belirtmek isterim.
2: Bence gitmesi lazım, sözü bıraktı.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim. Bence basın şu anda Galatasaray yönetimini boğuyor. Şimdi yönetimin listesinde...
0: Basından ziyade taraftar boğuyor.
1: Bu basından kaynaklı. Nedenini söyleyeyim mi? Galatasaray'ın listesinde şimdi oyuncular vardır. Atıyorum şu an sol bek için. İhtiyaç olduğu için söylemiyorum. Farazi bir isim. Mikolenko iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyor muyuz Everton'da?
2: Yani ortalama bir oyuncu.
1: Uyduruyorum bu arada. Taraftar tatmin etmez değil mi?
0: Etmez.
1: Basın şunu yapıyor başından beri. Bakın, bunların bir çoğu Asparagas olduğu için söylüyorum. Ödegaard, Bruno Fernandes, Muziala, Osu, Busu,
0: Leo
1: utanmasa Mbappe'yi yazacaklar. Basın çıtayı öyle bir yere koyuyor ki yönetim bence kendi yapmak istediği hamleleri yaparken ekstra bir tedirginlik yaşıyor, yavaş kalıyor. Basın bence şu an yönetimin köküne kibrit suyu döküyor. Ben bunun iyi niyetli bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. Bunun bir Galatasaraylı olmayarak söylüyorum. Sen şimdi üçümüz de Galatasaraylıyız, farklı takımlar tutuyoruz. Bugün Beşiktaş için, Fenerbahçe için dediler ki santrfor arıyor ya ikisi de.
0: Evet.
1: Dediler ki kim olabilir mesela şu anda?
2: Harry Kane.
1: Harry Kane yazılıyor. Şimdi o adam tutup o saatten sonra sana getirip Sunderland'in golcüsünü getirse fit miyiz buna? Homurdan malar başlayacak.
2: Tabii canım, olur mu?
1: Öyle nasıl bir beklenti olur yarattılar ki Galatasaray üzerinde. Kamavingalar, Bruno'lar, Bernardo'lar, işte Leo'lar, Muziala'lar. Yönetim bence şu an bunun altında ezildi.
2: Ama tamam da ben de şunu söylüyorum sevgili Burak'cığım. Bu aşamaya gelene kadar yönetimin temel ihtiyaçlar. Icardi'nin gideceği belli miydi kardeşim?
1: Mayıs'tan beri belliydi.
2: Geçen seneden beri belli ya. Icardi sene sonunda ayrılacak. %100 ayrılacak. Çünkü artık performans veremiyor. Bu seviyeyi kaldırmıyor. Doğru mu?
1: Tabii ki.
2: Nerede? Şu anda Ağustos'un 10'u. Pardon, Ağustos'un 2'si. Şimdi dönüp diyeceksin ki bana her mazeret olduğu gibi. Efendim Dünya Kupası vardı. Ya bu Real Madrid nasıl 7 tane oyuncu aldı ya? Onlar da yok muydu Dünya Kupası?
1: Tıkır tıkır. Hepsi Dünya Kupası'nda oynayan oyunculara.
2: Kukure'ye, Dumfries. Yani.
0: Trabzonspor da aldı yine.
1: Bernardo.
2: Beşiktaş Kılıçdaroğlu getirdi. Bak şimdi oynatacak. Fenerbahçe Ake'yi getirdi. İki maçta da oynattı.
0: Doğru.
2: Yani bak daha getirmedi. Bir de oynattı. Greenwood'u getirdi. Son maçta oynattı. Yani yapan yapıyor, onu söylüyorum. Galatasaray'da yapamaması biraz taraftarı tedirgin ediyor. Şimdi Can Uzun geçen sene, hatırlıyor musunuz? Burada bak iyi hatırlayın lütfen.
0: Yine yazılı
2: hafızası
0: çizmiş.
2: İyi olan dinleyicilerimizi hatırlasın. Burada iki ay boyunca bağırdım. Ya kaleci alın, kaleci kardeşim. Bak Osimhen'e takıldınız. Kaldınız orada. Osimhen ne oldu?
0: Son gün.
2: Lopez'ler yani 15-20 milyon euroya, belki o kadar bile para vermeden alacaklar kaleciler varken son gün
1: 36.
2: Camı kırıp 36 milyon euro para verip Uğurcan'a gittiler.
0: Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da vermiyorum deseydi ne olacaktı?
2: Bir birçok tartışma olacaktı dediği yani.
0: Son gün aldılar.
2: Onu söylüyorum yani. Onu söylüyorum işte yani. Niye siz son dakikaya bırakıyorsunuz? Ve yine söylüyorum, sizin yani şu andaki ülkenin real gündeminde transferi son dakikaya bırakacak en son kulüpsünüz. Mali anlamda söylüyorum. Diğer kulüplerin hepsinden daha güçlüsünüz kardeşim. Yani yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsunuz. Orada başarı elde ediyorsunuz. Her şeyi satıyorsunuz. Yani her şey var şu anda Galatasaray'da.
0: Doğru. Olumlu olarak her şey var ellerinde yani, mevcut.
2: Bir de eksikler de belli. Bak daha da kötüsü ne biliyor musun? Galatasaray oyuncu satabilmeli. Ya Osimhen tamam anladım ama Barış'a 50 mi geldi 30 mu geldi gönder. Git Barış değil de 15 milyona bir tane yeni Barış olacak bir Barış bul. Hep tut olmuyor. Ya dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kulüp yok mesela. Real Madrid Barcelona bile gönderiyor Ozan.
0: Katılıyorum yorumuna. Bir dinleyicimiz biraz önce de bir mesaj göndermişti. Sonrasında reklama gideceğiz. Osimhen'e bir Allah'ın kulu 150 milyon euro para vermez. Bu da çok açık ve net. Bence bunu anlayın. Çok teşekkür ederiz efendim bu bilgiyi bize aktardığınız için. Süresi dolar, bedavaya bonservisi elinde, diğer kulüpleri elini kolunu sallaya sallaya gider demiş. Ne olacağı belli olmaz tabii ki. Galatasaray'da Osimhen gibi bir oyuncuyu kolay kolay bırakmaz para kazanmadan.
2: Yani Osimhen de değerli bir oyuncu. Şimdi yıllardır hep bunu herkes söylüyor ama geldiği günden beri Osimhen değerli bir oyuncu. İster kabul edin ister kabul etmeyin. Hangi takıma gelirse gelsin fark yaratır. Avrupa'da da
1: net. Gittiği her yerde oynar.
2: Gittiği her yerde de oynar. Yani bizim ülkede genel olarak öyle bir sıkıntı var ya Ozan maalesef. Var. Yani iyiye iyi diyemiyoruz yani maalesef. Mutlaka bir kusur arıyoruz yani.
0: Bu arada ne kadar yakışır biliyor musun Osimhen Barcelona'ya?
1: Çok kısa bir şey söyleyeyim bak. Bir dakika içinde durumu özetleyeyim. La Liga şampiyonu Barcelona. Lewandowski'den sonra oynar mı Osimhen?
0: Oynamaz mı? Premier, çok iyi oynar.
1: Premier Lig şampiyonu Arsenal Gökeres'in yerine oynar mı? Oynar. İtalya Ligi şampiyonu Inter'de Turam'ın yerine oynar mı? Oynar. Evet. PSG'de atabilir misin? Öyle bir santrfor yok. Atabilirsin. Almanya'da Kane'den sonra Bayern'e koyar mısın? Koyarsın. Biz neyi tartışıyoruz?
2: Ben gerçekten Kane varken de koyarım.
1: Kane yani, varken de koyarsın.
2: Şimdi zaman zaman Kane ve Nicolas Jackson'la oynuyor. Kimi tercih edersin?
1: Osimhen.
0: Biz neyi? Bu arada Chelsea'ye de çok yakışır.
1: Neyi tartışıyoruz biz o zaman? Ya,
0: Chelsea'de bu boş oyunculara...
2: İşte, Türkiye'de ülkemizde olmasını bizi tartışma konusu.
0: 550-600 milyon euro para harcayan bir Chelsea takımı var. Hiçbir başarısı yok. Herhalde. Hiçbir başarısı yok. Bu Chelsea niye büyük oyunculara gitmiyor? Osimhen'e bir kere teklifte bulunmadılar.
1: Welbeck'ten de
0: aldılar. Welbeck'i falan alıyorlar. İnanılmaz bir takım.
1: Transfer yasağı geldi iki dönem.
0: Değerli dinleyenlerimiz kısa bir reklama gidiyoruz.
3: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
3: Radyo Reklam.
4: Radyo Spor.
3: Bahse gireriz devam ediyor.
0: Değerli dinleyenlerimiz, zamanımız geldi. İddia kuşağımız başlıyor efendim. Gündeme dair bütün haberleri sizlere yansıtmaya çalıştık. Umarım takımlarımız da bu son transferleri gerçekleştirir ve ligimiz daha güzel, daha tempolu, İki takımla olmayan birlik haline gelir. Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un ve diğer Anadolu kulüplerimizin de katkısıyla heyecanlı, korakor bir lig sezonu izleriz umarım Türkiye'de.
2: Bu sene 12 şehir takımı var. O yüzden Ozan işler biraz geçen seneki kadar kolay olmayacaktır.
0: Seviyorum şehir takımlarını.
2: Daha iyi önümüzdeki sene muhtemelen Bursa gelecek. Onların da Şaktar'la bir hazırlık maçı vardı.
1: 0-0.
2: 0-0 ama inanılmaz korakor oynadılar. Ben maçı izledim, takip ettim. Çok iyi oynadılar. Yani Şaktar tabii hani biraz belki hazırlık maçı diye şey yapmadı ama ama hani Bursaspor'un geldiği bir durumda eğer koruyabilirsek 13-14'e çıkarabilirsek şehir takımlarını şampiyonluklar da artık eskisi kadar böyle lay lay lom değil böyle can çekişerek gelecektir büyük takımlar. Bu sene Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın çok konuşulduğu değil Beşiktaş ve Trabzonspor'un da denklemin içinde olduğu bir lig bekliyorum.
0: Umarım ben de.
2: Ben öyle olacağını düşünüyorum. Kolay kolay pes etmezler.
0: Değerli dinleyenlerimiz bir Süper Kupa final mücadelesiyle başlıyoruz. Bize de bu yakışır mı sevgili Caner Aydaş? Süper Kupa final maçıyla başlamak.
2: Yakışır.
0: Değerli dinleyenlerimiz 19 kuşağı Hollanda Süper Kupa final mücadelesi. 19 kuşağı PSV AZ Alkmaar karşılaşması. İki takımı da kontrol ettiğimizde bugün neredeyse iki takım da az kadroya yakın bir şekilde sahada olacaklar. PSV'ye kontrol ettiğimde biraz daha fazla oyun oynanmış. Oran da 1.61'den 1.39'a 1.40'a kadar inmiş gözüküyor. İlk yorum senden gelsin sevgili Caner Aydaş, neler söylersin?
2: Yani PSV tabii önemli bir oyuncusu. Saibari Saatta ama onun yerine de yanlış hatırlamıyorsam AZ Alkmaar'dan neydi? Manyas'ıydı. Bir de Deniz Man'ı aldılar Parma'dan. Yine tabii kaldığımız yerden devam edecekler ön tarafta. Pisa ile beraber etkili bir takım. Yine bu sene şampiyonluğun önemli adaylarından birisi. Ya Akmar'ı şuna benzetiyorum. Yani bir yere kadar geliyorlar. Bir yerden sonrası yok. Sanki böyle kulübün hani bir yere kadar bir şeyi var. Başarı çıtası var. Sonrası ya bizi çok ilgilendirmiyor. Daha fazlasını yapmayalım diye bilmiyorum. Bana öyle geliyor. İlginç bir şeyleri var. Bugün PSV kazanır ama kazanırken de ben gollü maç bekliyorum. Yani AZ Alkmaar'ın da gol atacağı, maçın da üste gideceği, 3.5 gol üstünün de yine olduğu. Yani 4-1, 3-1, 3-2 falan gibi bir skor bekliyorum. Gollü maç olur.
1: Burada ben de gollü bir maç bekliyorum. PSV'nin kupaya uzanmasını bekliyorum. Daha kaliteli bir takım. Alessan Plea, Deniz Man gibi oyuncular var. Benim geçen sene PSV'de 11 gol 7 asistle tamamladı sezonu. Şampiyonlukta da etkendi. Parma'dan bu yana çok beğendiğim bir oyuncu. Bugün de skor katkısı bekliyorum. Çünkü atan ve attırabilme özelliği olan kreatif bir oyuncu. Deniz Man gol veya asist yapar. Bugün maçta benim önerim. Çok beğendiğim bir oyuncu.
2: Varsa evet.
0: Kadroyu kontrol ettiğimde ilginç bir şekilde Troy Parrott'ı sol açık gösteriyor.
1: Evet.
0: Normalde forvet oyuncusu ve çok da başarılı bir sezon geçirdi. 31 karşılaşmada 10 gol attı ve bu oyuncu da Avrupa'ya transferi oldukça fazla gündeme gelmişti. 40 milyon eurolar, 45 milyon eurolar konuşuldu. Bir ara yine Fenerbahçe haberleri ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz sezonda da 40 mücadelede 20 gol 4 asisti bulunuyor bu sezonda. 43 karşılaşmada 31 gol 10 asist var. Yani 43 maçta 41 gole katkısı var oyuncunun.
1: Çok iyi oyuncu. Tottenham çıkışlı.
0: Net tercihimdir. İki takım da gol atar diyeceğim bu karşılaşmada. Kolay da bir mücadele olmasını beklemiyorum. Tamam favori burada PSV. Ama son dönemlerde de hiçbir başarısı olmayan bir Alkmaar takımı var. Kupayı kazanmak için elinden geleni yapacaklardır. Yener diyemiyorum tabii ki ama gol bekliyorum. Tercihim iki takım da gol atar olacak bu mücadelede. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Ben de gollü maç beklediğimi söylemiştim. Dediğim gibi en az 3-4 gol izleriz.
0: Değerli dinleyenlerimiz İskoçya Premiership'le devam ediyoruz. 16 kuşağı Johnston-Kilmarnock mücadelesi. Takımları kontrol ettiğimizde ligdeki ilk karşılaşmalar olacak. Ve az kadrolarla sahaya çıkacaklar. Eksik gözükmüyor. İki takımda da hazırlık maçlarını kontrol ettiğimizde de çok parlak bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyemeyeceğim.
2: Yani burada tabii iddia ev sahibini favori göstermiş. Dengeli yani beraberliğin ön planda olduğu bir maç gibi gözüküyor. Ben iki takımda gol atacağını maçında 2-3 gol bandında bitmesini bekliyorum. Yani ilk maç olması nedeniyle temkinli bir oyun görebiliriz.
1: Evet sezonun ilk maçı olduğu için kestirmesi zor. Orada geçen sezondan aklımızda kalan takımlardan Hearts hazırlık dönemini kötü geçirdi. Sturmgrass karşısında kötü gördük. St. Johnson da Kilmarnock da ligin köklü takımlarından ikisi. Burada temkinli bir maç olmasını ben de bekliyorum. İki takım da hedefi olan takımlar. Ligi üst dilimde bitirmeye çalışacaklardır. İlk yarı sıfır. Takımların biraz daha birbirlerini tarttığı bir maç olmasını bekliyorum.
0: Yani hissiyat olarak ben de bu karşılaşmanın 2.5 gol altı bitmesini bekliyorum. İlk yarı sıfır seçeneği de yine ön planda yer alıyor. Ofans anlamında etkili olmayan iki takımın mücadelesi. Tabii ki de yüklü kuponlar seviyesinde görülecek bir karşılaşma değil. Ligin açılış mücadelesi takımların hazırlık karşılaşmalarının yayınları dahi yoktu. Benim tercihim de 2.5 gol altı olacak bu mücadele. 18-30 kuşağıyla devam ediyoruz. Hibernian-Motherwell karşılaşması yine takımlar ilk karşılaşmalarına çıkacaklar. Sakat, eksik ve cezalı zaten ceza ilk mücadeleden dolayı yok. Herhangi bir eksik yok iki takımda da. Hazırlık döneminde de çok fazla karşılaşması olmayan iki takımın mücadelesi. Enteresan bir şekilde hissiyatla ben ev sahibi Hibernia'nın yüksek orandan 1.90 orandan maçı kazanmasını bekliyorum. Yüklü kuponlar için tavsiyem değildir. Maç sonucu 1 beklediğim tercihtir.
2: Burada da yine beraberlik oranı ön plana çıkmış. Dediğim gibi ilk maçlar sezonun başı diye belki takımların işte fizik kalite olarak da çok hazır olmamasından dolayı biraz temkinli yaklaşmış iddia risk merkezi. Burada da yine 2-3 gol bekliyorum. Yani iki takımın da gol atabileceği, belki birisinin 1-2 kazanacağı bir mücadele olabilir. Ya da 1-1 bitebilir bilmiyorum ama ben biraz güvenli bir aralık olduğu için TGS 2-3 golü önereceğim.
0: Peki.
1: İki takım da nispeten biraz hazır. Çünkü UEFA Konferans Ligi'nde eleme oynadılar. Burada Motherwell tarafı rahat bir şekilde geçti. Orada Torsfeld nerenin takımıydı? Faroe Adaları değil mi?
2: Evet.
1: Onları geçtiler. Hibernia tarafı da 3-1 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda düzeltiyorum. Evinde kazanarak geri döndü. Biraz daha moralli olacaklardır. Zor maç, TGS 2-3'e katılırım ya. İki takım da bir direnç koyacaktır.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Avusturya Bundesliga ile devam ediyoruz. 18 kuşağı. Avusturya Lustenau Reed mücadelesi. Takımları kontrol ettiğimizde ligde ilk karşılaşmalarına çıkacak iki takımın mücadelesi. Hazırlık karşılaşmalarında da son mücadele dışında yenilmeyen bir Avusturya Lustenau takımı gördük. Son mücadelede Nürnberg 2'ye 1-0 kaybetmişlerdi. Young Boys'ta 0-0, Aro'yu 1-0'la geçtiler. Will 1900'le oynadı. 2-0 kazanan bir Avusturya Lustenau takımı vardı. Reed takımını kontrol ettiğimizde hazırlık karşılaşmalarında Salzburg'la 2-2'lik bir beraberlik. Essen'i 3-0'la geçtiler. Ve son karşılaşmada kimsenin beklemediği bir şekilde Mladá Boleslav takımına kendi evlerinde 4-0 kaybeden bir takımı vardı. Zor mücadele, TGS 2 ya da 3 gol bandı, kupon seviyesi görmediğim bir maçtır.
2: Oynadıkları aralarındaki 10 maçın 8'inin berabere bittiğini söyleyelim. Bunların %70'inin de TGS 2 3 gol bittiğini söyleyelim. Yani bu iki takım arasında sanırım bir dostluk anlaşması var. Hani biz oynayalım, maç sonunda bir beraberlik olur. Ben yine Maison'da beraberlik bekliyorum. Ha, bu bir tesadüf mü bilmiyorum ama oynadıkları son 5 maçın tamamı beraber ya da 4'ü berabere bitmiş. 10 maçında 8'i ya da 7'si berabere bitmişti. 2-3 gol bekliyorum ya. Yine 1-1 ya da maksimum 2-3 gol, pardon 2-2 olabilir ama ben Maison'da beraberlik bekliyorum.
1: Ya burada ligin yeni takımına karşı geçen sezonu kötü geçiren Reed sahaya çıkacak deplasmanda, zor bir maç. Beraberlik olur mu? Olabilir. Geçmişte Caner abinin verdiği istatistik de bu anlamda bir açıkçası ışık tutuyor bize. Ama benim burada tahminim ilk yarı sıfır olsun ya. Maç sonunda ikinci yarı zaten takip etmeyiz. Uygulamadan da bakmam mesela uyarsa.
0: Değerli dinleyenlerimiz, 18 kuşağı ile devam ediyoruz. Avusturya Bundesliga'dayız. Wolfsberger, Avusturya Wien mücadelesi. Yine ligde ilk takımlarına çıkacak karşılaşmalar. Güzel de bir mücadele ligin açılış karşılaşmasına göre. Tercihim iki takım da gol atar diyeceğim. Hissiyat olarak da güvendiğim bir mücadele bu karşılaşma. Tamamen hissiyat. İlk karşılaşmalar çünkü.
2: Burada da bence iyi iki takımın mücadelesi. Wien zaten Avusturya'nın en büyük takımı. Hani
0: bizim çocukluk dönemimizde çok iyiydi.
2: Aynen öyle. Rapid'le beraber. Bu Avusturya Wien.
0: Pardon, benim dediğim Rapid Wien'de, özür dilerim.
2: Ya, ikisi birbirine zaten çok yıllardır rekabet eden takımlar. Sadece son 10 yılda Salzburg geldi. Doğru. Bunların bir 10-15 yılda şeyini bozdu. Ama son iki sezondur Sturm Graz bir dur dedi biliyorsun Salzburg'a. O yüzden Fenerbahçe maçları çok çok önemli. Yani çok iyi bir takımla oynayacak.
0: Doğru.
2: Fenerbahçe bunu kabul etmek lazım. Geçen sene de LASK geldi. Sen de bir dur dedi. Sıra bende dedi. Onları da biliyorsun pandemi döneminde ben burada söylemiştim. Şampiyonluğunu elinden aldılar.
1: Glazner çalıştırıyordu.
2: Yazıklar olsun yani o zaman Avusturya Federasyonu'na. Gerçekten hak ettikleri şampiyonluğu.
0: Orada ne olmuştu sevgili Caner Aydaş?
2: Transferde usulsüzlük falan ya da işte harcama limiti saçma sapan bir şey uydurdular. Salzburg'u şampiyon yaptılar. Buraya gelirsek Wien geçen sene şampiyon olabilirdi. Çok da istedim Avusturya Wien'i ama son haftalarda maalesef olamadılar. Neyse LASK oldu. Sevindim buna. Maça gelirsek Wolfsberger'de son 7-8 sezondur çıkışta olan takımlardan birisi, zorluyor. Playoff'u, şampiyonluk yarışına dahil olmaya çalışıyor. Ben 2 ortalamanın üzerinde takımın mücadelesinde karşılıklı gol var ve 2-3 gol bekliyorum.
1: Burada karşılıklı gol var, ben de katılırım.
0: Wolfsberger... 3 kişi de aynı yorumda bulundu.
1: Evet, Wolfsberger Avusturya Ligi'nin son zamanlarda orta sıraların, hatta baş alt takımlarından iyi olanlarından biri.
2: İçeride evlerinde... de etkililer.
1: Evet, evlerinde Avusturya Wien'e karşı gol bulabilirler. Avusturya Wien geçen sene yarım bıraktığı işi tamamlamak için yine motive girecektir sezon. Onlardan da deplasmanda gol beklerim.
0: Benim de net tercihim iki takım da gol atar. Sizin de KG demeniz de beni pekiştirmiş oldu. Ben kupon seviyesinde gördüm bu maçı. Notlarım arasına da alıyorum. 20 kuşağı Rapid Wien Alta karşılaşması, değerli dinleyenlerimiz, ligdeki ilk mücadeleleri olacak takımların. Çok da fazla uzatmak istemem. Kazanmak zorunda olan bir Rapid Wien var. Açılış mücadelesi, taraftarın önünde oynayacaklar. Bir zahmet kazansın diyeceğim ben de. 1.56 oran beni çok tatmin etmedi. 1.95 daha fazla tatmin etti. 1 ve 1.5 gol üst Rapid Wien kazanır diyorum. Bir yüksek oran tercihim de iki takım da gol atar maçı Rapid Wien kazanır. Oran 3.40.
2: Yani burada az önce bahsettiğim büyük takım kavramının tam karşılığı Rapid aslında yıllardır mazisini arıyor. Rapid başkanına da buradan artık sistemlerimi ve selamımı iletiyorum. Mümkünse artık bir yerde bir dur desinler bu işe. Valla ben hızlı bir çıkış giriş yapacaklarını düşünüyorum. Tercihim yüksek orandan, bence fena değil. İlk yarı 1.80-1.90 oranı vardır. Altak fena bir takım değil ama Rapid'e göre ben de güçsüz bir takım. Rapid yeşil renkleriyle, içerideki ateşli taraftarıyla hızlı bir giriş yaparlar. İlk yarıda fişi çekebilirler.
1: Burada ben de Rapid Wien galibiyeti bekliyorum. Köklü bir takım, senelerdir şampiyonluktan uzaklar. Orada Salzburg'un pençesine takılmış şampiyonluğu
2: geçen sene. Bir Rapid forması alsa mı Burak bize?
1: Nereden bulayım ya abi Rapid Wien formasını?
2: Bak güzel olur ya. Şimdi düşündüm yeşil falan böyle.
1: Yasin Özcan mıyım abi ben? Nereden bulacağız? Yasin
0: Özcan. Ben araştıracağım Rapid Wien formasını.
1: Yasin Pehlivan'dı.
0: Bu arada Viyana'da bir dakika. Viyana'dan dinleyen değerli dinleyenlerimiz var.
2: Ya Beşiktaş'ta Veli Kavlak vardı. Burak yakın Yasin Beşiktaş camiasında. Gitsin alsın ya.
1: Antep'ten.
2: Bir selamını söylesin.
0: Diğer dinleyenlerimizden birisi bir 3 tanelik bir formayı göndersin. Biz gerekeni yaparız.
2: Kumaşı göndersin biz diktiririz.
1: Ben şeyi çok istiyorum şu aralar. Tekstil ülkesi. Napoli forması çok istiyorum ama bulamıyorum.
0: Bu arada vardı, tanıdıklarımız da var. Zaten sevgili Caner Aydaş'ın abisi de.
2: Eskiden ama tanıdıkları var.
0: Tanıdıkları hala vardır, tabii, bir ulaşım yaparız.
1: Rapid Wien forması için bu kadar seferber olmak gerçekten.
0: Bir dakika, ben giyerim 10 numara Rapid Wien forması.
1: Ya Mark Arnautovic bile uğraşmaz biliyorsun bu kadar Rapid Wien forması için.
0: Peki.
1: Ne diyorduk ya?
0: Sevgili Burak Alıcı'ya sormak isterim, zor bir lig çünkü.
1: Eyvah.
0: Papua yeni yine ligiyle devam edeceğiz. Clusio Fuzan karşılaşması, açılış mücadelesi sevgili Alıcı.
1: Bir şey var mı gerçekten ya şu an?
0: Çalışmadık mı yoksa?
1: Papua Yeni Gine haritada bile gösteremem ki.
2: Karakolda biter falan.
0: O zaman
1: şey direkt dibine büyük gömülür.
2: Oğlumla Ozan şey yapıyoruz. Ülkeleri soruyoruz, başkentlerini soruyoruz.
0: Güzel, çok güzel.
2: Ama şöyle.
0: Babam mesela, dinliyorsa selam olsun. Bura öğretirdi bana.
2: Şöyle yapıyoruz. Mesela bir ülke tutuyoruz. Biz sorular soraraktan o ülkeyi tahmin etmeye çalışıyoruz falan. Şimdi biraz öyle oldu Papua Yeni Gine. O
0: şaka
2: da gidip
0: yaptım.
2: Yeni jenerasyon olduğu için saçma sapan ülkeler seçiyor yani. Mesela örnek veriyorum, hiç ismi duyulmamış bir ülke. Ya oğlum diyorum, böyle bir ülke mi var? Baba nasıl bilmiyorsun, işte 92'de bağımsızlığını ilan etmiş. Arkadaş nüfusu 50 bin ya. Ben nereden bileyim? Kayle bile almam o ülkeyi ya.
1: 92'de bağımsızlığını ilan etmiş.
2: İşte Papua Yeni
1: Gine. Kurasao.
0: Gençliğimizde olmayan bir ülke. Yani. Peki. Danimarka Ligi ile devam edeceğim sevgili Goatalacı. Hazırsan.
1: Elbette.
0: Bir tık da hızlanmamız gerekiyor. Çünkü İsviçre Ligi'ne de çok güzel oyunlar oynanmış. Biz de bir üstünden geçelim.
2: İsviçre'nin şampiyonu belli bu arada. Sen sormadan ben söyleyeyim. Yok. Young Boys. Geçen hafta lig başlamadan dedim ki bu sene Young Boys şampiyon olur. 10 gol atıp 1 gol yediler 2 maçta.
0: Danimarka Süper Lig mücadelesi. Takımı yakından izledik. 2 karşılaşmasında son durumunu da biliyoruz. 15 kuşağı. Midland Horsens karşılaşması. Ben bu mücadeleye biraz hazırlık yaptığım için hızlı bir şekilde tercihimi söylemek isterim. Orandan dolayı ilk yarı 1 diyorum bu mücadeleye. Midland'ın da kazanmasını bekliyorum.
1: Burada ben de Midland kazanır 1.5 üst diyeceğim. Horsens Ligi'nin yeni takımlarından. Midland'ın artık UEFA Avrupa Ligi serüveni de bitti. Lige daha sert sarılacaklardır diye düşünüyorum.
2: Konferans serüvenleri var. Evet. O yüzden sıkıntı yok. 2'den 1 diyelim mi maça?
0: O güzel. Ama Horsens yapabilir mi onu?
2: Ya ama bilemedim. Avrupa dönüşü. Ama sürpriz rotasyon gerçi. Olabilir.
0: Sürpriz doğru.
2: Ben değişik. En az 3 gol bekliyorum. Hani ideal tercihim 2.5 gol üstü. Hatta oynadım da bu maçı. Ama normalde de dediğim gibi 2'den 1 denirim maça. Yakışır da yani.
0: Vallahi yakışır. Evet. Bir yorumda.
1: Harakiri şey midir?
2: Öyle yani, beklersin.
0: 15 kuşağı Norsjaland Renders mücadelesi.
2: Norsjaland Gais'i gole boğdu. İlk maçta
0: Horsens'te de ilk maçta berabere kalmışlar.
2: Şey mi?
0: Lige yeni çıkan Horsens'le Midland'ın oynadığı takımla.
2: Öyle mi?
0: Evet.
2: Nörseland dediğim gibi Gais'i, yani İsveç liginden Gais'i 6-0'lık bir galibiyette yani darmadağın ettiler. İçeride gerçekten garip bir takım. Burada da üst bekliyorum. Yani en az 3 gol bekliyorum. Gol iyi bilirlerdi. Yine 2'den 1 deneyeceğim maçlardan birisi. Bugün harekete günü. Ama üst bekliyorum, idealim.
1: Renders geçen senenin iyi takımlarından. Bir önceki senede Kopenhag'la şampiyonluk yarışı vermişlerdi. Nordsjælland çok atan ama savunma tarafında da çok güven veren bir takım değil. Bence karşılıklı gol var. 2.5 üst denenebilir. 3.5 üst diyene de saygı duyar, desteklerim.
0: İlk mücadelede berabere kalan iki takımın karşılaşması zor bir mücadele. Normalde Nordsjælland diyecektim ama Renders de son dönemde bir tık daha toparlanma sürecine girdi. Normalde Nordsjælland çok da gol atan bir takım. Şöyle bir kontrol ettiğimde %84 olarak 2.5 gol üstüne de yüklenme olmuş. Ben genelde iddianın da tersine gitmeyi seven birisiyim. Kupon seviyesinde görmüyorum bu mücadeleyi. Ciddi de bir tavsiyem değildir. Ben TGS 2 ya da 3 gol diyeceğim bu karşılaşmaya. Hissiyat olarak böyle bir şey geçti. Çünkü bu kadar aşırı beklenmede sıkıntı olmuyor
1: var.
0: Yani.
1: Sıkıntı var.
0: Olmuyor. Brøndby-Viborg karşılaşması sevgili fenomen.
2: Burada Brøndby tarafındayım. Sarı lacivertten renkleriyle ilk yarıda soyunma odasının önünde girerler.
0: Valla bulduğum anda alırım. Giyersen.
2: Brøndby sevdiğim. Ben de var evde.
0: Öyle mi?
2: Tabii.
1: Nereden buldun abi ya?
2: Adam. Ben Brøndby'liyim abi. Yani.
1: Daniel Agger'de bile yoktur ya.
2: Brøndby'den sonra da Midtjylland'ı destekliyorum.
0: Açmıştır da sarı lacivert de seni.
2: Beni her renk açıyor biliyorsun. Her renk güzeldir.
1: Üzerine
2: ama.
1: Üzerine yakışmaz ki.
2: Doğru. Estağfurullah. Siyah ve beyaz. Daha doğrusu siyah çok giyiyorum. Farkındaysan başka renk hiç görmüyorsunuz beni. Hep siyah giyiyorum.
0: Ben ara ara görürüm.
2: Sarı lacivert de ya da bütün renklere şeyim var ya. Hani giyiyorum yani. Brøndby'de giyerim bir ara.
0: Ben yalan yok. Bir sarı kırmızı giymiyorum üstüme. Onun dışında bütün kombinasyonları yaparım yani.
2: Ya benim evdeki gardırobum hani %99'u siyah. Hatta hanım artık çıldırmak üzere yani. Mesela ütü biliyorsun kadınların çok sevmediği bir şey. Bak 30 tane tişört koymuş, hepsi siyah, diyor ki arada bir renk olsun ya. Geçen 2 tane beyaz tişört aldı. Onu da çok sevmiyorum giymeyi. Ya diyor bari almışken bazen giy diyor. Öyle bir
0: önümüzdeki hafta Brøndby formasıyla seni stüdyoda görmek
2: olur,
0: isterdim.
2: Olur.
0: Çok isterim.
2: Gelirim.
0: Peki. Alaca var mı eklemek istediğin bir şey? Brøndby-Viborg.
1: Kafam iyice karıştı ya. Brøndby kazandı. Berabere kaldı değil mi?
0: Popo yeni gün
2: evet,
0: eli diye.
2: Doğru. Viborg kazandı. Brøndby berabere
1: ben
2: kaldı.
1: Ben Brøndby'nin evinde Viborg yeneceğini düşünüyorum. Çünkü Brøndby Aarhus'ta oynadı yanlış hatırlamıyorsam. İlk hafta son şampiyonlar. Onlar da erkenden ivme kazanmak isteyeceklerdir. Viborg'u yenerler evde.
0: Valla bir zahmet yensin diyeceğim ben de Brøndby.
2: Bu seneki adayım.
0: İç maç sonucu bir oranını da bir kontrol etmek isterim. Güncel oranı gayet iyi 1.70.
2: Evet.
0: Daha ne olsun.
2: İyi oran.
0: Sarı lacivert formasıyla yeşil beyaz Viborg'a karşı. Biraz önce de yeşil beyazı çok övmüştük. Bakalım bu mücadeleyi de takip etmeye çalışacağım. 17 kuşağı. Silkeborg, Kopenhag.
2: Kopenhag geçen seneki başarısız performanstan sonra bu seneye iyi başladılar. Böyle de devam edeceklerini düşünüyorum. Biraz daha böyle gollü bir durumları var sanki gibi geçen seneye göre. Ama burada Silkeborg tarafındayım. Yani Silkeborg'un gol bulmasını bekliyorum. Galibiyet anlamında söylemiyorum. Ben yine iki takımda gol atacağım. Maçın da Kopenhag tarafından kazanılacağı bir mücadele bekliyorum burada.
1: Evet, Kopenhag kazanır, 1.5 üst güzel, 2.5 üst de denenebilir. Silkeborg ihtimalini göz önünde bulundurarak katılırım.
0: Sevgili Alaca, uzun bir sürenin ardından Arjantin formasını çıkartıp Arsenal formasını üzerine giyerek geldi. Ben de bir Messi hayranı olmama rağmen kısa tutacağım. Finalde İspanya'yı destekledim. Kaliteli bir ülke gerçekten ve Müslümanlara da yapmış olduğu vatandaşlardan dolayı beni kendisine çekti. Final mücadelesinde de Arjantin'in kimse de kusura bakmasın bu kadar çirkeflik yapacağını beklemezdim.
1: Şut atamadılar ya 90 dakika, evet, hiç.
0: İspanya'yı bu İspanya'yı mı yeneceksiniz yani? Biraz yavaş dedi İspanya. Tebrik ediyorum İspanya'yı da.
2: Bak şimdi niye sinirleniyorum biliyor musun? Julian Brandt ayak saldı.
1: 3 yıl hem de.
2: İnanılır gibi değil ya. Beşiktaş 10 numara arıyor. Galatasaray 10 numara arıyor.
0: Boştaydı
2: adam
0: bildiğim kadarıyla.
2: Adam 6 aydır beni alın diye bağırıyor. Doğru.
0: Menajeri dahi öyle söylüyor.
1: Ayak büyük paralar da 2. Unai'yi hatırlıyor musunuz şeyden, Fas milli takımından Dünya Kupası'nda? Girona'daydı. Ajax onu da aldı mesela. Onu da alabilirdim.
0: 8'e. Son ligimiz kaldı.
2: Konuşalım.
0: İsviçre Ligi 3 karşılaşmamız. 15
2: Sengalen kuşağı. Kazanır söyleyeyim.
0: Vaduz, Sengalen.
2: Sengalen kazanır. Şampiyonlar Ligi'nde eğlendi. Sengalen, o da onlar da yeşil biliyorsun.
0: Doğru. Yeşil beyaz herhalde.
2: Benfica'ya eğlendiler ama devam edecekler. UEFA Avrupa Ligi ile. Bugün deplasmanda kazanırlar Vaduz karşısında.
1: Ben
2: Vaduz'da biliyorsun neydi? Ülkeyi söyleyin. Vaduz. Liechtenstein diyeceğim ama neydi onlar şey?
1: Liechtenstein galiba.
2: Liechtenstein kulübü biliyorsun. Yani o ülkeye ait ama şeyde oynuyor. İsviçre Ligi'nde. Kazanır.
0: Mark öyle. Schneider var teknik direktör olarak başlarında da. Benim tercihimde Sengalyan oldu sevgili evet, Caner Aydınç. Ama şu şekilde söyleyeyim ben, benimki farklı olsun. Deplasman takıma 1.5 gol isteyeceğim ben.
2: Olur.
0: Uygun mudur alaca?
1: Oranı ise katılırım. Sengalyan Benfica karşısında aslında bir diş geçirdi ilk maçta ama tutturamadı.
0: Size çok güzel bir maç soruyorum şimdi.
1: Basel var mı?
2: Basel dün vardı, berabere kaldı.
0: Grasshoppers Lugano. Çok güzel maç.
2: Burada deplasman tarafındayım. Yani Lugano bu sene bu beklediğimiz çıkışı yapabilir. Grasshoppers tabii daha büyük bir takım ama onlar da şeyini arıyorlar. Geçmişlerini, o mazisini arıyorlar. Ben iki takımda gol attım maçında üste gittiğim maç bekliyorum.
1: Ben de karşılıklı gol var 2.5 üst, belki 3.5 üst de deneyebilirim. Lugano maçlarına geçen sene az 3.5 üst denemedik. Grasshoppers da evinde bir variyet gösterecektir diyeyim.
0: Net tercihimdir, iki takım da gol atar diyorum. Kuponuma almayı düşündüğüm karşılaşmalardan bir tanesi. Yayın bittikten sonra ekibimle beraber biraz daha çalışacağız. Sorumluluklarımız var, grubumuz var. Grup seviyesinde gördüğüm bir mücadeledir. Kuponları nereden görebiliyoruz şeklinde çok ciddi mesajlar da geldi. Değerli dinleyenlerimiz, artık kuponlarımızı YouTube platformunda paylaşıyoruz. Ozan Özturan tahminleri ismiyle iddia severleri beklerim efendim. Caner Aydaş ismiyle program arkadaşım Caner'in kuponlarını da yine YouTube üzerinden görebilirsiniz. Transfer ve gündem için, gerçek haberler için de sevgili Alacan'ın YouTube platformunu takip edebilirsiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Son maçımız. Rejimiz müsaade ediyor mu? Onay geldi.
1: Sal bizi.
0: Kapatma yayını. 17-30 kuşağı Sion Luzern mücadelesi.
2: Burada ev sahibi kazanır ama ben Luzern'in de karşılık vermesini bekliyorum. Karşılıklı gol var.
1: İki takım da gol atar 2.5 üst.
0: Valla hissiyat olarak benim de Sion geçti gönlümden. İlk mücadelede de puan alamayan iki takımın karşılaşması. TGS 2 ya da 3 gol bandına da çok yakın bir karşılaşma. İki tercihim olsun. Sion ya da TGS 2 ya da 3 gol bandı. Merhaba Ozan Bey, Caner Bey. Burak Bey, tarafsız yorumlarınızı dinlemek büyük keyif. Başarılar dilerim. İyi yayınlar. Selamlar, sevgiler demiş Ulaş Saygılı.
1: Sevgiler.
0: Saygılarımızı iletiyoruz biz de.
2: Sevgiler.
0: Bu arada bir rejimiz bir uyarıda yok. Bulundu ama yok değil mi öyle bir
2: evet,
0: şey?
2: Evet.
0: Peki.
2: Şaka yaptım.
0: Rejimizin de bir iki karşılaşmam var demişti. Onları da öğrenmek isteriz sevgili Görkem'den. Görkem hazırsan iki mücadeleni alalım.
6: Abi çok hızlı ama ya. Ben bitti ya yayın. Ondan dolayı nasıl söyleyeyim şimdi?
2: Sen arada bize söyle.
6: Açıklama yapmadan söylesem
0: açıklama
6: onu.
0: Açıklama yapmadan alalım. Sen çok gerçek bir yani, rejisin. Bilirsin sen işini.
6: Adım Görkem kadar biliyorum bu maçı. Eminim. Ailecek takip ediyoruz. Polonya Ligi. Pogon maçı abi.
0: Popo'ya yeni yine liginden söyleyeceğini zannettim ama alalım.
6: Yok biz değiştirdik. Artık peki. Sıkıcı geçiyordu maçlar. Polonya ligine döndük.
0: Alalım buyurun.
6: Legia Varşova, Zagreb'e Lubin. KG var. Çok güveniyorum.
0: Legia Varşova mücadelesine evet. KG var dedin. İkinci evet. Maçımız.
6: İkinci maç başladı. Onu kaçırdık.
0: Alalım bir ikinci maç başka bir şey söyle.
6: İlk yarı iki gol çıktı abi. Daha bir yorum yapmak istemiyorum o maçı.
0: O maçı kaçırdık diye psikolojik olarak yani, söylemek istemedin evet. Öbür tercihini. Evet. Hak veririm. Totem önemli bu olaylarda. Yani
6: İlk yarı ben ev sahibi 0.5 gol üstü diyecektim. Zaten.
0: Ben o zaman Lecce mücadelesini daha önce de vermiş olduğun tercihlerin birçoğu isabet sağladığı için notlarım arasına alıyorum sevgili Görkem.
6: Üzülmezsin abi.
0: Seni de başarılı buluyorum. Bizi bütün dünyayı Chelsea Paris maçında karşısına almış birisin.
6: Tabii ki.
0: Hatırlıyorum o dönemleri de. Evet. Başarıların daim olsun derim.
6: Teşekkür ederim. Caner abi katılıyor musun?
2: Ben sonra söylerim ya katılıp katılmadım.
6: Katılma tamam. Katılmadım.
0: Reklam arasında konuşursunuz. Sevgili evet. Alaca eklemek istediğin bir şey var mıydı? Karnın acıktı herhalde senin.
1: Biraz tansiyonum düştü. Gözlerim kararmaya başladı son 15 dakikada. Kusuruma bakmayın.
0: Estağfurullah. Zamanı geldi.
2: Görkem nasıl olsa akşam da birlikteyiz de katılsak da katılmasak da o yüzden herkes
0: siz gerçek bir
2: ama
0: takımsınız.
2: Ben buradayım. Tabii. Biz gece 12'ye kadar buradayız yani. Evet. Problem yok.
0: Değerli dinleyenlerimiz göndermiş olduğunuz destek mesajları için, doğum günü mesajları için ayrı ayrı herkese teşekkür ederim. Bir teşekkür etmeyi de unuttum müdürümüze, sevgili Ali Erim'e. Doğum günümde jest yaptı ve beni mesai saatlerimin dışında tuttuğundan dolayı Ali Bey'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun efendim. Haftaya cumartesi, pazar tekrardan karşınızdayız. Tabii ki de Burak Alaca ve Caner Aydaş pazar günlerimiz daha bambaşka bir seviyede geçiyor. 6 senedir de beraberiz. Umarım yazdığımız, söylediğimiz gibi de sonuçlanır efendim.
2: Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.
7: Bahse gireriz sona erdi.
8: Radyo Spor. Reklam.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
10: kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor.
8: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
4: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
12: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
13: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
14: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
15: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
16: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor.
17: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Milyoner'le hafta sonu bülteni başlıyor.
18: Spor'da.

0: Merhaba sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Herkese iyi pazarlar. Genco Boran ve Ulaş Uzunöner sizlerle birlikteyiz. 2 Ağustos Pazar. Dünya Kupası bitti. Hazırlık maçları başladı. İskoçya Ligi en son başladı. Haftaya Almanya 2. Yavaş yavaş çilemiz bitiyor mu?
1: Avusturya var bu hafta.
2: Ekstradan. Kuzey Ligleri var. Ama tabii biz seninle canlı kovalamayı sevdiğimiz için önümüzdeki hafta Almanya 2'yi ben sezonun resmi başlangıcı olarak tayin ediyorum. Çünkü 14-30 seanslı maçlar olacak. 3 tane maç olacak. İkisini biz seninle burada canlı ekrandan açacağız. Canlı bir şekilde takibini yapacağız. Sezonun açılışını ben önümüzdeki hafta kabul ediyorum.
0: Almanya 2 ile birlikte.
2: Almanya 2 ile birlikte. Ondan sonraki hafta zaten Süper Lig de başlıyor. Sevgili Genç Oran. Önümüzdeki hafta bu arada TFB'nin de başlayacak. Az bir zaman kaldı. Bugün biraz daha bir parça daha düşük vites. Ondan sonra önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş vitesi yükseltmeye başlıyoruz.
0: Vitesi yükseltmeye başlıyoruz dedin ama fena da değil Bülten. Yani özellikle bayağı bu sezon güzel. Çok hazırlık maçı olmuş durumda.
2: Şöyle tabii bir canlısına bakacağız zaten. Biz Union Berlin Kalliyer müsabakasını seni takip edeceğiz. 15'te başlayacak. 15 itibariyle sezonun ilk canlısını bir hazırlık maçıyla başlayacağız. Önümüzdeki hafta da resmi maçlardaki canlı kovalamaya başlayacağız. Bugün tabii şöyle güzel maçlar var.
0: PSV. Bu arada veriyorum bilmiyorum ama sen Johnston Kilmarnock da var bugün 16'da.
2: Ona yayını göremedim. Bakarız ama yayını göremedim.
0: Tamam. PSV diyordun Alkmaar maçı
2: PSV Alkmaar Süper Kupa maçı var. Bugün yüksek profili müsabakalardan. Avusturya'da, Danimarka'da, İskoçya'da maçlar var. İrlanda Premier zaten devam ediyor. Norveç, İsveç devam ediyor sevgili Genco Varan. Oralardan tahminlerimizi hem biz tahminlerimizi söyleyeceğiz hem de bilgisayar destekli bir şekilde dinleyicilerimize
0: ulaştıracağız. Şimdi saat 14.30'dan itibaren bültenimizde yer alan şöyle yüksek profilli hazırlık maçlarına bakıyorum. 14.30'dan itibaren yani maçlar var ama işte Union Berlin Cagliari olabilir tabii ki. Televizyonda veriyor bunu. Utrecht Sevilla olabilir. Feyenoord Atalanta ama bu bültenimizde yokmuş maalesef. Maç güzel ama bültende yok. Burnley Torino. Daha aşağılara inelim. Sunderland Wrexham. Wrexham da yine gollere başladı. Evet, bugün düne göre biraz daha zayıf. Liverpool Leeds United en son saat 23'te. Yani bir şeyler yapacağız. Mesajlar da geliyor. Tekrar hatırlatayım. 0538 052 1487.
2: 0538 052 1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyoruz. Şu anda Ukrayna'da Chernomorets Polesya müsabakası var. Oynayan devam eden. İlk yarısı bitti. 1-1'lik skorla bitti ilk yarısı. Güney Kore'de dakikalar 35'i gösteriyor. 3 maç var. Jeju Incheon maçında şu anda konuk taraf gol attı. Skoru 1-1'e getirmeyi başardı. Ulsan, Anyang ve Daejeon Gwangju maçları 0-0 devam ediyor. Çınak Cumhuriyeti'nde Kuandao 1, Kuandao Janon 0. Bu da ilk yarı sonucu sevgili dostlar. Devam eden müsabakalardaki durumlar bu şekilde. İstanbul ikinci altılısı geldi. Burgazada'dan Murat Bey'den. Hemen okuyorum. Teşekkür de ediyorum kendisine. İlk ayak 2-3-4-8. İkinci ayak 3-5-6. Üçüncü ayak 9 tek. Dördüncü ayak 2-3-4-5. Beşinci ayak 3-5-7. Son ayakta 2-8. Burgazada Murat Bey'in altılı ganyan kuponu İstanbul ikinci altılısı. Tekrarlıyorum. İlk ayak 2-3-4-8. İkinci ayak 3-5-6. Üçüncü ayak 9 tek. Dördüncü ayak 2-3-4-5. Beşinci ayak 3-5-7. Son ayakta 2-8. Kupon için teşekkür ediyoruz. Biz dinledik. Konya'dan Abdullah Bey diyor. Abdullah Karakay diyor ki nasıl bir tutku şu futbol. Zaman geçmiyor. İyi yayınlar. Hakikaten majör liglerin başlamasını ben de artık bekliyorum yani. Dünya Kupası bir yere kadar götürdü.
0: Götürdü. Bitince bitti işte. Orası bitti. Kaldık.
2: Orası bitti. Götürdü. Yer bitti.
0: Bu arada sana güzel haberim var. Majör liglerin başlamamış olmasından dolayı benim algoritma sitem bugün oynanacak 2 İskoçya maçı, 4 Norveç maçı, 4 Danimarka maçı, 3 İsveç, 3 İrlanda ve Liverpool Leeds United maçlarının tahminlerini ve kadro bilgilerini paylaşmış bizimle.
2: Güzel.
0: Çok iyi değil mi?
2: Güzel.
0: Coşturur bu bizi.
2: Güzel. Uğur Pekşen diyor ki bak, geçen mesajda söylemiştim. 6 ayda paylaşıyorum. Bu sefer tekrardan paylaşıyorum. Midland yorgun, Horsens ezip geçer. 7.63 oranı var diyor. Midland Horsens müsabakasında Horsens galibiyeti öneriyor. 15 seansı maçı 7.35'te oranı var. Uğur Pekşen'in de gönderdiği tahmin için teşekkür ederim.
0: Ya ben bir dakika, dün bir dinleyicimizin mesajını bulmalıyım. Evet. Ordu'dan Tuna Bey dün 18.40'da şöyle bir mesaj attı bana. Dün Real Madrid Fiorentina maçını izlerken direkt aklıma bu mesaj geldi. Hazır mısın?
2: Dinliyorum.
0: Genco abi, ben Ordu'dan Tuna. Yarım saat sonra Real Madrid Fiorentina maçı başlayacak. Saat 7'de maçı TRT Spor veriyor. Ben bu maçın ilk yarısının Real Madrid 2 Fiorentina 1 bitmesini bekliyorum. İçime doğdu. Ve kaç kaç bitti ilk yarı?
2: Öyle bitti.
0: 2-1 bitti.
2: İlk yarı ben maçı izledim bu arada. İlk yarı, ilk yarı Fiorentina oynamadı. Sahasından çıkamadı.
0: Evet, gittiler 41'de attılar.
2: Ama ikinci yarıda da bayağı bir etkiliydi Fiorentina. Gündüz ve gece gibiydi.
0: Vallahi bilmiyorum da Tuna Bey, umarım 2-1'e oynamışsınızdır. Diyelim. Hazırlık maçları var. İstiyorsan onunla da başlayabiliriz. İki tane de hazırlık maçı var.
2: Yok, iki dakikamız var. Ben bir iddiada en çok oynanan maçları aktarayım.
0: Reklamdan sonra bölünmesin. Tamam.
2: Tahminlere başlayalım.
0: Peki.
2: Şimdi iddiada en çok oynanan maçlar listesinde sürpriz arayışları var. İlk sıradaki müsabaka Kongsvinger Strømmen müsabakası. Bu Norveç'in alt lig maçı. 18'de iki takım karşı karşıya gelecek. Artı 6 gol denemesi yapılmış. Oranı da 3.99. Yine Norveç'in alt liginde Raufoss Stabæk müsabakasında artı 6 gol denemiş iddiacılar. Onun oranında 4.68. İlk 2 sırada bu maçlar var. 3. sırada Nordsjælland Randers var. 2.5 üstü değerlendirilmiş. 4. sırada Brøndbykarna Malmö var. Yine 2.5 üstü değerlendirilmiş. 5. sırada Odds BK Asane müsabakası var. Artı 6 gol denemesi yapılmış burada da. Sonrasındaki 3 maçta ilk yarıda, ikinci yarıda karşılıklı gol var olur tahmini. Her iki yarıda karşılıklı gol var olur tahmini. Bunlar tabii yüksek oranlı. 15'te Brøndbykarna Malmö, Nordsjælland Randers, Vaduz Sankt-Gallen. Bu üç müsabakada sırasıyla 10.75, 10.75, 8.59'luk oranlardan bu bahis değerlendirilmiş. Maç sayısı az olduğu için aynı maçın farklı bahisleri de tabii iddiada en çok oynanan maçlar listesi de kendisine yer bulabiliyor sevgili dostlar. Nordsjælland Randers'in 2.5 üstü 3. sırada, aynı müsabakanın her iki yarıda karşılıklı gol varı 7. sırada kendisine yer bulmuş durumda. Varsan Inter Turku'da var denenmiş. Ardından yine aynı bahis geliyor. 2.5 üstü denenmiş sevgili dostlar. Göteborg Degerfors'ta da Göteborg galibiyeti denenmiş. İddiada en çok oynanan maçlarda bu şekilde listeyi de sizlere söylemiş oldum. Güney Kore'de bu arada bir gol daha oldu. Jeju Incheon maçında skor 1-1'e gelmişti. Konuk taraf bir gol daha attı. Devrenin bitimine 5 dakika kala 2-1 önde. Incheon 2, Jeju 1. Deplasman takımı 2-1 önde. Ulsan, Anyang, Daejeon, Gwangju maçlarında gol yok. Dakika 41. 2 maçta 0-0 devam ediyor. 10 geçe reklamına gidelim. Sonrasında buradayız.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlencenin kalbisi milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor!
6: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Bilyoner hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor sevgili dostlar. Zaten reklama giderken sizlere skorları söylemiştik. Hazırlık maçına Gençlerbirliği ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Dakika 81, orada da Kocaelispor 2-1 önde.
1: Ama bültenimizde yok.
0: Bülten de yok. İddia bülteni de yok. Sen yalnızca bilgilendirme için söylüyorum. Aynen. Maçın ilk yarısını da Kocaelispor 2-1 önde tamamlamıştı. İkinci yarı da bu şekilde devam ediyor. Dakikada 81'e gelmiş durumda. O hazırlık maçındaki skoru da söyleyelim. Sevgili Genç Oğuran, hangi ligde başlayalım? Nasıl devam edelim?
1: Ha, ligle mi başlayalım? Kupayla değil mi?
0: Kupayla mı başlayalım? Tamam, sen istiyorsan kupayla başlayalım.
1: Hazırlık maçı kupa derken.
0: Bu arada çok tuhaf bir şey oldu. Hı. İddiada olan bir hazırlık maçı var. Germania, Ratingen, Schmerbeck. Herhalde Almanya'nın alt lig takımları. Aynı anda iki takıma da gol yandı.
1: Ya dün aynısı oldu.
0: Muhtemelen bir hata var tabii ki.
1: Hayır, ama dün Lille maçında aynısı oldu. Lille-Loven maçı 1-1'di. Ben hatta penaltı sıra mı kaldı diye baktım. Daha ilk yarının sonu oynanıyor. 45'te 2-2 şey oldu.
0: Top ortada 2'ye yarmadım müddetçe.
1: Yani ben de anlamadım.
0: Bakarım. O da sonucu da söyler size.
1: Gol haberi mi geç geliyor? Ne oluyor?
0: Olabilir. Hazırlık başı tabii neticede sevgili Genç Oğuran.
1: Evet.
0: Bu arada bizim yorumlayacağımız 15'te canlısını takip edeceğimiz Kalyer Union Berlin müsabakası da iddiada var. Onu da söyleyelim.
1: İstiyorsan şeyden başlayalım.
0: Liverpool'la. Liverpool'dan
1: ama
0: başlayalım.
1: Ama o yok bende.
0: Liverpool'dan başlayalım.
1: Liverpool Leeds'ten.
0: Tamam. Diyorsun ki yüksek profili bir maç bulalım, öyle başlayalım.
1: Aynen öyle. Bir de benim bildiğim yerden.
0: Saat 23'te iki takım karşı karşıya geliyor hazırlık müsabakasında. 1.52, 3.74, 3.56, 1.02, 2.56, 2.38, 2.5 üstü 1.27, var 1.31, yok da 2.28 olarak belirlendi. Bu iki takım Premier Lig'de son iki maçında, geçen sezonki maçlarında Leeds'in sahasındaki maç 3-3 bitmişti. Liverpool'un sahasındaki maç 0-0 bitmişti. Hazırlık sürecinde Liverpool 2 hazırlık müsabakası da çıktı. Sunderland'i 4-2 mağlup etti. Wrexham'ı da 1-0'lık skorla mağlup etti. Leeds ise Wrexham'la oynadı. 3-2 kazandı. Son hazırlık maçında da 31 Temmuz'da Sunderland'la oynadı. Müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı. Sevgili Genco Boran, ne diyor, gelişmeler neler? Bunları senden alalım, tahmini alalım, bilgisayarında tahminini dinleyelim.

0: Liverpool adına ve birkaç hafta oynayamayacağı açıklandı. Isak, Florian Wirtz ve Gravenberg antrenmanlara başladılar. Fakat ilk 11'e bu maçta girmeleri, ilk 11'de olmaları beklenmiyor. Onu söyleyeyim. Leeds United'da Okafor ve Aronson kadroya katılmadılar hala Leeds'te. Calvert-Lewin de Chicago'da fakat sakatlığından dolayı bu maçta oynayamayacak. Tedavisi takımla olan birlikteliği devam ediyor. İki takımın benim önümdeki muhtemel 11'i şu şekilde. Liverpool'da kalede Mamardashvili, savunmada Frimpong, Jacque, Chambers ve Tsimikas'ı görüyoruz. Tabi burada normalde göbekte Van Dijk ve işte Gomez olabilir. Başka bir isim daha var, o da olabilir ama ikisi de yok şu anda. Jones, Szoboszlai orta ikili. Önlerindeki üçlü Morrison, Elliot ve Ngumoha. İleride de Wright'ı görüyorum ki bildiğim bir isim değil. Göreceğimiz bir isim de değil. Sadece şu anda hazırlık döneminin ilk aşamalarında forma giyen bir isim olarak kendisini görüyoruz. Leeds United'da kalede Cairns, Rodon, Muharremovic, Bornau üçlü savunma. 3-4-3 oynuyorlar. Pardon. 3-5-1 gözüküyor da tabii böyle bir sistem yok. 3-2-3-1 falan mı oynuyorlar artık, ne yapıyorlar? Ama savunmada 3 kişi görüyorum. Rodon, Muharremovic ve Bornau. Bogel, Stah, Tanaka, Gudmundsson. Evet, 3-4-3 Gudmundsson. İleride Wilson, Nonto ve Mecha'yı görüyoruz. Valla ya iki takımın da bayağı eksiği var. Maç Chicago'da oynanacak. Amerika'da bu böyle sanki bir ne derler, exhibition maç gibi, böyle bir show maçı gibi. Ya tamam, bir hazırlık maçı var ama Amerika'da oynanacak böyle. İki takımın da birbirine gol atmasını beklediğim. KG var diyebileceğim. Oran eğer çok düşükse KG var ve üst ile birleştirebileceğimizi düşündüğüm bir maç olduğunu bana bu maç hissettiriyor.
1: 3.5 üstü diyelim bence. En güzel olan orada.
0: Çok mu düşük 2.5
1: üstü? 1.88. 2.5 üstü 1.27. Var 1.31. Kombinde 1.40'a yakındır. Evet, madem tamam, böyle birisiye gireceğiz. 1.88, 3.5 üstü diyelim. Bilgisayar ne diyor?
0: 1.1 diyor yalnız bilgisayar. Sıcaktan etkilenmiş olabilir.
1: Bilgisayarın işlemcisinde bazı hatalar var. Bu arada sen anlatırken, maçı analiz ederken iki maçta iki gol yandı. Jeju Incheon'da Jeju geriye düşmüştü 2-1. Beraberliği sağladı. 2-2'yi buldu. İlk yarıdaki uzatmalar oynanırken. Ukrayna'da Chernomorets Polesya 1-1'di. Polesya 2-1'e getirdi skoru. Dakika 52. Güney Kore'de bu arada Ulsan Anyang, Daejeon Gwangju maçlarda ilk yarılar bitti. Hazırlık maçında da Gençler Birliği Kocaelispor müsabakasında Kocaelispor 2-1 kazandı. O müsabakada bitti. Bu arada Germania Ratingen Schimmelbeck maçı vardı ya, aynı anda gol olan.
0: Evet.
1: Devam ediyor. 1-1 oldu. Devam ediyor.
0: Yap işte, dedim ya.
1: Şöyledir. Golün biri hakikaten geç kalmış. Yani,
0: aynen.
1: Golün biri aynen olmuştur. 2-3 dakika sonra diye olmuştur.
0: Haber verecek haber çocuğun telefonu çekmemiştir. Ya da sağdan sosisli almaya falan gitmiştir. Aa, döndüm, gol oldu. Ya onu biliyor musun? Sky Sports'ta şimdi cumartesi günleri şey yayın yapılıyor. Rahmetli Ümit Aktan'ın yaptığı hani alt liglerde bağlantı,
1: gol gelince,
0: gol gelince bağlantı oluyordu falan. Onu Sky Sports'ta Premier Lig, Championship Lig, Lig 1 ve Lig 2 olarak yapıyor. Tabii bazı yerlere kamera varsa görüntüyle bağlanıyorlar muhabire, bazılarında da radyoyla bağlanıyorlar. Ondan sonra görüntüyle bağlandılar birine. Bir anda döndü adam, dinliyorum sizi dedi. Evet dedi, işte böyle Championship Ligi maçı olsun, tamam mı? Portsmouth'tan dedi, kırmızı kart haberi aldık dedi. Pozisyon nasıl gelişti, bize bilgi verir misin dedi. Böyle bakıyor kameraya bakıyor. Biri kırmızı kart mı gördü? Benim haberim yok dedi. Sahaya baktı. Saydı. Evet dedi, 10 kişi. Ama nasıl gülüyorlar stüdyoda? Evet 10 kişi dedi. Kim atıldı dedi. Onu bize sen söyleyeceksin dedi. Biri baktı ekrana. Dedi ki şu atılmış dedi. Aa dedi. Atıldı mı o dedi. Ben oyuncu değişikliğinden çıkıyor zannettim dedi. Yerine kimse girmedi mi? Tamam o zaman sizden aldık haberi, atılmış dedi. Çok teşekkür ederim.

0: dedi.
1: Güzel şu.
0: Öyle bir olay yaşanmıştı.
1: Pekala. Bakıyorum yeni bir gol var mı diye. Başka da bir gol haberi yok. O hazırlık maçındaki karşılıklı goller. Ve şu anda skor orada 1-1. Bu da yalnız bu maç da iddiada olan maçlardan birisi. Gence var yani iddiada oynayabiliyor şu anda. Onu da söyleyelim. O zaman geçelim. Saygıdeğer bilgisayarımızın eşliğinde Liverpool listi konuştuk. Şu İskoçyaları konuşalım.
0: Tamam.
1: 16'da St. Johnstone, Kilmarnock var. Hibernian, Motherwell var. Hatta İskoçya'da yarının maçları da var yanlış görmüyorsam bilgisayarda.
0: Evet.
1: Onlara da bakarız. Hem biz değerlendirmelerimizi söyleyelim. Hem bilgisayardan da bir eksikti, sakattı, cezalıydı. Bu bilgileri de alalım. St. Johnstone'la Kilmarnock saat 16'da karşı karşıya geliyor. İskoçya Premier Lig müsabakası. 1.93, 2.98, 2.86, 1.02, 2.56, 1.68, 2.5 üstü 1.63, var 1.50 yoktu 1.86 olarak belirlenmiş durumda. İskoçya'da, İskoçya Premier'de ilk hafta maçları oynanıyor. Bu iki takımın maçlarına baktığımızda İskoçya'da lig kupası müsabakaları oynanmıştı. 14 Haziran'dan 14 Temmuz'dan beri düzeltiyorum. Lig kupası maçlarına çıkıyorlar. St. Johnstone burada ilk maçında Lindgaard'la 2-0'lık skoru mağlup etti. Bu İskoçya'nın alt lig takımlarından birisi. Sonraki maçı 4 gün sonra Morton'laydı. 3-0 kazandı. Inverness'e 1-0 kaybetti. Son maçta East Fife'daydı. O maçta 1-1'lik skorla bitti. Kupa sürecinde ki bunu hazırlık döneminde diyebiliriz.
0: Aynen.
1: 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyeti var resmi maçlarda. Hazırlık döneminde de burada tabii tarihler biraz daha eski. 30 Haziran'da Forfar'la oynadılar. Kazandılar 4-0. Montrose'la oynadılar. Temmuz'un başında 3-0 kazandılar. Cove Rangers'ta 4-2'lik skorla mağlup ettiler. Kilmarnock'a baktığımızda hazırlık maçlarında güçlü takımlarla oynamadı. İkisinde kazandı. Biri 4-0, biri 3-2'lik skorla. Kupada da Raith Rovers'la 0-0 beraber kaldılar. Elgin'i 1-0 mağlup ettiler. Hamilton'ı 1-0 mağlup ettiler. Peterhead'le de 0-0 beraber kaldılar. Kilmarnock'un yaptığı kupa maçları, bu kupalar lig usulü oynanıyor. 4 müsabakada 2 galibiyeti, 2 beraberliği var. Maçların ikisi 0-0 bitti. İkisi de 1-0'lık skorlarla kazandı. Yani 1.5 üstü bile olmadı sevgili Gencevuran. 1.93, 2.98, 2.86, 1.02, 2.56, 1.68, 2.5 üstü 1.63, var 1.50 yoktu 1.86. Tekrardan hatırlatıyorum sevgili Gencevuran. Bakalım saygıdeğer bilgisayarımız hem nasıl bilgiler vermiş bizlere hem de neler önermiş.
0: Valla Ulaş, bilgisayara 2 gündür ben İskoçya'da çok büyük saygı duyuyorum. Dün bize 3.19'dan Sam Mirren'i verdi. Hem de 2-0 yendi Sam Mirren dün deplasmanda. Bugün de 2.88 mi dedin deplasman ekibi?
1: Evet.
0: Kilmarnock galibiyeti öneriyor. Sen de az önce kupa maçlarını saydın. Diyor ki ev sahibi takım kupadan elendi. Çok erken olmasına rağmen. Bu onlar için büyük bir şok oldu. Kilmarnock ise kupa dahil olmak üzere geçen sezondan bugüne gelirsek dedi. Son 10 resmi maçını kaybetmedi dedi bilgisayar. Kaldı ki burada da son dönemde ciddi bir avantajı var bu takım karşısında. O yüzden ben sürpriz bir Kilmarnock galibiyetiyle başlamak istiyorum diyor bilgisayar. 1-0 vermiş.
1: 2.86 oranı var.
0: Vallahi bence dün sen birenden sonra ben bir denerim.
1: 2.56 ile birleştirelim. 6.62 yapsın.
0: 3.5 olsun bari.
1: Günün anlam ve önemine uygun. 3.56 ile birleştirirsen 3.84 yapıyor.
0: Tamam harika.
1: 3.84 yani 2.86'dan 3.84'e yükseliyor. 2.56 ile birleştirirsen 6.62. Bir kupon
0: iyiymiş.
1: 10'dan bir kupon 10'dan olsun. 6.62 hep yüksek oran günü ya bugün. Bugün
0: yüksek oran günü tamam.
1: İddiada en çok oynanan maçlar listesinde hep sürpriz tahminler vardı. Yüksek oranlar
0: güzel,
1: vardı.
0: Bence güzel. Değil böyle de. Bir bültende 16... garantiye gitmemek lazım.
1: Tabii canım. 16'da başlıyor. Takip edelim bunu. Zaten ilk yarısında biz de buradayız. Takip edelim. Bakalım neler olacak.
0: Öbür İskoçya maçında da o zaman yüksek oran vereceğim demektir bu.
1: Evet.
0: Hibernian Motherwell maçı. Burada da güzel bir tahmin var çünkü.
1: Bir ikiden mesaj geldi, onları okuyalım.
0: Tamam.
1: Mustafa Demirkaya'dan 6 Ganyan kuponu geldi. Ulaş abi iyi yayınlar. Genco abiye de selamlar. İstanbul 2. altılım. İlk ayak 2-3-4-5-8. İkinci ayak 3-4-5-6-11. Üçüncü ayak 6-7-9-10-14. Dördüncü ayak 2-3-4-5-6-7. Beşinci ayak 3 tek. Son ayakta da 1-2-4-5-8. Çok şans olduğunu düşünüyorum demiş. Oynayacaklara bol şans demiş Mustafa Demirkaya. Tekrarlayalım. İstanbul 2. altılısı. Mustafa Demirkaya'nın altılısı. İlk ayak 2-3-4-5-8, ikinci ayak 3-4-5-6-11, 6-11, 3. ayak 6-7-9-10-14, 4. ayak 2-3-4-5-6-7, 5. ayakta 3 numara tek, son ayakta 1-2-4-5-8 olmuş. Teşekkür ediyoruz. Uğur Pekşen kupon da yapmış, onu da söyleyelim. Midland Horsens'te maç sonu 2 demişti zaten, 7-63. North Shetland Renders'te 1 ve 2.5 üstü oynamış, 1.98. Göteborg Degerfors'ta da ilk yarı 1 oynamış, 2.12. 32 katı yapıyor kupon. Değerlendirenlere bol şans dileyelim. Başakşehir Şomorodov için 8 milyon istemiş. Galatasaray Osimhen'e yedek olarak bence hemen alsın, hiç macera gerek yok diyor bir dinleyicimiz, sevgili Genco Boran.
0: Vallahi hayır demem.
1: Genco Bey, Leove'nin 19 numaralı Nijeryalı oyuncusunun ismini nasıl okuyorsunuz? Bana çok zor geldi diyor.
0: Hadi bakalım, merak ettim, bakayım.
1: Bak bakalım.
0: Dünkü maça gidelim. Leuven Lille oynadı çünkü. Ben severim öyle zor isimli oyuncuları.
1: 19 numara.
0: Önce bir Leuven'i bulmamız lazım. Lille oynamıştı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Saat 18'e gelelim. Merak ettim. O Club Brugge'de oynamış Lille. Aa. Leuven şey maçı. O maç. Ne, hangi maç?
1: Leuven Lille değil mi? 6-3. Bende kadro çıkmadı yalnız.
0: Ha öyle mi?
1: Bende kadro çıkmadı.
0: Ha, bazı maçlarda evet kadro açıklanmıyor. Dinleyicimiz nereden görmüş peki o zaman?
1: Bilemedim. Yazarsa WhatsApp'tan, Gönce Baran WhatsApp'tan
0: görsün. Evet, ismi yazsın. Ya ben de şuradan bakayım.
1: Şu mu acaba? Sana bırakıyorum.
0: Okuyamıyorum ki.
1: Çok zor bir isim hakikaten. Şu.
0: Dur bir yaklaşayım oraya.
1: Gözün görüyor mu? Şurada.
0: Çukwubuikem. Yok zor değil. Çukwubuikem.
1: İkwu yemesi.
0: Onu görüş ver. Çukwubuikem'de.
1: Bence soyadını söylemek daha kolay. Soyadını söyleyelim.
0: Olur. Ben ismini söyleyeyim. Çukwubuikem. Bak, bakmadan bile söylüyorum.
1: Ben de kısaca İkwu diyeyim. İkwu.
0: İkwu. Çukwubuikem İkwu. Ya bizde şeyi bile zor söylüyorlar. Ogochukwu. Ogochukwu. Bence gayet kolay. Ya o kadar çok bir defa öyle Nijeryalı ile karşılaştık ki.
1: İlk Uçe de bil.
0: Ya mesela Uçe'nin adı Okechukwu'ydu.
1: Okechukwu Uçe. İlk onda böyle. O
0: Okechukwu. Yani ben K ile diye hatırlıyorum ama Okechukwu'ydu. Bu da Ogochukwu. Galatasaraylı oyuncunun aldığı Burnley'den.
1: Genç oran okumayı başardı.
0: J.J. Okocha, Daniel Amokachi, Yekini.
1: Takım bulacağız diye düne gittik ya, canlı maçlara bakayım dedim, bir şey göremedim dedim, ne oldu? Ekran orada kalmış. Çernem Olespir, Polisiye 2.
0: Bütün maçlar oynandı.
1: Oynandı, ne oldu?
0: Back to the Future filmi. Geleceğe dönüş, skorlar geldi. Yap kupon hemen.
1: Mantıklı. Çernem Olespir, Polisiye 2. Dakika 63. Güney Kore'de Jeju 2, Incheon 2. Ulsan, Anyang 0-0. Daejeon, Gwangju 0-0. 3 maçta da ilk yarılar bitti. Çinak Cumhuriyeti'nde Kuandao West Coast, Kuandao Janon karşısında 1-0 öndeydi. 2-0'ı buldu dakika 67. İttihadolu'nun Almanya'daki hazırlık maçı aynı anda gol alan maç. Germania Ratingen'le Schimmelbeck, o da 1-1 devam ediyor. Dakika 28'i gösteriyor. Başka bir gol haberi var mı diye. Güney Kore'nin alt liginde maçlar var bu arada. 13-30 maçları. İlk yarılar bitti. Busan 0, Seoul 0, Ansan 1, Gimae 2, Jeonnam 0, Paju 0, Gimpo 1, Gyeonggang 1. Uçuk reklamına gitmeden Kocaeli'den Muzaffer Bey'in de altı ganyan kuponu geldi. Hemen onu da söyleyelim. Kupon bedeli 200 liraymış. Herkese bol şans diliyor. Biz de herkese bol şans dileyelim.
0: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları var. Zannedersem canlı bu. Hemen oraya bağlanalım.
2: ...84'ün civarındaki arazi tahsisi yapmıştık. Bu iki arazi şu anda birleşiyor ve bu iki arazi beraber isime giriyor. Buradan da 5 milyar civarında bir Trabzonspor'un geliri oldu. Bu 5 milyarı beraber bunun üzerine ve altına basarak söylüyorum. Bizim burada zaten para yapmayacağız. Yani şu da akıllara gelmesin. Hep bundan konuşulur Trabzon'da. Hani para oldu, para nereye gitti falan. Paranın zaten 3 milyar küsürü vergi borcumuz var arkadaşlar. İki bakanlık arasında para değişik uçuş olacak. Yani para zaten bize gelmeyecek. Onun dışındaki diğer işlemlerde, SSK'da, diğer icralar falan vesaire bekleyen dosyalar var. Bunlar kapanacak. Yani Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu buradan gelen parayı okumayacak. Buradan gelen para Trabzonspor'un yıllardır bekleyen vergi borçlarının kapatılması, diğer yeni kalan dosyalar, işte TSK falan vesaire bunların kapatılması ile alakalı kullanacaktır. Bunları ilgisizleyeyim. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Biz planlamamızı buradan gelen para üzerine yapmadık. Biz planlamamızı biraz sonra anlatacağım. Projemizle alakalı yaptık. burada ben emeği geçen herkese, başta tekrar Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli bakanlarımız, değerli milletvekillerimiz, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz, her konuda altını çizerek söylüyorum, her zaman yanımızda olarak çok ciddi destek veriyorlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Bu Trabzonspor için çok önemliydi. Şöyle bir örnek vereyim, kısa bir örnek ben size. Biz geldiğimiz, yani benim başkanlık döneminde Trabzonspor'un ödediği faiz 7 milyar. Hani hep konuşuluyor. Hani biz paraları buluyoruz, ödemeye çalışıyoruz, yapıyoruz. Ama arkadaşlar bir taraftan da mevcut ekonomik koşullar, yani kimse böyle bir şey istemez ama %50'ler üzerinde bir faizle vergi borcu buluyoruz. Dolayısıyla bu hamle Trabzonspor için çok önemli bir hamle. Vergi borçlarından kurtulan Trabzonspor, diğer borçlarından kurtulan Trabzonspor önünü çok daha rahat görecektir. Ve dediğim gibi bizim buradan gelen bir parayla sadece bakanlıklar arasında değişim olacak. Bizim bu parayla bir işimiz yok. Tekrar altını size söylüyorum. En yakın zamanda da şehirle oluşacak olan projeyi ortaya koyacağız. Biz yaptık, oldu diye bir şey olmayacak. Biz valimizle, divan başkanlığımızla, değerli milletvekillerimizle, büyükşehir belediye başkanlarımızla, eski yöneticilerimizle hepsiyle görüşme sürecinde bulunacağız. Mevcut oynayan, şu anda kulübümüzde çalışan görevlilerle, yani şu andaki tesislerimizdeki eksikler neler, şu andaki tesislerimizde çalışan futbolcularımızla, herkesle konuşarak bir soru soracağız ve bunun üzerinde tek tek bu projede ne olması lazım değerlendireceğiz, sizlerle de paylaşacağız. Bu konuyu böyle bir şey yapmış olayım. Evet. Şimdi futbol takımı, kısaca bundan da bahsedeyim. Biz geldiğimiz ilk yıl ağırlıklı olarak ekonomik sorunlarla mücadele ettik. Burada ben değerli yönetici arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Herkes başkanının yanında, yani arkamda hiç bakmadan çalıştım. Bu Trabzon'da çok büyük rahatlık, onu söyleyeyim. Orada yönetici arkadaşlarımın tamamına çok teşekkür ediyorum burada. Herkes çok ciddi emek verdi, sağ olsunlar. Şimdi ilk benim de daha önce bahsetmiştim, yani önceki dönemde benim de as başkanlığım olduğum dönem. O dönemde Sayın Ahmet Bey çok çalışmıştı, uğraşmıştı belli şeyler açmak için. Ama yeniden noktada biz de başladığımızda aynı ekonomik problemlerle devam ediyoruz. Dolayısıyla biz önce bir freni çekmek durumundayız. Bunu yaptık. Sağ olsunlar, herkes, şehrimizin siyasetine çok yardımcı oldu bu konuda. Hep altını çiziyorum. Çok önemli araziler aldık. Çok önemli yerler aldık. Stadyumun tüm kullanım haklarını aldık. Biz de değildi. Stadyumun yan tarafını aldık. Akdeniz'de çok önemli bir karda arazi aldık. İstanbul Kartal gitmişti, uzattık. Şimdi İstanbul'da çok önemli bir arazi üzerinde çalışıyoruz. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın ayında. Bir yandan bunu yapmak durumundayız ama bir yandan da o yangın sönmeye başladıkça yarışın içerisinde daha sert, daha hızlı giren bir Trabzonspor'u da yaratmak zorundayız. Ben hep söylüyorum, benim bir geldiğim günden beri sağ sonuçlarında taraftarımızda maç beydim var. Açıklayan söylüyorum, bu konu maç mı? Elimizden gelenin iyisini yapmaya çalıştık ama hep sonuçlar doğru söyler bu işte. Sonuçta maç mı oldu? Bu maç beydim bir kısmını ligin sonunda bir kupa aldık. Hafif bir şahsım olarak teselli sayabilirim. Ama dediğim gibi borcumuz devam ediyor. Yapılanmanın ilk yılında önemli işler yaptık. Ben burada Sayın Fatih Tepi'ye, ekibine tekrar teşekkür ederim. O genç oyuncularla yola çıkmak herkesin yapacağı bir iş değil. Burada ben yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şundan, o dönem hatırlayın, her gün istihbaratçı aralarıyla istihbaratçı aralan bir yönetim kurulu. Ama o durumda bile biz Trabzonspor için doğru yolu seçtik. Bu yapılanmanın yapılması dedik. Hocamız da sağ olsun bize destek oldu. O genç oyunculara kimse öyle bir durumdayken o ücretlerle transfer etmez. İşin başkanı söyleyeyim kolay kolay. Hiçbir hoca da o genç oyuncularla kolay kolay kariyerini ortaya koyup yola çıkmaz. Dolayısıyla ben burada Sayın Fatih Tekin'i beklemeden çok önemli işler başardı. Şu an istesek 150 milyon euro'luk oyuncularız. 70 yıl yani yarın istesek 15 milyon euro'luk rakam buraya çıkar ama biz bunu yapmayacağız. yarışmak durumundayız. Bu şehre zirve yarışı için tutmak zorundayız. Hocamızla konuşuyoruz, çok 10 bin transfer yaptık ama biz olan görevlerdeyse bunları da yapmaya devam edeceğiz. Başka ne söyleyeyim. Hocamızın da niyeti, bizim de niyetimiz bu sene zirve yarışının içerisinde olmak. Bunu söylemek oyunculara veya hocamıza oluyor Trabzon'da çünkü bu baskıyı bırakmamamız lazım. Değerli abilerim, yani gerçekten futbolcu abilerimiz beni daha yanda. Bu Trabzon'da yaşanıyor. Evet, iyi bir kadro kurduk. Eksiklerimiz var, onları da tamamlayacağız. Bu tek başına başarabileceğim benim iş değil. Sayın Bakanım biraz önce bahsetti burada. Bu tek başına kimsenin başarabileceği bir iş değil. Trabzonspor herkes bir araya geldiği müddetçe güçlü. Trabzonspor şampiyonluğundan geleniyle abilerimizle, eski yöneticilerimizle, şu anki yöneticilerimizle, şehrin siyasetlerimizle bir arada olduğumuz müddetçe açıkçası söylüyorum. Önümüzde durabilecek olan çok engel yok. Biz her zaman bu seviye yarışacağız bulunuruz. Tek bir konu var, ona yerde söylüyorum. Altını seni söylüyorum. Trabzonspor bir yandan ekonomik kurusunun önüne kavuşmak zorunda, bir yandan da yarışın içerisinde kalmak durumunda. Yani iş zordu. İşin zor kısmını inanın bayağı bitirdik. Yani şu anda rakiplerimiz 35 milyar borçları konuşurken biz istimdat işleminden sonra 1 milyar, 3 milyar gibi rakamları konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla yangını söndürdük. Ama yangını söndürdük diye rahat değiliz. Çünkü hep altını çizdiğim bir konu var. Bu şehrin, bu takımın yıllık 70 milyon euro eksisi var. Her yıl 70 milyon euro bulunmazsa 2 yıl içerisinde borç aynı gider. Bu da Trabzonspor'un gerçeği. O yüzden işte biz projeler diyoruz. O yüzden kartal diyoruz. O yüzden herkes diyoruz. O yüzden İstanbul'u yeri almamız lazım diyoruz. Hepsi için uğraşıyoruz. Sağolsunlar herkes, açık bir söyleyeyim, şehir yanımızda. Onu duyguysam yedi hissediyorum. Herkes sağolsun, var olsun.
0: Evet, Trabzonspor Başkanı'nın açıklamalarını dinledik. Biraz seste bir boğukluk olduğundan dolayı ama önemli kısımları mümkün mertebe yakaladık. Gelişmeleri zaten biz de takip edeceğiz. Reklam arasını da geçtik. Reklam arasını verelim. Reklamlardan sonra biz devam edelim.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kalbisi Milyoner.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Radyo Spor.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Milyoner hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Kocaeli'den Muzaffer Bey'in İstanbul 2. altılısını okuyorduk. Onu tekrardan bir söyleyelim. İlk ayak 3-4-6-8, ikinci ayak 3 tek, üçüncü ayak 4-9, dördüncü ayak 2-3-5-6-7, beşinci ayak 5, son ayakta 2-4-8-9. Kupon bedeli de 200 liraymış. Tekrarlıyorum. Kocaeli'den Muzaffer Bey'in İstanbul 2. altılısı. İlk ayak 3-4-6-8, ikinci ayak 3 tek, üçüncü ayak 4-9, dördüncü ayak 2-3-5-6-7, beşinci ayak 5 numara tek, son ayakta 2-4-8-9. Kupon bedeli 200 lira. Kocaeli'den Muzaffer Bey'e teşekkür edelim gönderdiği bu kupon için.
1: Bu arada biz yayına döndüğümüzden 10-12 saniye sonra Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın da açıklaması bitti yani.
0: Kürsüden indi.
1: Evet, hemen hemen hepsini yakaladık ve sizlerle paylaştık diyebiliriz. Yarın da yine sabah 7-10 Sabah Spor'unda bu açıklamaları Ali Erim'le beraber değerlendireceğimizi söyleyelim. Hangi maçlarda kaldık?
0: Bir mesajları bitireyim.
1: Mesajlar tamam.
0: İskoçya'dan devam edeceğiz. St. Johnstone'la başlamıştık.
1: Doğru.
0: Ulaş Bey, Genco Bey, iyi yayınlar. Dün Inter Miami'den yattım. Genco'ya selam ederim. Bugün için iki maç verebilir misiniz? Kolay gelsin. Maçları konuştukça oradan bir iki maç çıkartırız biz sizlere. Şimdilik yüksek oran gidiyoruz. Genco abi, iyi yayınlar. Okoçan önünde Agustin'di. JJ lakabıydı. Esenyurt'tan Resul Bey demiş.
1: O yani bana herhalde JJ Okoçan'ın adını söylemeyeceksiniz değil mi?
0: Fenerbahçe'ye transfer bonservis bedeli 4,5 milyon mark, hatırlıyorum. Gidişi 18 milyon dolar olmuştu. Yani. Yanlış hatırlamıyorsam Ertuğrul Hatay'la getirmişti. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Öne yak olmuştu. Pekala. Gence Ulaş. Beşiktaş evet hazır değil ama bence çok iyi yolda. Beşiktaş bu sezon bence hem ligde hem de Avrupa'da öne çık. Trabzon'da yaşlı Salah'a o kadar parayı verirse bence bu parayı sokağa atmış olur. Daha genç futbolcu olan Sörlot'a alırsa daha iyi olur demiş.
1: Arkadaşlar Sörlot Türkiye'ye gelmiyor. Yani Sörlot Türkiye'ye gelmiyor. Yani 2 sene boyunca o kadar çok mesaj atıldı ki kendisine sosyal medyada, artık bir video yayınlamak durumunda kaldı ve Türkiye'ye gelmeyeceğim dedi. Ve Trabzonspor haricinde Fenerbahçe'de Sörlot'u almak istedi, gelmedi. Yani Sörlot'un Türkiye macerası, yani bilmiyorum bir sonraki sene ne olur, ondan sonraki sene ne olur, ama Salah'la ilgili yaş olayına Ulaş hiç katılmıyorum. Bir defa kendine çok iyi bakan, çok iyi bir profesyonel. Ya yani tatile gittiğinde vücudunu falan görüyorsunuz değil mi? Bizde böyle göbek falan çıkan futbolcular oluyor böyle yazın tatilde. Adamda baklava var hala. Ya yani tatilin sonu geziyor. Denize girerken fotoğrafları var. Baklavalar aynen duruyor. Kişisel antrenmanlarını da çok önem veren bir oyuncu ve hani yaşlanıyor dediğiniz oyuncu, ya geçen sene Liverpool'da bakayım yani kaç gol attı, kaç asist yaptı, hemen şimdi sorayım. Salah geçtiğimiz sezon Liverpool'da kaç gole direkt katkıda bulundu? Yani bakın, yaşlı dediniz, isim, lig, Şampiyonlar Ligi ne varsa gelecek şimdi. 22 gole katkıda bulunmuş Muhammed Salah. 12 gol, 10 asist yapmış. Yani Premier Lig'den bahsediyoruz Vede Ulaş. Ki bir ara da çok kötü bir dönem geçirdi. Bir ara böyle 6-7 maç etkili olamadığı bir dönemde geçirdi. Tabii değil mi? 2025-26 sezon. Tamam.
0: Doğru söylüyorsun.
1: 12 gol, 10 asist. Yani daha bilmiyorum ne söyleyebilirim. Ya sen ne dersin? Muhammed Salah çok yaşlı, gelmesin der misin?
0: Ben gelsin izleyelim derim.
1: Ben de gelsin izleyelim derim canım.
0: Yani takımda hiç fark
1: etmez. İster Trabzon'a, ister Beşiktaş'a, ister şeye, Başakşehir'e, hiç fark etmez.
0: Herhangi bir takım olabilir. Gelsin Türkiye'de izleyelim, ben de.
1: Ya bu oyuncuya yaşlı, emekliliğine geliyor diyemeyiz. Müthiş bir iş ahlakı var bir defa Muhammed Salah'ın. Devam edelim istiyorsan Hibernian Motherwell'le.
0: Edelim. Bu arada Anyang deplasmanda, Ulsan deplasmanında 1-0 öne geçti. Hemen ekrana bakar bakmaz o gol haberini gördüm. Sizlere de aktarayım. Hibernian Motherwell saat 18.30'da iki takım karşı karşıya geliyor. 1.90, 2.92, 2.98, 1.02'nin oranları. 2.5 altı 1.61, 2.5 üstü 1.72, var 1.56, yokta 1.78 olarak belirlendi. Hibernian hazırlık döneminde Shamrock'ta oynadı, 1-0 kaybetti. Clintonville'le oynadı, 5-1 kazandı. Porto'yla oynadı, 1-1 kaybettik. En ciddi hazırlık maçlarından birisi. Son hazırlık maçında da Brøndby'yle oynadı. O maçı da 2-1 kazandı. Konferans liginde 2 maça çıktı Hibernian. Malişeva'yla oynamıştı. İlk maçı 2-0 kaybetti ama rövanşı kendisi aslında 4-1 kazandı. Üst tura çıkmayı başardı konferans liginde. Bu maçtan 4 gün sonra da Skandinavia'yla oynayacak. Avrupa Konferansı.

0: Konferans Ligi'nde bir sonraki turda. Dolayısıyla sezonu açan takımlardan birisi. Motherwell'de iki hazırlık maçı yaptı. Aarhus'da oynadı. 4-0 kaybetti. Genk'de oynadı. 4-3 kaybetti. Onlar da Konferans Ligi'ndeydi. HB Torshavn'la oynadılar. İlk maçı 2-0. Deplasman'daki maçı 3-0 kazandılar. Bir üst tura yükseldiler. Onlar da aynı rakibi gibi hafta arasında Avrupa Konferans Ligi'nde maça çıkacak. Helsinki ile oynayacaklar. Sevgili Genco Boran.
1: Şimdi burada
0: bilgisayarımıza neler diyor?
1: Bilgisayar tahminiyle ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Senden de yardım isteyeceğim. Saydın ama iki takım da bu maça çıkmadan önceki oynadıkları Konferans Ligi, demek ki bunlar Avrupa'da işte ön elemede oynuyorlar. Burada
0: Afrika'da çok maçları var.
1: Çok bol gollü maçlar yaptılar. İki takımın da hücumda çok etkili olduğunu gördüm. Dolayısıyla bu iki takımın birbiriyle oynayacağı maçta da ben çok gol bekliyorum. Özellikle Konferans Ligi'ndeki oynadıkları ve aldıkları neticelere bakarak diyor. 2.5 gol üstü kaç veriyor bilmiyorum ama hani yeterli mi acaba? Üst önereceğim. Daha doğrusu yüksek bir oran önereceğim demiştim.
0: Var 1.56, yok 2.5 üstü 1.72. Var 1.56, 2.5 üstü 1.72.
1: Evet tamam, o zaman 2.5 gol üstü yeter. Çünkü bilgisayar 2.2 diyor. Ama bize 1.72'den 2.5 gol üstü bence yeter de artar bile.
0: Bilgisayar 2.2 dedi.
1: 2.2 diyor bilgisayar. Beni şey yaptı bilgisayar.
0: İkna etti.
1: İkna etti, aynen öyle. İyi araya girdin, aklıma gelmemişti bir türlü.
0: Pekala. İskoçya'nın iki maçı bu şekildeydi. Diğer maçlara da bakacağız. Burada 2.5 üstü. Diğer maçta da...
1: Çok kısa Wrexham Sunderland var. Ha, başka İskoçya maçı daha mı var? Bende yok çünkü.
0: Yarının maçı var. Var orada, gördün mü?
1: Ha, yarınısa var.
0: Celtic Dundee var.
1: Evet.
0: Genco abi. Ordu'dan Tuna. Real Madrid 2 Fiorentina 1, ilk yarı öyle bitecek dedim. Bildim abi, seviyorum, kuponum tuttu.
1: İşte deminki söylediğim dinleyicimiz. Tuna Bey, reklamınızı yaptım girer girmez.
0: İlk senden bahsetti Tuna.
1: İlk sizden hemen bahsettim. Dedim ki böyle bir mesaj vardı, umarım oynamıştır dedim. Bilmiyorum ilk yarı sonucu var mıydı? Hani bazı hazırlık maçlarında bazı şeyler olmayabiliyor ama vallahi tebrikler. Hatta kendi adıma keşke ben de oynasaydım dedim. Ben de oynasaydım dedim. Demedim değil. Bir daha içinize doğarsa lütfen yazın. Tüm Türkiye oynayacak.
0: Evet, bugün de varsa ya böyle bir...
1: İçinize doğan. Wrexham Sunderland maçı da var bende ama sen istiyorsan yarınki İskoçya maçıyla devam edelim.
0: Bence yarın da konuşalım. İskoçya'yı Celtic Dundee. 21.30'da iki takım karşı karşıya geliyor. 1.05, 6.42, 9.83, 1.02. 2.56, 2.77, 2.5 üstü 1.19, var 1.60, yok 1.73 olarak belirlendi. Celtic'in yaptığı hazırlık maçları. Shelburne'la oynadılar, 1-1 bitti. Sporting'de oynadılar Portekiz ekibiyle, 4-1 kaybettiler. Middlesbrough ile 1-1 berabere kaldılar. Milan'la 2-2 berabere kaldılar.
1: Yalnız Sporting'de Nottingham'a da 4 attı. Sporting dolu dizgin sezon başı dönemi yaşıyor.
0: Yani Shelburne dışındaki rakipler tabii kuvvetli rakipler ama sonuçta Celtic'in hazırlık maçlarında galibiyet yok. Dundee'ye baktığımızda tek hazırlık maçı var. Everton'la oynadılar, 4-0 kaybettiler. Ama Dundee Lig Kupası maçlarında boy gösterdi. Celtic oynamadı orayı. Lig Kupası'nda Ross County ile 1-1 berabere kaldı. Dundee Clyde'la oynadı, 4-0 kazandı. Bu iki takımın son maçlarına baktığımızda son 3 müsabakayı Celtic'in kazandığını görüyoruz. Celtic'in sahasındaki 2 maçtaki skorlar 1-0, 2-1. Son aralarındaki son resmi müsabaka Dundee FC'nin sahasındaki lig maçı. Celtic orada da deplasmanda 2-1 kazanmayı başarmış sevgili Gencebay.
1: Ulaş, benim önümde yazmıyor ama ben Celtic'li golcü Japon ismin gittiğini okumuştum. Maeda olsa gerek. Maeda'nın gittiğini okudum. Zaten ilk 11'de gözükmüyor şu anda. 11 milyon pound'a, ki bu bir rekormuş. Kulübün harcadığı en yüksek para verdiği oyuncuymuş bu. Kasper Høeg. Danimarkalı milli oyuncu. Ama onun da ilk 11 çıkıp çıkmayacağı belli değil. Diyor ki Kolombiyalı golcü Duran. Camilo Duran Celtic'in 3 hazırlık maçında da oynamış ve 3'ünde de gol atmış. O yüzden Högün yedek başlayıp sonradan oyuna girmesini bekliyorum diyor. Rakiple ilgili çok fazla bilgi yok. Yani var da okusam ne olacak, okumasam ne olacak dan diye bol şans dileyelim. Celtic'in oranı kaçtı Ulaş? Çok mu düşüktü?
0: 1.05. Yanına illa bir şey
1: eklemez. Yani işte, şimdi 3-0 dese 2 handikap diyeceğim de 2-0 demiş. 1 handikapı da çok yüksek değildir. O zaman 1 ve 3.5 gol altı belki deneyebiliriz. Çünkü bu takımlar için de hep söylüyorum ya işte.
0: 1-4.5 altın oranı da güzel. 1.57.
1: Tamam o zaman o olsun. 1 ve 4.5 gol altı daha garanti olur. 1 ve 4.5 gol altı o zaman diyelim. Yani derim ben. Çünkü görüyoruz bu tip kendi liginde şampiyonluğa oynayan, zirveye oynayan takımlar için bu dönemki maçlar çok erken maçlar. Yani sene başında büyük takım. Bak Rangers açılış gününde Dundee United'a kaybetti. Pardon berabere kaldı. 1-1 berabere kaldı. Şimdi Celtic de Dundee ile oynuyor. Onların şansı evinde oynuyor. Az gollü bir galibiyet. 1 ve 4.5 gol altını bilgisayardan da aldığım destekle sizlerle paylaşabilirim.
0: Pekala şöyle bir skorlara bakalım. Sonrasında reklama gideceğiz. Hızlı bir şekilde aktarayım skorları size. Ukrayna'da Chernomorets 1, Polesya 2 dakika 87'ye geldi. Güney Kore'de Jeju 3, Incheon 3 dakika 63. Ulsan Anyang'da Ulsan şu anda golü attı. 1-1'i buldu dakika 63 burada. Yine ve aynı dakikada Daejeon Gwangju maçı 0-0 devam etmekte. Çınak Cumhuriyeti'nde Qingdao West Coast, Qingdao Jeonhong maçında dakika 90'a geldi. Ev sahibi ekip 2-0 önde. Konuk taraf 10 kişi. Tieren Shanghai Shenhua maçı da başladı. Dakika 17. Ev sahibi ekip müsabakayı 1-0 önde götürüyor. Hazırlık maçı Almanya'daki hazırlık maçı Germania Ratingen Schmerbeck maçında ilk yarı 1-1 bitti. Leighton Antwerp maçı var. İddiada olan maçlardan hazırlık maçı dakika 22. 0-0'lık skor var. Skorlar bu şekilde. Reklama gidelim. Dönüşünde buradayız.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
6: Saran Holding kuruluşudur.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.
7: Sporla eğlenmeyi.
0: Milyoner hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Güney Kore'de yine gol var. Jeju Incheon maçında skor 3-3'e geldi. Dakika 65. Ulsan Anyang 1-1. Daejeon Gwangju 0-0. Devam ediyor. Chernomorets Polesya'da da artık son 1-2 dakika normal sürede konuk taraf 2-1 önde. Deplasmanda o yeni gol haberini de vermiş olalım. Sevgili Genco Buran. İskoçya'yı konuşmuş olduk böylece hem bugün hem yarın maçlarını. Danimarka var mıydı bilgisayarda?
1: Var.
0: Danimarka varsa Danimarka'da 15 seansında 2 maç var. Hızlı konuşalım çünkü maçların başlaması da 5 dakika var.
1: Hemen.
0: Norsjælland Renders müsabakası. 1.38, 3.89, 4.51, 1.02, 2.56, 2.17, 2.5 üstü, 1.34, var 1.43, yok da 1.99 olarak belirlendi. Burada İki takım da North Shetland Conference Ligi'nde oynadığı Gais'i 6-0'lık skorla mağlup etti. İlk maçı 1-0 kaybetmişti. İkinci maçı 6-0 kazandı. Bu maçtan sonra Valur'la oynayacak Conference Ligi'nde. Randers ise ligin ilk maçında Silkeborg'da 1-1 berabere kaldı. Randers hazırlık maçlarında ağırlıklı olarak bol gol izletti. Nasıl maç olur sevgili Genco Baran? Bilgisayar ne diyor? Hemen kısa bir tahmin. Bir maç daha var çünkü 15'te.
1: Hemen bakalım. Danimarka pazar gününde, pazartesi günde olduğumuz için Midland Horsens değil mi?
0: Hayır. Diğer maç.
1: North Shetland Randers.
0: Evet.
1: Tamam. Sadece sonuç veriyorum.
0: Söyle.
1: Bir detaya girmeyeceğim öbürüne yetişelim diye. North Shetland 2 Randers 1 diyor. İki takım da ligde beraberlikle başladı diyor. Bu da bayağı birbirine yakın kuvvetteki iki takımın mücadelesi olacak diyor. İki takım da ilk galibiyeti için bu maça çıkacak diyor. Geçen sezon North Shetland Randers'ın 15 puan üzerinde bitirdi. Hücum olarak daha iyi olduklarını düşünüyorum. Ev sahibi olma avantajını da kullanıp bu maçı zor da olsa kazanmalarını bekliyorum demiş ve 2-1 netice vermiş.
0: Tamam, hemen hızlı bir şekilde Midland maçını konuşalım. Midland Horsens maçı 15'te 1-15, 4-96, 7-61, 1-0-2, 2.5-6, 2-16, 2.5 üstü, 1-35, var 1-67, yok 1-65 olarak belirlendi. Burada Midland'ı zaten biliyoruz. Temsilcimiz Beşiktaş'a elendiler Avrupa Ligi'nde. Konferans Ligi maçına çıkacak. Bu maçtan 4 gün sonra Bohemians'da oynayacak. Ligde de son 4 kayseyi 3-2'lik skorla mağlup etmişti. Horsens ise ligin ilk maçında North Shetland'da 1-1 berabere kaldı. Tuna diyor ki, bak bu müsabakaya Midland 2 Horsens 1 ilk yarı sonucu diyor.
1: Oo.
0: İçime doğdu. Midland 2 Horsens 1 ilk yarı sonucu. Hibernian 2 Motherwell 1 diğer maçta ilk yarı sonucu. İçime doğdu diyor.
1: Yani tabii paylaşsın ama çok olduğu zaman ihtimal azalır.
0: Abartmayalım diyorsun. Midland Horsens'e bakacağız.
1: İkisi de olurmuş.
0: Hemen bilgisayar ne diyor? 3 dakika var. Midland Horsens ilk yarı 2-1 olsa diğerini hemen zaten
1: maça geçiyor. Maça da 3-1 demiş zaten bilgisayar.
0: Ne diyor? Var mı kısa bir yorum?
1: Midland rakibine göre çok daha iyi bir takım diyor. Evinde oynuyor. Horsens'in de yabana atılacak bir takım olduğunu düşünmüyorum ama hani ne olursa olsun evinde taraftar önünde Midland'ın Horsens'e göre çok daha kuvvetli ve ağır bastığını düşünüp maçın 3-1 ev sahibi lehine neticelenmesini bekliyorum demiş.
0: Bu iki takım arasındaki son 10 maçta Horsens sadece bir kez kazanabilmiş. 2 maç beraber etmiş. Geri kalan bütün müsabakaları Midland kazanmış. Son 3 maçı da Midland kazanmış. 2-1, 2-0, 3-1'lik skorla. Bu sahadaki son 3 müsabakayı Midland kazanmış 1-0, 2-1, 3-1'lik skorlarla.
1: O zaman 4-1 diyelim şimdi.
0: 4-1 diyelim. Sıralama öyle gidiyor değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii.
0: 1-0, 2-1, 3-1, 4-1.
1: Bence 4-1 ya da 4-2 mi acaba? 4-1. Hani öyle zeka oyunları var ya. Bir sonraki rakam hangisi? Ödeyelim vallahi işte fark etmez.
0: Pekala. Sevgili Genç Orhan, bunu da takip edeceğiz.
1: O zaman saatlerimiz 15 oldu. Saat başını atlamayalım. Saat başından sonra
0: yine buradayız.
1: Yine Danimarka Ligi'yle devam edeceğiz.

0: saat başımız yokmuş. Bu da bu arada Ulaş bir ilk herhalde. Saat başı o zaman 10 geçeye kadar devam ediyoruz. Biz saat başı verdik. Böyle bir 10 saniye soluklandık. Ondan sonra devam ediyoruz. Danimarka'da iki maçımız daha var. Bakayım. Bu arada mesajlar var. Genç abi bu kısır bültende kendini yorma diyor. Zaten haftaya 7-10 sabah sporu ve hat-trick programlarında olacaksın. İşte yarın 7-10 ya zaten bütün hafta 7-10'da varım da 14-15'te yalnız olacağım. Salı 14-15 Ali Erim'le olacağım. İşte çarşamba perşembe yine sabahları varım. Ya sabah ben kalkmak benim için çok dert değil. Sabah kalkıyorum da hatta güzel olur. Evden hazır çıkmışken program bittikten sonra öğlene kadar kendime güzel bir program yaparım. Benim için daha da efektif ve keyifli olabiliyor. Neticelere bakalım biraz. Neler oluyor? Gol var mı? Danimarkalar başladı. İsviçre başladı ve golle başladı İsviçre. Birinci dakikada Sengalen Vaduz deplasmanında gol attı. Güzel. Bilmiyorum o gol geri alınır mı? Bakmaya devam edelim ona. Finlandiya'da VPS Inter Turku başladı. 0-0. İsveç'te iki tane maç var. Gol yok henüz. Güney Kore'de bir gol var. Ulsan Anyang karşısında 2-1 öne geçti. Jeju Incheon zaten Ulaş söyledi. 3-3 olmuştu. Ulsan 2-1 önde Anyang karşısında. Daejeon Gwangju maçı 0-0 devam ediyor. Mutlaka şöyle biri vardır aramızda. Hani 3 tane Güney Kore maçı var. Bir tanesini gol üstü maçı seçsen işte gitmiş Daejeon Gwangju'yu seçmiş dinleyicimiz mesela. İddia sever. Kalkıp da o maç 0-0 gidiyor. Diğer iki maç 3-3 ve 2-1 oldu. Abi işte şöyle bir kesin söylem olur. Ya bizdeki şansa bak gittik 0-0'lık maça üst oynadık. Maçta yaprak kımıldamıyor şeklinde yorum kesin yapılıyordur. Çin'de Qingdao derbisi bitti. 2-0 ev sahibi Qingdao kazandı. Liaoning 1-0 önde. Shenzhen Chongqing maçı şimdi başladı. Gol yok. Saat 14.30 ve 15 hazırlık maçları devam ediyor.
1: Union Berlin Kaller başladı.
0: Evet.
1: Union Berlin Kaller. Zemin güzel. Çekim açısı güzel.
0: Onlar taraftar mı? Taraftarsa helal olsun.
1: Almanlar gitmiş olabilir genç olan.
0: Niye Almanya'nın spor kültürü mü güzel yoksa çok mu sıkıcı?
1: Almanya'nın spor kültürü güzel. İkinci ligde bile hatırlamıyor musun? Köln'ün
0: tabii tabii canım şaka yapıyorum. Aynen ikinci lig bile birçok majör ligden daha fazla seyirciye ev sahipliği yapıyor. Valla bayağı dolu gözüküyor. Onun acaba Ulaş şeyini mi değiştirsek?
1: Neyi?
0: Ama sen de oraya daha rahat görüyorsun. Bana küçük geliyor ekran. Ben yaşlıyım. Gözüm görmüyor orayı.
1: Burayı ben hiç göremem genç oğlan.
0: Tamam peki.
1: Ben oraya hiç bakamam. Çok terste koyuyor bana.
0: Peki. İkisi de aynı olmasın. Ben oradan bakarım. Bu arada bir şut. Union Berlin'den olsa gerek
1: biz o. Biz canlıdan oranları açana kadar.
0: Gol olacak. Valla hava güzel orada. Dur bakayım. Bir tane gol var. Valla uğurlu geldim. Daejeon Gwangju maçında gol oldu. Gittik şu maçı alt oynadık dediğimiz maç hesap açıldı. 1-0 oldu. Bakalım 15 dakika kala. İşte 5 dakikada uzatma olsa 20 dakika var diyelim. Acaba 2 gol daha olacak mı? Hep beraber bakalım. Bu arada Sengali'nin golü geri alınmadı. Orada da 1-0'lık skor. Sengalen hemen maçın başında şey derler ya Ulaş. Santra'dan attı. Hakikaten öyle oldu. 1-0 Sengale'nin üstünlüğüyle maç resmen başladı. Danimarka'da Brøndby Viborg ve Silkeborg Kopenhag maçları var. Sen istediğini seç, ben o bilgiyi açayım vereyim.
1: Hemen söylüyorum. Maça bakalım bu arada göz ucuyla tekrardan.
0: Tamam.
1: Berlin Kaliler'de bir şey kaçırmayalım. Brøndby Viborg'da devam edelim. 17 seansın müsabakası. 1.68, 3.27, 3.31, 1.02. 2.56, 1.99, 2.5 üstü 1.42. Var 1.39, yok da 2.08 olarak belirlendi. Brøndby ilk maçta Aarhus'da oynadı. 1-1 bitti müsabaka. Viborg Odense müsabakası da 1-0'lık skorla Viborg'un galibiyetiyle bitti. Konuk taraf galibiyetle başladı. Ev sahibi ekip beraberlikle başladı. Hazırlık dönemi performanslarına baktığımızda Brøndby'nin 8-1-2 Hvidovre zaferi var. Norgeland'la 3-3 berabere kaldı. Odense'yi 4-0 mağlup etti. Son hazırlık maçında da Hibernian 2-1'lik skorla mağlup oldu. Avrupa'da yok. Viborg da Avrupa'da yok. Viborg'un hazırlık maçlarına baktığımızda Aarhus maçı 1-1. Aalborg maçını 3-1 kazandılar. Notts County 2-0 mağlup ettiler. Kopenhag 2-1 kaybettiler. Son hazırlık maçı Aarhus Freyle'ydi. O maçı 1-0 kazandılar ve ligin başlangıcında dediğim gibi Odense'yi 1-0'lık skorla mağlup ettiler sevgili Genco Boran. Ne diyor bilgisayar?
0: Bilgisayar bu maça 2-1 deplasmanda Viborg kazanır diyor. Brøndby'nin müthiş bir taraftar desteği olacak ama Viborg müthiş bir spektaküler bir açılıştan sonra yani ligin açılışından sonra son zamanlarda da Brøndby karşısında çok üstün olduğunu gördüğüm eşleşmede Viborg'un deplasmanda da olsa kazanmasını bekliyor ve ligde 2'de 2 ile başlamasını bekliyorum demiş. 2-1 demiş ya, bilmiyorum sırf deplasman galibiyetine oran ne kadar cazip ama yani oranı hani daha yüksek verelim diyorsun ya Ulaş. Tam o maçlardan biri olabilir gibi gözüküyor. Belki 2 ve 1.5 üst ya da 2 ve 2.5 üst. Son karar sizin ama bilgisayar 2-1 Viborg kazanır diyor.
1: Pekala. Oranını söyleyelim en azından.
0: Tamam.
1: Bu arada Norwich-Sheffield maçı başladı. 15 seans maçı. Bir gol yandı ama o gol geri alındı. 2-2.5 üstün oranı
0: 5.
1: Yakın. 4.98. Çok yakın.
0: Ona bile tahmin yapıyorum.
1: 3.30'da Viborg'un galibiyeti var.
0: O zaman
1: var.
0: 3.30'sa sırf Viborg galibiyeti verelim olsun bitsin.
1: Hatta yani 0-2'si bile denir ama tabii yüksek oran kovalayacağız dedik.
0: Evet.
1: Pekala. Silkeborg Kopenhag'a konuşalım o zaman. Danimarka'yı bitirelim. 19'da iki takım karşı karşıya geliyor. 4.28, 3.86, 1.40, 1.02. 2.56, 2.41, 2.5 üstü 1.27 var. 1.33 yok. 2.21 olarak belirlendi risk merkezi tarafından. Silkeborg hazırlık maçlarında Young Boys'ta oynadı. 8-1 kazandı. Young Boys'un genç takımıyla oynadı. Midland'da 4-2 mağlup oldu. Aarhus Freyle oynadı. 1-0 kaybetti. Tiestedt'de oynadı. 6-0 kazandı. Son hazırlık maçı en ciddi maçı. Aalborg'da oynadılar. 2-1 kazandılar ve ligin ilk maçında Randers deplasmanından sağdan 1-1'le ayrılmayı başardı Silkeborg. Kopenhag'a baktığımızda Kopenhag Konferans Ligi'nde de mücadele ediyor. Polisea ile oynadı. İlk maç 3-3 bitti. Rövanş içeride 2-1 kazandı. Ve hafta arasında Debrecen'le oynayacak. Bu müsabakadan yaklaşık olarak 3 gün sonra Debrecen'le, 4 gün sonra Debrecen'le oynayacak. Konferans Ligi'nin bir sonraki turunda hazırlık maçlarında da Kopenhag genellikle başarılı sonuçlar aldı. Tek tek okumuyorum ama baktığımızda Mijel'in bir galibiyeti var 5-3'lük skorla. Horsens'i mağlup etti 3-2'lik skorla. Hücum anlamında etkili işlere imza atarak genellikle hazırlık maçlarını kazandı. Bir beraberliği var. Geri kalan bütün maçları kazandı hatta. Öyle söyleyelim. Kopenhag'ın net şekilde sahaya favori çıktığı bir müsabaka Genco Boran.
0: Burada da bilgisayarda bizimle hemfikir. Çünkü çok net 3-0'lık bir galibiyet beklediğini söylüyor bilgisayar. Diyor ki Kopenhag Silkeborg'a karşı inanılmaz bir üstünlük yakalamış durumda son yıllarda. Zaten sezona da çok iyi bir başlangıç yaptı. Hiç zorlanmadan Silkeborg karşısında çok net kazanmalarını bekliyorum demiş. Delaney, El Yunusi, Cornelius gibi tanıdığım benim de oyuncular var. Silkeborg'da Randers karşısında gol atan Ross sakatlanmış ve oynayamayacakmış. Onu da oynayamayacağını söyleyelim. Kopenhag'da eksik oyuncu yok. Dediğim gibi West Ham'dan alınan Delaney, Cornelius, El Yunusi, bunlar benim tanıdığım isimler ki önemli isimler. Bilgisayar da bunları saymış. Hepsi ilk 11'de çıkması bekleniyor. 3-0 Kopenhag demiş. Reklam aramızı verelim. Reklamlardan sonra devam edelim.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kardeşi Milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Radyo Spor.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kardeşi Milyoner.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri Genco Boran ve Ulaş Uzunöner sizlerle birlikteyiz. Union Berlin Cagliari, yani güzel maç ama Ulaş beni çok sarmadı ya. Oranlar ne alemde, bir bakayım mı?
1: Bakalım.
0: Bu arada bir dinleyicimiz Genco, dün bir MLS maçına 4.5 gol üstü vermiştin. O maçın sonucunu bulamıyoruz dedi. New York Red Bulls Orlando City maçıydı. Çıtayı 4.5 üstten açıyorum dedim. Daha doğrusu çıtayı 3.5 üstten açıyorum. 4.5 üste de kesinlikle karşı gelmem dedim. Çünkü ev sahibinde Forsberg, Orlando'da da Griezmann var. Duello'ya dönebilir dedim. Ve maç kaç bitti Ulaş?
1: Kaç bitti?
0: 3-2 bitti. 4.5 gol üstü 2.55'ten geldi. Kendimi tebrik ederim.
1: Ben de seni tebrik ediyorum.
0: Yani. Teşekkür ediyorum.
1: Rica ediyorum.
0: Şimdi Ulaş, biraz daha mikrofona yaklaşırsan. Tebriğini duymamış kimse.
1: Ben de seni tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Şeye bakıyorum canlı. Canlı niye göremiyorum ben?
1: Hangi maça?
0: Union Berlin Cagliari'yi.
1: Ben buldum. 2.40, 2.90, 2.32 şu anda 1.02. 2.56, 1.50, 2.5 üstü 1.90 olarak belirlenmiş durumda.
0: Ah, ben de buldum. İlk yarı 0.5 üste bakmak istiyorum ben. İlk yarı 0.5 üst. Biraz daha olgunlaşması lazım meyvemizin. Daha var.
1: Kaç ve şu anda kaç?
0: 1.38. şöyle bir 20 olsun. 20'ye kadar gol olmazsa.
1: İlk yarı bir gol mü, bir 38?
0: Evet. Fena değil.
1: Çok da fena görünmedi.
0: Bu arada Union Berlinliler
1: stadı yakıyor.
0: Stadı yakıyor. Meşaleler patladı.
1: Gündüz olmasına rağmen.
0: Hazırlık maçında ceza veriliyor mu bunlara Ulaş? Verilmiyor değil mi hazırlık maçında?
1: Ne desem yalan olur.
0: Cagliari gelmeye çalışıyor ama bayağı yani çekmeli bir sporda bile bu kadar çekilmez. Bak başladı çekmeyi, hala çekiyor, hala çekiyor. Ya ben mesela bir hazırlık maçı bile olsa buna sarı kart gösteririm. Mesela ben hazırlık maçlarında sarı kart, kırmızı kart gösterilmeme eğilimine karşıyım Ulaş. Çünkü yapmayın.

0: de telafi edebilirsin mantığına ben karşıyım. Kırmızıyı göstermem ama sarıyı gösterip bir göz daha veririm. Adam 3 tane çekecek, edecek. Bak dün Tottenham Chelsea maçında aslanlar gibi kırmızı kartı çıkardı hakem. Göstereceksin. Tabii hazırlık maçında kırmızı kart biraz yorucu oluyor. Hazırlık maçının manası kalmıyor ama ya gole giden oyuncu falan.
1: Hocam bu maçlarda da kendini göstermek isteyen oyuncu varsa eğer gereksiz sertliğe başvuruyorlar. Orada da sıkıntı oluyor. Bence o sarı erkenden çıkması lazım ki dediğin gibi.
0: Bence de böyle bir daha yapamasın. Bu hakem veriyor desin.
1: Herkes bir frenlesin. Bu arada Finlandiya'da Inter Turku Vaasan deplasmanında 1-0 öne geçti. Dakika 17 o gol haberini verelim.
0: Neyle devam edelim?
1: İsviçre'de bu arada Vaduz Sengalen 1-1 oldu. Daha 17. dakika o gol haberini, 2 gol haberini verememiştik. Onu da toplu olarak söylemiş olalım. Bakacağım Genco Buran. Bropoşkan'la Malmö, Göteborg, Degerfors. Maçlar başladı. 0-0 devam ediyor.
0: Aa, onları kaçırdık mı? O zaman bir dakika.
1: İsveç'te.
0: Canlı için onların bilgilerini verelim. Bropoşkan'la
1: Malmö.
0: Malmö maçını bilgisayar Malmö kazanır demiş 2-1.
1: Düz galibiyeti 1.84 maç başlangıcında.
0: Güzel. İstatistiklerine bakar devam ederiz.
1: Göteborg, Degerfors'ta ne demiş?
0: Ona da Göteborg demiştir bence ama demediyse ayıp zaten. Göteborg demiş. 2-1.
1: Pekala. Göteborg, Degerfors'un istatistikleri söyleyeyim. 60'a 40 toplu oynamada Göteborg önde. Bir şutu var ev sahibinin, isabeti yok. Bir şutu var Degerfors'un, isabeti var. Malmö'ye bakalım. Bropoşkan'a Malmö'ye
0: evet,
1: bakalım.
0: Evet, Malmö'de durum nedir? O
1: i̇ki
0: daha önemli.
1: İki takımda da birer şut var, isabet yok. Önce
0: topa köşe sahip olma.
1: Yalnız bu arada Malmö penaltı kaçırmış. Dakika 10'da. Evet.
0: Hadi buyurun.
1: Dakika 10'da penaltı kaçırmış.
0: Üzer bu.
1: Üzer.
0: Malmö oynayanları üzer.
1: Bu bir düşündürür.
0: Düşündürür.
1: Bu arada hakikaten Genco Buran tıklım tıklım tribünler.
0: Ya inanılmaz. Union Berlin Kalyer maçında yani kale arkasında boşluklar var. Hatta epey boşluk var ama yan taraf yani birçok Anadolu takımımızın tribünlerinden daha dolu şu anda. Darısı Anadolu kulüplerimizin
1: Bundesliga'nın başlamasında bir ay var da hani dersin ki hani son hazırlık maçı kaldı. Ciddi hazır öyle bir şey
0: hayır, iyi bir takım yani ya Cagliari ile Union Berlin yani
1: dinleyicimiz dedi ya az önce çok özledik hani
0: futbol. Ben mesela bunun
1: Union Berlin komple belliydi baksana.
0: Bunların ultraları da gelmiş.
1: Herkes başta.
0: Bunlar belli canları sıkılmış. Yani canları sıkılmış. Ultraları gelmiş. Hiçbirinin tişörtü yok. 50 tane üstünde tişört olmayan öyle öyle öyle bağıran çağıran taraftar.
1: Bu arada AYK Centurion hazırlık maçında AYK 2-0 buldu dakika 19. Bu da iddiada var. O gol haberini de verelim.
0: Mesela yarın Galatasaray'dan maçı, yarın diyorum bu akşamki Galatasaray'dan maçına beklentin ne? Ben mesela gitsem mi diye düşündüm. Yani gidebilirdim. Sonuçta maçı Esport da veriyor. Ama sabah 7'de yayın var. Maç 9'da başlıyor. 23'e doğru bitecek.
1: 11'de bitecek.
0: Benim eve gidişim 12 olacak. Yani sabah 7'ye...
1: Çıkışta bir trafik falan olmaz tabii.
0: Trafikten değil ama ya, ne olursa olsun.
1: Ben diğer, yarın gazetede bizim ek günümüz. Ben derken gideceğim gazeteye.
0: Yani zorlar. Yani 7'de yayına gitmek demek, 6'da kalkmak demek.
1: Bu arada Cagliari geliyor, temizle geliyor. Geliyorlar.
0: Aa, olmadı.
1: Son pas hatalı oldu.
0: Son pas hatalı oldu, aynen öyle. Peki, başlamayan İsveç maçına bakalım mı? Ayk, o Grete.
1: Bakalım. Bakalım Genco Buran. 17.30'da başlayacak o müsabaka. 1.26, 4.26, 5.66, 1.02. 2.5-6, 2.03, 2.5 üstü 1.40, var 1.57, yok 1.75 olarak belirlendi. Ayık son maçında Haken'le 0-0 berabere kaldı. Öncesinde 2 maçlık bir, 3 maçlık bir serisi vardı. Deplasman'da Göteborg'u 2-1 mağlup etti. Mijelbi'yi 2-1 mağlup etti. Gais'i 2-0 mağlup etti. Örgüt'e baktığımızda Örgüt son 10 resmi maçta sadece bir kez kazanabildi. Sevgili Genco Buran, o da 4-3'lük Haken maçı. Takip eden Duyur Gardens'ta bu 0-0 bitti.

0: Galatasaray deplasmanı 2-0 kaybetti. Konuk taraf ligde 10 puan topladı. Düşme bölgesinden çıkmaya çalışıyor. Ayık'ta 22 puana ulaştı. Sıralamada yukarıya çıkmaya çalışıyor. İsveç'te Sirius'un liderliği sürüyor. Şampiyonluğa doğru gidiyorlar. 38 puan topladılar. Takipçisi Amalby 27 puanda. Haken 25 puanda. Duyurgard'ın 23 puanda. Vasteras'ta Ayık'ta 22'şer puanla bu takımları takip ediyor sevgili Gönce Boran. Bu iki takımın gerçekleştirdiği son 3 maçı da Ayık kazandı. 1-0, 1-0, 2-0'lık skorlarla. Bu sahadaki son 4 maçı da yine Ayık kazandı. İçerideki 2-1, 3-0, 1-0, 2-0'lık skorlarla. Sanki bir 4.5 gol altı tercihi bize göz kırpıyor gibi ama
1: galibiyetle diyor, değil mi?
0: Yani bir 4.5 gol altı.
1: Aynen öyle. Bilgisayarda zaten 2-0 Ayık galibiyeti önermiş.
0: Var mı bir açıklaması?
1: Diyor ki Ayık son dönemde çok formda. Evinde oynayacağı maçta sürpriz yaşayacağını zannetmiyorum. 3 puanı rahat bir şekilde alır. Beklediğim neticede 2-0 demiş. Eksik var mı ona bakayım. Ayık'ta İbrahim Sise, Martin Ellingsen ve Omondi Stanley Wilson oynamayacakmış. Tekrar ediyorum tanıyanlar varsa. İbrahim Sise, Martin Ellingsen ve Omondi Stanley Wilson forma giyemeyecek. Orgrite'de Rasmus Alm yokmuş. Rasmus Alm 30 yaşında, geçen sezondan beri oynayamıyormuş dizindeki sakatlığından dolayı, başka da eksik gözükmüyor. 1 ve 4.5 alt iyi gözükür. O çizgiden mi çıkardı? Evet, ben mi yanlış gördüm?
0: Benim geliyordu. Çizgide değil de.
1: Ha, o zaman şeye bakalım. İlk yarı. 0.5 üst. Evet, bir kan anonsumuz var. Hemen yavaşça söyleyeyim. Kan anonsumuz var. Lütfü Kırdar, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde yatan hastamız Mahbube Sulhu için A-RH negatif trombosit kan ihtiyacı vardır. Tekrar ediyorum. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde yatan Mahbube Sulhu için A-RH negatif trombosit kan ihtiyacı vardır. İrtibat numarası veriyorum. Mesut Çelebi 0541 350 80 85 0541 350 80-85 şimdiden geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.
0: Ben de geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. Bir kez daha okuruz Gönce Boran ilerleyen evet. Dakikalarda. İmkanı olanlar eğer ki yardımcı olursa çok da mutlu oluruz. Göteborg Degerfors maçında gol var. Göteborg öne geçti 1-0'lık skorla dakika 25. Bruno Poşkar'la Malmö skor aynı 0-0 devam ediyor.
1: Malmö bir penaltı kaçırdı hatta.
0: 9. dakikada. Inter Turku Vasan deplasmanında 1-0 önde. Vaduz Sengalen çok erken bir bire geldi, o şekilde devam ediyor. Danimarka 15 seansında Norrköping Randers Midtjylland Horsens 0-0 devam etmekte. Şu anda önümüzdeki sonuçlar, skorlar bu şekilde.
1: Ulaş sana bir soru.
0: Dinliyorum.
1: Union Berlin Cagliari maçında ilk yarı bir gol olurun oranı 1.77'ye çıktı. Sence Cagliari'yi de bu işin içine dahil edelim mi? Yoksa ev sahibi gol atar mı diyelim? Ev sahibi gol atar 2.85. Yani Cagliari çok gelemiyor.
0: Yani ilk yarı bir gol olacak görüntüsü de olmadı şu ana kadar.
1: Yani işte.
0: Deneyecekse 2.85'e giderim.
1: Union Berlin'e gidelim diyorsun.
0: Tabii. Küçük bir miktar ona atılır.
1: Bence de. Ben de gidersem Union Berlin'e giderdim.
0: Arada çok ciddi oran farkı var.
1: Var. 2.85'ten o zaman küçük bir şey. Ulaş'ın dediği doğru. Hakikaten çok da gol olacak gibi gözükmüyor. Hani maçı izliyorsanız bir küçük bir çıtır çerez denemelik Union Berlin. Daha çok gelen taraf o. Yani gol atacak gibi gözüküyor mu? Hayır. Ama daha çok gelen taraf onlar. Aa, korner. İnanılmaz bir şans topu oldu. Gerçekten ben hiç böyle bir korner görmedim. Ulaş, bak pozisyon tekrarını verecek mi? Aa, out verdi. Hakem bile anlamadı korner olduğunu.
0: Şu anda...
1: Ama çok net korner. Oyuncu itiraz ediyor. Su molası verildi. Ya şu pozisyonu tekrar verseler. Hayatımda böyle korner görmedim ben.
0: Oyuncu itiraz
1: zaten
0: ediyor.
1: Dediğim hakem gibi oyuncu anlamadı. Ay, hakem de anlamadı.
0: Hakem de gülerek boş ver ya der gibi.
1: Aynen öyle. Ya Allah aşkına korner olsa ne olur, olmasa ne olur.
0: Hazırlık başında
1: git,
0: su
1: git içeceğim. Suyunu iç.
0: Gülüyor hakem de.
1: Git suyunu iç dedi. Ya yani öyle bir maç ki tekrar bile gelmedi pozisyonun. Hani gelsen olacak, gelmesen olacak. Ama kornerdi, net söyleyeyim.
0: Maçın 11'lerini aradım, 11'leri bulamadım.
1: Ya vallahi evet, bu bazı hazırlık maçlarında 11'ler maç
0: listesi,
1: bittikten sonra
0: esenme listesi açıklanmış.
1: Evet, yani maç bittikten sonra açıklanıyor.
0: Yüklenseydi baksaydık güzel olurdu.
1: Çimlere de su veriyorlar ulaş. Sadece oyunculara değil.
0: Herkese.
1: Çimlere de su veriliyor. E güneşin alnında çimleri suluyorlar. Hep şey demezler mi güneşte çimleri sulamayın diye? Bilmez misin? Şimdi dinleyen mutlaka dinleyicilerimiz vardır
0: varsa
1: bilen.
0: Eğer bahçıvanlıkla ilgilenen.
1: Böyle güneşin alnında öğlen sıcağında çimler sulanmaz.
0: Milyonberli maskot nasıl?
1: Kurur derler. Güzelmiş. Bu sıcakta da yani onu da giymiş, helal olsun ona.
0: İçinde havalandırması var mı acaba?
1: Vardır bence, yoksa perişan olur.
0: İçeride 2-3 tane pırpır vardır diyorsun değil mi?
1: Tabii. Olmazsa biter.
0: Bu arada İstanbul'da ilk 6'lı Ganyan'da 4 ayak geride kaldı. İlk ayak 8, Gülalp kızı 10.75. İkinci ayak 3, Dayday 2.20. Üçüncü ayak 8, Deep Iron 3.05. Dördüncü ayakta 7.10, Dev Asi Vira 1.65 oldu. 17.151.000. dağıtılacak ikramiye tutarı. İkinci altılık ayağında 25.688.000 dağıtılacak ikramiye tutarı. Hava az bulutlu, sıcaklık 28 derece, nem %56, çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. İlk 4 ayağı tekrarlarsak 8, 3, 8, 7, 10 şeklinde gidiyor İstanbul'da ilk altılık ayağın. 15.30 itibariyle ilk altılık ayağının 5. ayağı, ikinci altılık ayağında ilk ayağı koşacak. Yarış severler, altılı Ganyan'daki bilgilerimiz de bu şekilde. Mola bitti değil mi?
1: Mola bitti.
0: Molalı moladan döndük nihayet.
1: Bu arada yarışta başlamak üzere. Saatlerimiz 15.29. Orada az bir süremiz kaldı. Sen de öbür ekrana iyi oldu, bisiklet turunu açtın. Kaza falan olursa onu mu anlatayım?
0: Olur. Bu ekranı ayarlamaya çalışırken o sürekli o değişti. En sonunda ben de o mücadeleden yıldım. Mikrofonun başına dönmek istedim.
1: Kopenhag'da bisiklet yarışı var. Bak bu bir işaret olabilir mi? Kopenhag farklı kazanacak falan.
0: Evet Yenge var. Bence çok mantıklı bir çıkarım oldu.
1: Oldu değil mi? Evet, at yarışı başlıyormuş.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
3: milyoner. Radyo Spor. Türkiye Jockey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Rakicek yerine yaklaştırılıyor. Mert Gökalp Aslan da bu koşuya katılacak. Rakicek. Ve şimdi o da kulvarında hazır. Beyaz Bayrak 5. koşu için hazır. Start verildi ve Cengiz Topel koşusu başladı. Değerli yarışseverler, 2 numaralı Last Hero ve 6 numaralı Dark Rock çıkışta rakiplerin 2-3 boy kadar gerisinde kaldı. İkmetelerle birlikte viraj üzerinde hareketlenen 4 numaralı For Freedom oldu. Rakipler önüne düştü. Karşı düzle lider çıktı. Geriden 5 numaralı Another Moment yaptı. Ataklarla ikinciliğe tutuldu. Bariyer dibinde 3.lükte 8 numaralı Pevrul var. Onlar önde üçlü 1400 geçirken 2 boy kadar geride 7 numaralı Kreke Jack 4.'lüğe yürüdü. Onun 1.5 boy kadar gerisinde dışarıda izleyelim isim 1 numaralı Speed Tail. Bariyer dibine yakın 9 numaralı Deep of Ancestor var. Dışlarında kaldı 10 numaralı Maggie. Hemen içeride ortada 3 numaralı Enterprising Rock var. 2 boy kadar geride 1000 geçirirken iç kuvarda 2 numaralı Last Hero. Dışında 6 numaralı Dark Rock şeklinde safkanlar son 800'ü geçmek üzere. Azalan farklara rağmen 4 numaralı For Freedom koşunun lideri ancak dışındaki 5 numaralı Another Moment'ın baskısı son 800 geçirirken artmaya başladı. İçerideki rakibiyle farkı eritti. Onlar 2 boy kadar geride bir başka ikili takip ediyor. İçeride 8 numaralı Pevrul var. Dışında 7 numaralı Crack'e Jack hareketlendi. 2 boy kadar geride içeride 9 numaralı Deep of Ancestor. Hemen dışında 1 numaralı Speed Tail. Buralarda geriden 10 numaralı Maggie kendini gösterdi. Onun dışında 6 numaralı Dark Rock geldi. Bariyer dibinde 2 numaralı Last Hero sırasıyla düzlükteyiz. 400 geçildi. Pist noktasından 5 numaralı Another Moment geldi. İçerideki rakibini yakaladı. Liderliği aldı. Farkı 1.5 boya kadar çıkardı. Gerilerden 9 numaralı Deep of Ancestor'ın bariyer dibinden tekrar tazeleyen 8 numaralı Pevrul'un geriden 6 numaralı Dark Rock'un da atakları var. Dışarıdan şimdi 6 numaralı Dark Rock etkili geldi. İçerideki rakiplerini yakaladı. Hemen içinde 5 numaralı Another Moment var. Onun içinde de 8 numaralı Pevrul. 3 safkanın ortak oldu liderlik mücadelesiyle. Sonuçlandı. Koşu 2 numaralı Last Hero geç başladı. Koşuda son ataklarıyla koşudan 4. olarak ayrıldı. Dışarıda 6 numaralı Dark Rock. Ortada 5 numaralı Another Moment. Bariyer dibinde 8 numaralı Pevrul. Bu zevkli biricik mücadelesini kim kazandı? Bunu birazdan hep birlikte öğreneceğiz.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Radyo Spor.
8: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Reklam.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
2: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz sevgili dostlar. Union Berlin Kalliyer'de hala gol yok ama Union Berlin tarafta oynuyor müsabaka. Galibiyet ne dersin canlıdan Union Berlin'in?
3: Yani ulaş ikinci yarı, ya bu tip maçlarda ikinci yarılar genelde çok şey oluyor. Sönük geçiyor. Ya oyuncu değişiklikleri oluyor. Zaten as oyuncuları ne kadar yetenekli ki yedekler girdiği zaman, ki bu gibi maçlarda çok
2: ama
3: da fazla denem
2: oluyor.
3: Ama sanki
2: bunu maçı Union Berlin sanki bir önemsemiş gibi ya. Baksana tribünler falan.
3: Ya tribünler iyi. Orası öyle. Ama yani atak var. Bal yapmayan arılar ama. Şimdi bir tane bir çizgiden çıkartılan bir topu var Union Berlin'in. Bir tane çizgiden çıkartılan bir topu var Union Berlin'in. Onun haricinde yani çok da bir şeyi yok gibi gözüküyor.
2: Bu arada Volendam Ajax başladı hazırlık maçı. Orada gol yok. Utrecht Sevilla başladı. Gol yok. Ajax'ın türden zaten söylemiştik. Erkenden 2-0'a geldi skor diye. Luton Go Ahead maçı var. 1-0 Go Ahead müsabakayı önde götürüyor. Bize de biraz hareketsiz bir müsabaka kaldı Gencevaran.
3: Aha. Ah şu top bir geçseydi.
2: Kalliyer kardeş de yani bayağı önemsemiş. Hiç savunmadan çıkmıyorlar. Onlar
3: da. Hiçbir şey yapmıyorlar.
2: Skorlara bakalım. Norseland Renders. Bu arada Norseland'ın golü geri alınmış. Midland 1-0 önde Horsens karşısında.
3: Bu bizi üzer.
2: Midland Horsens karşısında 1-0 önde. Norseland Renders 0-0 devam ediyor. Çin'de Shenyang, Shanghai Shenhua ev sahibi 2-0 önde götürüyor müsabakayı. Göteborg 1, Degerfors 0, Bruno Poşkarna 0, Malmö 0.
3: İrlanda'mız var bu arada daha.
2: Vaduz Sengalen 1-1 devam ediyor. İrlanda'ya bakarız. İrlanda önemli. Başka da bir skor yok. Hazırlıkları zaten sizlere söyledim. Hazırlık maçlarındaki sonuçları. Sevgili Gencevaran, o zaman bir Norveç'e doğru gidelim. Bir Norveç'e gidelim.
3: Gidelim.
2: 18'deki Molde Sarpsborg müsabakasını konuşalım.
3: Fenerbahçe Sturmgraz maçına gideceğim mi?
2: Gitmeyeceğim, yok. Evden takip edeceğim.
3: Gitmeyeceğim mi?
2: Evet. 1.44-3 seksiyonu, çünkü ertesi gün aynı
3: senin tamam,
2: Perşembe
3: şey
2: günü bizim en yoğun günümüz ya.
3: Ekim, evet.
2: Aynı hikaye. Maç 9'da bitecek. 11'e ve gittik.
3: Bu arada Cagliari çok tehlikeli geldi.
2: Düşmese goldü.
3: Yani düşmese goldü. Ama faulü nasıl vermedi hakem? Yani bu avantaj değil ki. Düşmese %100 goldü. Ama dengesini kaybetti.
2: Şimdi faul verdi.
3: Şimdi faul verdi.
2: Oradaki faulü görmedim ben ya. Kendi topa bası düştü gibi.
3: Hayır. Darbe aldı. O kadar net pozisyondu ki vurmak için çabaladı oyuncu. Ayakta kalmıyor. Bak şimdi. Bak tekmeyi yedi. Ayakta kalamadı. Yani
2: evet.
3: Çabaladı vurmak için oyuncu ama.
2: Yaydan bir frikimiz evet. Gitti. Gerçi biz.
3: Öbür taraftan diyorduk ama olsun. şimdi başka yerden geldi.
2: Belki o atarsa o da atar genç olarak.
3: Doğru.
2: Şu pozisyona bakalım da sonra Molde Sarpsborg konuşuruz.
3: Tamam.
2: Cagliari ilk kez geldi, bir heyecanlandık.
3: Ama iyi geldiler.
2: Yani düşmese atmıştı golü.
3: Bence %100 goldü.
2: Korner oldu. Niye kaleciye bırakmadı topu?
3: İşte bunlar tecrübesizlik. Hazırlık maçları bu yüzden var.
2: Ya vuran arkadaşlardan
3: çok net kaleci de
2: genç
3: top
2: bir
3: yani.
2: Arkadaşım evet. Geldi bana.
3: Öyle öyle.
2: Bakalım.
3: Cagliari atarsa üzülür müyüz? Belki öbürü atar dedin ama.
2: Ya Cagliari atarsa da üzülmem. Çünkü sonuçta biz ilk yarı bir demedik. Biz ilk yarı da Union Berlin golünü bekliyoruz. Gol yerse şu dakikada 7-8 dakika var. Belki bir heyecanla onlar gider.
3: Cagliari de böyle kontratak dışında hiç gol atacak gibi gözükmüyor. Dedim ve gol. İnanılmaz bir gol kaçırdı Cagliari. İnanılmaz bir gol kaçırdı. Ben atardım, öyle söyleyeyim.
2: Yalnız muazzam da organizasyondu ha.
3: 47 yaşında şu halimle ben bu golü atardım.
2: Ayağın üstüyle. Ne kadar kötü bir vuruş ya.
3: Yani çok kötü vurmuş. aklınızda olsun. Kalyani'nin 37 numarasını kimse Türkiye'den transfer etmesin. Böyle bir gol kaçamaz
2: pas
3: yani.
2: Pas atan 10 numara yalnız az önceki pozisyon içinde olan çocuk.
3: Evet, o iyi.
2: Yeni düşen çocuk.
3: O iyi.
2: Union Berlin oyuncular biraz sertliğe başvurmaya başladılar.
3: Evet.
2: Hoş olmayan görüntüler çıktı. Yalnız Berlin geldi atamadı, geldi atamadı. Muhtemelen yorgunluk başladı. Gence var şimdi Kalyani geliyor.
3: Biraz sıcaktan değil mi?
2: İhtimal. Almanya felaket turnuvası bu arada.
3: Öyleymiş. Fransa öyle, Hollanda öyle.
2: Kuzen Frankfurt'ta yaşıyor benim. Geldi tatile buraya. Görüştük onunla. Buradan klima aldı. Şöyle söyleyeyim sana. Buradan klima almış. Çanakkale'deki bir arkadaşın evine göndermiş. Balıkesir üzerinden Çanakkale'ye gidip klimayı alıp oradan Almanya'ya öyle geçecekti. Portatif klima. Klima bulunmuyormuş Almanya'da.
3: Ya şöyle söyleyeyim. Benim teyzem Paris'te yaşıyor. Ben ona sordum. Dedim ki ya dedim. Bütün Avrupa'da böyle bir 10 gün 15 gün önce konuştuk. 2000 kişi ölmüş yaklaşık sıcaktan dedim. Evet dedi, 2200 küsür dedi. Dedim ki nasıl yani beceriyorlar dedim. Yani
2: bu çağda diyorsun.
3: Hayır, bizim Adana'mız kadar sıcak değiller. Antep'imiz kadar sıcak değiller. Bizde böyle sıcaklar varken dedi ki yavrum dedi alışık değil onlar bu sıcağa dedi. Bilmiyorlar dedi böyle sıcakta ne yapmaları gerektiğini. Şimdi hakikaten öyle Avrupa'ya git. Yürüyüş yapan adam, koşan adam o sporunu hep devam eder.
2: 40 derece sıcakta
3: koşuyor. 40 derece çalışıyor. Sıcakta koşuyorlar ve bayılıyorlar, ölüyorlar dedi. Yani o rutinleri devam edecek diye spor yapma rutinleri devam edecek diye hani hiç böyle bir sıcak hayal edemiyorlar, bilmiyorlar. Bir de tabii yazık yaşlar dışarı çıkıyor. Emekliler evde oturmak istemiyorlar. Onlar da çok kötü etkileniyor dedi. Bu arada Union Berlin için tehlikeli olabilecek bir atak ama.
2: Kuzeni bir çatı katıymış.
3: Oo, yanar.
2: Evde 37-38 dereceyi ölçtüm diyor ben.
3: Evet.
2: Ev sıcaklığı olarak. Klimayı almak için Çanakkale'ye gidiyordu işte. Bir tane portatif klima almış.
3: O da yani işte zor. Güzel bir atak. Arka direkteki oyuncu bomboş.
2: Bence cesaret edemedi
3: cesaret
2: oraya.
3: Cesaret edemedi oraya.
2: Gördü ama öyle. Atmaya cesaret edemedi.
3: Oyuncu da içeriye bindirme yapmadı zaten. Bence ilk kere golümüz yani böyle gelmeyecek tabii de biraz gelmeye top. Başladılar.
2: Bir de dövünüyor. Niye şey yapıyorsun ki?
3: Ya bir şey diyeceğim. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri 9 numara topa vurdu. Top 25 metre
2: top üstten, neredeyse stadın dışına çıkacaktı.
3: Yani neredeyse stadın dışına çıktı. Yeri dövdü oyuncu. Hani böyle az farkla dışarı çıkmış gibi. Peki hadi bir Molde'ye bakalım istiyorsan. Bakalım. Burada out atışı anca atılır.
2: 18'de Molde ile Sarpsborg karşı karşıya geliyor. 1.44, 3.83, 4.02, 1.02'nin oranları. 2.56, 2.42, 2.5 üstü 1.27, var 1.32, yoktu 2.25 olarak açıklandı. Molde 23 puanda, Sarpsborg 21 puanda. Molde 5. Sarpsborg 6. sırada. Molde son maçında Kufu Mosta deplasmanındaydı. 4-2 kazanmayı başardı. Sarpsborg ise Hamkam'da oynadı. 1-0 kazandı. Sarpsborg'un son 5 lig maçında 4 galibiyeti, 1 beraberliği var. Molde'nin son 5 resmi maçında, son 3 resmi maçında 1 galibiyet, 1 beraberliği, 1 galibiyeti var. Lig arasından önce iyi bir durumdaydı ama dönüşte çok toparlanamadılar. Ve şöyle bir durum var. Lig arasından sonraki dönüşteki 3 maçı da Molde'nin hem karşılıklı gol var bitti hem de müsabakalarda 2.5 gol barajı aşıldı sevgili Genco Baran.
3: Oranlarda Molde favori değil mi?
2: 1.44. Evet.
3: Valla ben bir şaşkınım.
2: Bilgisayar gene mi Sarpsborg?
3: Çünkü bilgisayar bu maça 1-1 diyor.
2: Şöyle bir şey diyeceğim ben de. Bu iki takımın son 3 maçında da galip gelen Sarpsborg. Son 5 maçta 4 Sarpsborg galibiyeti, 1 beraberlik var. Molde'nin galibiyeti yok.
3: İlginç. Diyor ki
2: form durumu olarak da Sarpsborg rakibinden iyi durumda. Ben de anlamadım bu oranı. Vardır bir şey dedik ama bilgisayar ne diyorsa.
3: Valla Sarpsborg deplasmanda çok iyi skorlar, neticeler alamıyorlar. Fakat son dönemde senin söylediğin gibi son dönemde bu rakibine karşı kurduğu üstünlükten dolayı sanki deplasmanda iyi sonuç alamama şanssızlığını da kırabilir gibi düşünüyorum. En azından bir beraberlik beni şaşırtmaz. Molde-Sarpsborg maçında bir beraberlik bekliyorum demiş.
2: Skor vermiş mi?
3: 1-1. Bu arada Union Berlin dakika 43 bir serbest vuruş kullanacak. Yerde bir Union Berlin'li oyuncu var ama hakem kalk dedi. Pozisyon devam ediyor. Güzel bir orta ama muhtemelen faul tabi. Yani asla kazanamayacağı bir topa çıktı Union Berlin'li oyuncu.
2: Hakemiz koştur koştu. Bu arada kaleci yerde.
3: Ve tabii kaleci baya kötü yerde. Of. Kötü çarpışmışlar.
2: Sağlık 2-1'di ama.
3: Evet, bu da bizim son 2 dakikamızı yer. Bak tabii. Bu. Yalnız kaleci çıkmasa oluyormuş. Bu son 2 dakikamız yer hazırlık maçlarında çünkü.
2: Ben oyuncu biraz bile bile ladese gitmiş.
3: Tabii resmen bile bile ladese.
2: Orada hani kaleciden kurtulup o topa kafa vurma ihtimali çok zayıf
3: mümkün
2: yani.
3: Mümkün değil.
2: Gitmiş kaleciye patlatmış. Kalktı ayağı fıtı fıtı kaçtı. Bakmadı
3: tabii,
2: yani.
3: Tabii tabii kafa, o kafa... Yaptığını biliyor. Önce sakatlandım numarası yapıp baktım bir şey yok. Ya hemen kalkıp gitti.
2: Muhtemelen kaleci değiştir ya burada. Sonuçta bir hazırlık maçı yani. Adamı niye risk edecekler?
3: Eğer kafaya darbe aldıysa.
2: Hazırlık maçları. AEK 3 oldu Centurion karşısında. İlk yarı bitmek üzere. Go Ahead Luton karşısında 1-0 önde. Germania Schemberg maçı hala 1-1. Leyton Antwerp 0-0. Utrecht Sevilla Volendam Ajax. Bunlar da 0-0. Vaasan Inter Turku'da. Inter Turku 1-0 önde. Finlandiya'da ilk yarı bitmek üzere. Vaduz Sengalen 1-1 ilk yarı bitmek üzere. Sevgili dostlar. Bakıyorum. Danimarka'ya söyleyeyim sizlere hemen. Midland 2 Horsens 0 oldu. Horsens'ten bir gol gelirse 2-1'e geliyor.
3: Aa, gerçekten mi? 1-1 mi oldu?
2: 2-0 şu anda.
3: 2-0 oldu.
2: Horsens'ten bir gol bekliyoruz.
3: Aa.
2: 45+1 oynanıyor. Bakalım olacak mı? Evet. Norsjælland Trenders 0-0 devam ediyor.
3: Kaleci de kalktı. Foul'ü kullandı ama herhalde uzatma hiç gelmeyecek. Yaklaşık 2,5 dakikadır duruyor. 42'de oldu foul. Şu anda 44-40. 2 saat değil tabii. 2 dakika 40 saniyedir durdu oyuna. Gelse belki 1 dakika gelir ama hiç zannetmiyorum geleceğini. Gelse de zaten Cagliari geliyor. Kaptırdı evet. Hakem bir kenara baktı. Aa, uzatma verdi hakem. Aferin. 3 dakika verdi ulaş. Ulaş 3 dakika.
2: Bakalım.
3: Bu yoksa başlangıç mı?
2: Bir Union Berlin golü mü?
3: Union Berlin golünün habercisi mi bu 3 dakika?
2: Berlin'li kardeşlerimizle atak yapmak gibi niyet yok. Kaleci baksana zaman geçsin diye oynuyor. İçinden diyordur nereden çıktı bu 3 dakika uzatma.
3: Değil mi? Kenara gidecektim. Suyumu içecektim. Hatta belki hocaya söylerim. Al beni kenara dinle.
2: Hayır merkezde çok çakılı oynuyor. Hiç çıkmıyorlar. Çok enteresan.
3: Evet. Soldan geliyordu ama kaptırdı Union Berlin.
2: Union Berlin yalnız çok hızlı dönüyor. Bak hiç şimdiye kadar doğru düzgün kontratak fırsatı vermediler. Bir kere o ceza sahasında sızdığı evet. Pozisyonun dışında vermediler.
3: Güzel pres yapıyorlar. Yani ve iyi pres yapıyorlar.
2: Kaybedince hemen geriye koşuyorlar.
3: Evet. Pres devam ediyor. Bir hata çıkarma ama çok soğukkanlı. 10 numara yaz. Ben Kaller'in 10 numarasını çok beğendim. Ya. Onun ismini bakalım. Acayip beğendim.
2: Esame listesini bulman lazım. Biz şu anda ses olmadığı için biz de uzaktan bakıyoruz.
3: İtalya'dan sorarız birine.
2: 10 metreden.
3: İtalya demişken Franco Baresi öldü ulaş ya.
2: Evet. Yaşı da genç.
3: Kansermiş.
2: Dağıtmışlar.
3: Ya bütün dünya futbolunun yıldızları hepsi yani Maldini'den De Boer'ine bütün savunma oyuncuları Brezilya'dan Aldair, herkes yani aklına gelebilecek herkes benim ilham aldığım defans oyuncusu sendin diye Cannavaro da yazmış. Müthiş bir oyuncuydu ya. Baresi müthiş bir oyuncuydu.
2: Bilgisayar oyununda sürekli alırdım ben onu.
3: Öyle mi?
2: Tabii. İsim söylemiyorum, oyunun ismini söylemiyorum, evet. Ama eskilerde hatırlarsın bir.
3: Tabii tabii.
2: 90'larda 2 S'li bir oyun vardı.
3: Neli? Anladım.
2: 2 S'li. Orada sürekli alırdım ben Barasi'yi.
3: İyi miydi orada?
2: Tabii canım.
3: Öyle mi?
2: Oyunu bulsan sen muhtemelen.
3: Ben oynuyorum, bende var o.
2: O yani uyumazsın diye tahmin ediyorum.
3: Bende var o. Ankara'daki bilgisayarımda var.
2: Ben onu.
3: Çılgınlar gibi oynuyorum.
2: Ben onu yıllardan sonra işte.
3: Emülatörde.
2: Emülatörde var. Varken emülatörde indirdim. Tabii. Gözüme kan oturdu. Gözüme kan oturdu. Ben onu hala o sildim, yüklemiyorum bilgisayarıma. Çünkü biliyorum ki.
3: Başlayacaksın yine.
2: Felaket olur. 90'lar oynaması inanılmaz keyifli ya. Evet, 90'lar çok evet. Keyifli.
3: Çok çok.
2: Stoçkoları falan alıyorsun orada.
3: Romario.
2: Ona Romario.
3: Ben Brezilya'da Gremio'da oynayan bir oyuncuyu alıyordum.
2: Savio vardı.
3: O top ayağına feci yapışıyor.
2: Tabii tabii. Brezilya'da 3-5 tane böyle enteresan topçu
3: ayağına
2: var.
3: Ayağına top yapışan oyuncu.
2: Adını duymadın.
3: Evet.
2: Onu böyle 4.5'a falan alıyordum. Böyle. İyi, fena para değil ama.
3: Ya ben 1.9'u alıyordum, 20'ye satıyordum. 20 değil de abartmayayım, 10'a satıyordum. 20 olmuyor hiçbir zaman.
2: Orada şeyi unutmuyorum. Bak aklımda kaldı. 3-5-2 dizilişi yaparsan orta sahayı önlü arkalı yapardı. Arkadaki oyuncunun değeri oynadıkça hep düşerdi.
3: Cagliari'nin 10 numarası Gaetano'ymuş. Vallahi teşekkür ederim. Ben bayıldım Gaetano'ya. Ona şimdi bir bakarız. Eğer evet ilk yarı bitirdi hakem.
2: Yanlışım yoksa Gaetano'yu sattılar diye biliyorum. Ben şimdi hemen hızlı konuşmak istemedim ama.
3: Tamam bakarız. Reklam arası bakalım Gaetano'ya.
2: Atalanta'ya gitti diye biliyorum Gaetano'ya. Bakacağım şimdi.
3: Tamam reklamlar.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
0: Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
10: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
11: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
12: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
13: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
14: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
5: Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
2: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Yayınımız devam ediyor. Milyonerli hafta sonu bülteni sürüyor. 11 lira buldum. Yonca Varan.
3: Kimmiş 10 numaramız?
2: O numarayı göremiyorum. Numara yok. Gerçekten. Ama Gaetano değil yani dinleyicimizin yazdığı gibi. Gaetano çünkü dediğim gibi Atlantaya gitti. Zaten 11'de de yok. Bakacağız. Numarasını da bulacağız inşallah. Kadroyu bulduk. Ama Cagliari güçlü bir 11'le sahaya çıkmış. Yeni transferlerden oynayanlar var şu anda gördüğüm kadarıyla. Skor hatırlatması yapalım orada. Skor
3: yapalım. Demişken.
2: Sonra diğer maçları geçelim. Brompoşkan'la Malmö 0-0 bitti ilk yarı. Bir istatistiklerine bakalım. 5 şutu var ev sahibinin. 1 isabet. 7 şutu var Malmö'nün. 4 isabet. 4 de köşe vuruşu oldu. 3'ü Malmö'den 1'i ev sahibinden. 9. dakikada Botheim'la Malmö bir de penaltı atışından yararlanamadı. Göteborg Degerfors'a bakalım. 8 şut 2 isabet Göteborg'da. Gol de penaltıdan geldi dakika 25'te. 2 şut 1 isabet konuk tarafta 68-32 toplu oynama Göteborg üstünlüğü. 8 köşe vuruşu oldu. 5'i ev sahibinden 3'ü konuk taraftan. Vaduz Sengalen ilk yarı 1-1 bitti. Polonya'da Legia Varşova Zagłębie Lubin başladı. Dakika 6 1-0 önde konuk taraf. Şöyle bakıyorum. Çınak Cumhuriyeti'nde Liaoning Tieren, Shanghai Shenhua 2-0 ev sahibi ekip önde dakika 58. Hazırlık maçlarında AEK Atina 3, Sint-Truiden 0, Luton 0, Go Ahead 1, Leighton 0, Antwerp 1, Union Berlin Cagliari zaten takipteyiz 0-0. Devam ediyor. Senin maç genç olan Real Madrid Fiorentina.
3: Aynen öyle 2-1.
2: Volendam Ajax Utrecht Sevilla ilk yarı sonuçları 0-0. Bitti. Şu anda önümüzdeki sonuçlar, skorlar bu şekilde. Kaleler kalecisi çıktı mı? Capriye'ymiş kalede, az kaleci. Çıktı mı oyundan gördün mü?
3: Yok, görmedim. Görmedim.
2: Herhalde o kafa şeyinden sonra çıkar dedik ama herhalde yok. Bir oyuncu değişikliği olmadı.
3: Hayır.
2: Pekala. Cagliari Union Berlin 11 lira bulduk ama tabii burada benim bulduğum yerde zor şartlar altında bulduğum yerde şey yok. Forma numaraları yok oyuncuların. Dolayısıyla bir şey diyemedik oraya da.
3: Vallahi yapacak bir şey yok. Yani dediğim gibi bazen maç sonunda açıklanıyormuş Ulaş.
2: Tekrar da bakarız artık ses açık. Bu arada İstanbul'da ilk altı Ganyan'ın ilk ayağını 6 numaralı Dark Rock kazanmıştı. 8-15'te Ganyan'ı var. İlk altı Ganyan'ı da 5 ayak geride kaldı. 3 dakika sonra koşacak olan ayakla birlikte ilk altı Ganyan'ı bitireceğiz. İlk altı Ganyan'ın ilk ayağını 8 numara Gülalp kızı kazandı. 10-75. İkinci ayak 3 Day Day 2-20. Üçüncü ayak 8 Deep Iron 3-05. Dördüncü ayak 7-10. Dev Asi Vira 1.65. 5. ayakta 6 Dark Oak 8.15. 8.3.8 7.10.6 şeklinde devam ediyor. İstanbul'da ilk 6'lı Ganyan birazdan da ne kadar ikramiye vereceği belli olacak. 17.151.000'lik bir tevzi miktarı var dağıtılacak ikramiye tutarı. 2. 6'lı Ganyan'daki dağıtılacak ikramiye tutarı da 31.500.000 oldu. Bak dinleyicimiz diyor ki bulamadığınız insan gayet gördüm. Gayet an olarak kalsın. Gayet an dedik kalsın. Gayet an. İlk 11'i bulduk. İlk 11'de yok. Zaten gayet an Atlanta'ya gitti. Yani orada ben tekrardan teyit aldım. Sen öyle söyleyince, dinleyicimiz öyle söyleyince. Acaba dedim son maçta falan mı çıkıyor? Öyle bir durum yok. 11'i bulduk da 11'deki kim olduğunu bulamadık. Çünkü forma numaraları yok. Ama bakacağız göreceğiz. Öbür hafta biz o 10 numaranın kim olduğunu sizlere açıklayacağız.
3: Evet. Ben beğendim. Sen de beğendin.
2: Ben de beğendim. Zaten Cagliari kısıtlı ataklarında hep onu
3: gördük. Hep o vardı.
2: Hep onu gördük.
3: Topu çok iyi saklıyor. İleri çok iyi çıkarıyor. Topu çok iyi dağıtıyor. Tam 10 numara adam.
2: Evet. Ben bir şey söyledim. Sen beni böldün.
3: Yok. Altılı mesaj geldi. Mesaj geldi. Mesajı okudum. Ben demedim. Vallahi kızma bana.
2: Yoksa niye kızmışsın?
3: Bulamadıysa Gaytan olarak kalsın mesajını okudun.
2: Mustafa Demirken mesajını sevmiş. Onun mesajını okuyacaktım. Genco abi kendini çok fazla
3: Yormasın.
2: Yormasın diye bir mesajı vardı ama silmiş mesajı.
3: Ben hatırlıyorum, söyleyeyim, sabah 7-10 var. Mert olmadığı için şeylerde de fazla mesai yapacak. Hat-trick'lerde. O yüzden dikkat etsin. Sonra zaten majörliklere yaklaşmış olacağız.
2: Pekala. Polonya'da Ruh Legnica maçı başladı. Polonya'nın alt liginde 0-0 devam ediyor. Norveç'in alt liglerinde Tref 2, Jerv 2, Follo 1, Lade 1. Bakıyorum başka böyle alt liglerde bir maç, bir gol var mı diye. Hazırlıkta Volendam Ajax'da gol geldi. Ajax 1-0 öne geçti. UT Sevilla'da da gol var. Sevilla 1-0 öne geçti. Hazırlık maçları içinde Genco Baran, gol olmayan tek maçı izliyoruz biliyor musun?
3: Ya işte. Şu anda açtık, kuruttuk. Tipik. Hiç şaşırmadım.
2: Yine bir Alman takım var. Hep Almanya 2'de olurdu ya. Yine işin ucunda bir Alman var.
3: Bizim aslında bu maça gol olmaz oynamamız gerekiyordu.
2: Doğru. Doğru. Durumlar bunlar.
3: Peki, saatlerimiz 16 oldu. At yarışı biraz daha var gibi gözüküyormuş. Atlar titizlenmiş. Atlar titizlenmiş. Nereden bulabiliriz acaba bu oyuncuyu? Maç sonundaki şeye mi bakabiliriz?
2: Tekrarda ismi illaki geçer diye tahmin ediyorum ben özetlerde. Çünkü pozisyonun içinde olan bir isim ya.
3: Ha, biz tabii sessiz izliyoruz.
2: Tabii canım.
3: Doğru.
2: Biliyorum ya, 10 metreden oyuncuyu seçmeye çalışarak şey
3: yapıyoruz. Ya önümüzde, doğru, ben de diyorum nasıl öğreneceğiz diyorum. Sesini atsak 10 numara şu diyecek.
2: Listesi yok. Biz
3: bir bakalım, belki oyuna girer çıkar, bir şey olur. Orada görmemiz lazım tabii.
2: Ancak yakın plan olacak ki.
3: Radyo yayınındayken benim için de başka iç ses olmadığı için televizyonda hep böyle zannediyorum. Bulamayacağız oyuncuyu. At yarışı başlıyormuş peki.
15: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
16: milyoner. Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
17: Göstermişti. 4 haftalık bir aradan sonra bu koşuya katılacak. Ekürisi son 2 koşusunu kazandı. O da bir anlamda formda olduğunu gösterdi. 11 Murakov Beautiful, biri kum pisti olmak üzere start aldı. 3 koşuyu da kazandı. 14 Mulu Tom Raider, biri kum pisti olmak üzere son 2 koşusunu kazanma başarısı gösterdi. Diğer isimler de yine tabelada ön basamaklarda kendine yer bulmayı başarmış isimler. Açık grup 3 mücadelede nasıl bir sonuç ortaya çıkacak, bunu birazdan hep birlikte öğreneceğiz. İkinci beşli Ganyan bu koşuyla birlikte başlıyor. 13 numara The Future Start almayacak. Ekürlerden 3 numaralı Benyeza için giriş işlemi devam ediyor. 9. bölme onun. Start görevlilerinin yoğun çabası var. Bu tayın kulvardaki yerini alması için. Şimdi 3 numaralı Beyeza da kulvardaki yerini aldı. Beyaz bayrak havada start verildi ve 6. koşu açık grup 3 mücadele. 1. önü koşusu başladı. Değerli yarışseverler, Hikmet İler'le birlikte ortadan 3 numaralı Beyeza kendini gösterdi. Hemen dışında 1 numaralı Art of Victory süratlendi. Viraja yakın arayla geldiler. 800'e doğru gidilirken bu ikiliden daha süratli olan 1 numaralı Art of Victory liderliği aldı. Farkı 2 boya kadar çıkardı. İç kuvarda 3 numaralı Beyeza vardı ancak hemen dışından 800'ün sonrasında iki rakibi hareketlendi. Bunlardan 6 numaralı Güvenlika şimdi ikinciye sokuldu. Hatta iç kulvardaki rakibi de fark etti. Düzlüğe giderken lider mücadelesine ortak oldu. Onlar iki boy kadar geride iç kulvarda 3 numaralı Beyaz'a takip ediyor. Hemen dışında 14 numaralı Tom Raider var. Onların dışında 11 numaralı Rock of Beautiful geldi. Onun dışında 10 numaralı Paradiso Divina iç kulvarda. 6 numaralı Güvenlika aralarda. 4 numaralı Churchill fırtası şeklinde Tyler 300'ü geçti. Pist noktasından gelen 6 numaralı Güvenlika liderliği almıştı. İç kulvardan 3 numaralı Beyaz'a kendini gösterdi. Gerilerden burada da 5 numaralı Elit Taş'la mücadeleye katılmaya çalışıyor. Şimdi ortadan 5 numaralı Elit Taş geldi. Dış kulvardan 9 numaralı Mahestu Osa'nın da atakları var. 5 numaralı Elit Taş koşun lideri. 5 numaralı Elit Taş koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Mahestu Osa koşudan 2. olarak ayrıldı. 6 numaralı Güvenlika koşunun 3.'süydü. 11 numaralı Rock of Beautiful koşudan 4. olarak ayrıldı. 10 numaralı Paradiso Divina tabeli tamamladı. 6. koşu açık grup 3 mücadele. 1. yeni koşusunu Sayın Kemal Kurt'un sahip olduğu 5 numaralı Elit Taç jokeyi Halis Karataş'ta kazandı.
16: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
18: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
19: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
15: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.
20: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
2: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz sevgili dostlar. Son bir saatte beraberiz. İmece usulü el birliğiyle 10 numaranın Fazlin olduğunu ortaya çıkardık. Fiorentina'dan yeni gelen transfer. Hatta bir dinleyicimiz sağ olsun ilk 11'i de göndermiş. Kalyan ilk 11'i de göndermiş bize. Bu arada Feyenoord Atalanta hazırlık maçı başladı. Bunun ilk 11 düştü. Gaetano ilk 11'de. Forma numarası da 70 Atalanta'da. Onu da söyleyelim. Öyle bir maçlık gitmemiş yani. Dinleyicimiz diyor ki bir maçlığına belki oynayıp gidecektir diyor.
3: Peki kan anonsumuzu yineleyelim. Kartal Doktor Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde yatmakta olan bir hasta için acil ARH negatif trombosit kana ihtiyaç vardır. Tekrar ediyorum. Kartal Doktor Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde yatmakta olan bir hasta için acilen ARH negatif trombosit kana ihtiyaç vardır. Telefon numarası 0545 611 51 63. Tekrar ediyorum. 0545 611 51 63. Hastamıza ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ne dedin ismini en sonunda? Fazzoli mi?
2: Fazzini.
3: Fazzini. Ama yeni gelmiş öyle mi? Transfer ihtimali yok yani.
2: Fiorentina'dan gelme. Transfer ihtimali bitti.
3: Bitti geldi. Bak millet nasıl 10 numara alıyor.
2: Bu arada Feyenoord Atalanta'nın 11'lerine baktım. Yani baktığımız sitede bunun 11'leri var. Hani son derece düzgün 11'lerle sahaya çıkmışlar. Hiç öyle oyuncu deneme falan yok. İdeal 11'lerle çıkmışlar ama iddia da yok bu maçta.
3: Bazı maçları yok.
2: Bak Atalanta idealle çıkmış zaten. Karneseki, Scalvini, Jim City, Ahanor, Zapakosta, Ederson, Gaetano, Samarzic, Süleyman, Raspadori, Kristović. Muhtemelen ligde de yeni transfer olmadığı müddetçe bu şekilde oynayacaklar. Ama şey yok. Olsa önümüzde bunu keyifli izlerdik.
3: Olurdu valla.
2: Bu olurdu.
3: Ben de izlerdim. Biz en keyifsizini izliyoruz yokluktan.
2: Yüzünüyor ben de Cagliari'ye denk geldik. Yani bir çocuk bir içeriye sürdü. Ona heyecanlandık. El birliğiyle forma numarası bulmaya çalışıyoruz.
3: Ama çocuk iyi oynuyor.
2: İkinci yarı başlayacak birazdan. Değişik. Bu arada Malmö'nün golü geldi.
3: Aa işte bu.
2: Dakika 52'de Bruno Poşkan'la deplasmanında Malmö.
3: Bunu istiyorduk.
2: Malmö öne geçmeyi başardı. O gol haberini söyleyeyim.
3: Hadi Norveç'te devam edelim diyeceğim ama 9 geçiyor. Bir reklam arasını verelim. Sonra. Kufum Kristiansund. Ne? Kristiansund. Alesund Tromsø ve Brann Rosenborg maçlarımız var.
15: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
20: Sporla eğlenmenin kalbisi milyoner.
4: Radyo spor.
21: Reklam.
22: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
23: Kazancım net, Sigortam.net.
24: Radyo Spor.
25: Gönlünün

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
3: Spor'da eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
4: Golle geldik.
5: Hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Yani, bu arada o ayağın üstüyle... Kaçırayla mı?
4: Evet, 37 numara attı golü. Yalnız çok güzel vurdu.
5: Bu sefer vurdu.
4: Bu sefer güzel vurdu.
5: Ya yalnız o kaçırdığı golden sonra bir de bir top kontrolü vardı, o da çok kötüydü. Onu diyecek
4: evet, sana. Evet, evet, evet.
5: Burada
4: affettirdi kendini. Ben dedi kontratak oyuncusuyum dedi. Öyle hazırlanmış, ayağıma servis edilmiş pozisyonlara vuramam ama kontradan vururum dedi. Bakalım. Bak pası kim verdi? 10 numara verdi.
5: Fazlini mi verdi?
4: Fazlini verdi asisti. Ya ben Fazlini'ye bayıldım. Ya bayıldım. Olacak iş değil.
5: Gol de güzel gol bu arada.
4: Çok güzel gol. Ama ben gerçekten Fazlini'ye bayıldım. Ya olsun, yeni almış olsun Cagliari. Büyük bir takım istesin. Kaça almıştır? Bekle ya.
5: Fazlini mi? Kiralık. Evet. Kiralık geldi Fazlini.
4: Kiralık mı?
5: Evet.
4: Ay Allah.
5: 10 milyon eurosu vardır ama diye tahmin ediyorum. Yani almaya çalışsın.
4: Ya valla 10 milyon neredeyse ben veririm.
5: Gol atan çocuk da şimdi ona baktım. Dinleyicimiz sağ olsun kadroyu bulduğu için 37 numara Trepi. O da Cagliari altyapısındanmış.
4: Yani öyle rakamlar telaffuz ediliyor ki Türk futbolunda 10 milyon, hani utanmasam ben veririm yani.
5: Çıtır çerez diyorsun. Biz 10 milyon ne ki?
4: Aynen öyle. Bruno Fernandes 60 milyon. Musiala 100 milyon.
5: Salah gelecek.
4: Salah. İşte yani kontratı bitti onun ama.
5: O da kendisi değil,
4: menajeri.
5: Suudi Arabistan'dan çok verebiliyorsan parayı, demek ki gece vuran bir...
4: Ya ben Salah olsam yani para için de Suudi Arabistan'a gitmem işte. Türkiye'de yani...
5: Hiç belli olmaz o işler. Inzaghi gitti Suudi Arabistan takım çalıştırdı. Inter'i o kadar başarılı.
4: Ya teknik direktör olsam giderim. Acayip giderim hem de. Futbolcu olsam gitmem.
5: Ya niye?
4: Bak, ya ulaş.
5: İnzaghi'nin Avrupa futbolunda başaracak bir sürü şey var.
4: Bak futbolcusun, tamam mı? Yani şunun şurasında oynayacağın 2 yıl 3 yılın kalmış. Arabistan'a mı gidersin? Yoksa Avrupa'nın başa oynamayan ama böyle alt liglerde derken kademe anlamında, güç anlamında Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takım. Bak mesela Drogba Çin'e gitti. Çin'den geri geldiğinde o Şampiyonlar Ligi'ni duyduğumda ne kadar özlediğimi ve Çin'e giderek ne kadar büyük bir hata yaptığımı anladım dedi.
5: Milinkovic-Savic orta savuncusu vardı ya lazım.
4: Evet.
5: O genç yaşta gitti Suudi Arabistan'a. Reteguy'i parayı görür görmez bıraktı. Koştur
4: biliyorum,
5: genç yaşta.
4: Biliyorum yani.
5: Orada Legia Varşova Zagrebiyeli bir maçında skor 1-1'e geldi dakika 25.
4: Ya gençken git iki para topla geri gel, anlarım onu. Ama artık futbolun son demi. Zaten dünya kadar da param var.
5: Hayır ha, bu Salah, arada. Salah yerine olsam ben de ekmem orada. Kazanmıştım.
4: Bir şey diyeceğim. Türkiye'den de az para verilmiyor ki. Haberlere göre Trabzonspor yılda 8,5 milyon euro vermiş. Ve forma satışının %25'i mi, 30'u mu ne? Yani bu kadar para da ne yapacaksın yani? Zenginliğini Donald Trump'la mı yarıştıracaksın? Ne yapacaksın yani? Liverpool'da da bedava oynamadı ki.
5: Hulk mesela pişman olmuş mudur Çin'e gittiğine? Hulk da tam piyasası varken çok büyük para kazanmaya gitti ama topçu olarak hiç hatırlanmıyor. Unutuldu gitti Hulk diye. Yani
4: doğru.
5: Gitti yani, akıllardan
4: bence
5: çıktı.
4: Bence pişman değildir çünkü 5-6 sene oynadı orada.
5: Çok büyük para kazandı.
4: Tabii çok yani bayağı ciddi bir süre oynadı orada.
5: Ama mesela yaşlandığında belki cebinde param var, eyvallah, da geri dönüp baktığında dünya futbolunda

0: 20-25 milyon dolar veriyorlarsa yılda, 8 milyon yerine 25 milyon doları da tercih ederim hakikaten. Yani fark yaratır o.
1: Suudi Arabistan'dan gelen topçunun da kendini toparlama süreci bayağı bir yüksek oluyor. Orada doğru düzgün itman yapmadıkları
0: Tabii
1: için
0: sen
1: sıcaktan.
0: Maximen falan
1: Tabii.
0: hiç Amerika'da hala abi sen Maximen ne kadar oldu transfer olalı daha ilk 11 çıkamadı. Lewandowski de ilk golünü attı dün. Üçüncü maçında. Bir soru var ama üst olur mu diye.
1: Yalçın sormuş. Malmö maçını. Bakalım Yalçın senin için istatistiklere. Bu arada Vaduz 2, Sengalen 1 olmuş. İsviçre'de dakika 60 ev sahibi öne geçmiş Vaduz. Nerede Vrapoş karnına Malmö? Açtık bakalım. 35-65 toplu oynama Malmö üstünlüğü. 9 şut Vrapoş karnından 2 isabet. 10 şut Malmö'den 5 isabet. Üçerde köşe vuruşu kullanmışlar. İstatistikler bu şekilde. Takipteyiz Yalçın bakalım. Yani üste gitmesi için Vrapoş karnından bir gol gelmesi lazım gibi görünüyor ama belli de olmaz bu işler. Dakika 61. Malmö'nün bir de penaltı kaçırdığını tekrardan söyleyelim.
0: Ama olsun, öne geçti en azından.
1: Union Berlin bu arada soldan geliyor. Golü de tam böyle savunmada uyudukları anda
0: Aa,
1: geldi.
0: evet.
1: Ne oldu anlamadan oldu gol. Altılı Gayan 16 bin, 17 bin lira. Yaklaşık 17 bin lira ikramiye dağıtmış. Sonayan Gayan'ı belli değil ama tutar belli oldu. Gayan da birazdan düşer. 8 Gülalp Kızı 10.75. 3 Dayday 2.20. 8 Deep Iron 3.05. 7.10 Dev Asi Vira 1.65. 6 Dark Rock 8.15. 5.10 13 Elite Touch The Future Ekürisi de son ayak. Bu kombini bilen yarış severler 8 3, 8, 7, 10, 6, 5, 13 kombinesi bilen yarış severler yaklaşık olarak 17 bin lira ikramiye kazandılar İstanbul'da ilk altı Ganya'da.
0: Ulaş, önümdeki bir habere göre Salah Liverpool'da haftada 400 bin sterlin alıyormuş. Fakat tabii bunun üçte biri vergiye gidiyordu. Salah şimdi haftada 400 bin sterlini kemiksiz istiyormuş. Tabii vergi olmadığı için. Yani ayda 2 milyon euro. Ayda 2 milyon euro diyebiliriz yani 1,6 milyon.
1: Sezon bitince de parası almaya devam ediyor mu yoksa sezonluk mu?
0: Alıyordur tabii.
1: Ya, o zaman 24 milyon euro mu kazanıyor?
0: Evet, 24 milyon istiyor yani. Al Hilal ve Al Kuatsiyah'tan. Muhtemelen Al Hilal verirse o parayı verir. 2 yıllık istiyor. Haftada 400 bin sterlin istiyor. Yani 500 bin pound diyebiliriz buna. Ayda 2 milyon, yılda 24 milyon. Evet, bu ciddi bir para. Fakat Arap kulüpleri bile yılda 24 milyona sıcak bakmıyormuş.
1: Sanki Arabistan kulüplerindeki o iştah bitti gibi mi geliyor? Hani futbolcu, iyi futbolcuları alalım. Futbol hem gelişsin, hem yatırım olsun, hem tanıtım olsun. Sanki bu anlayış gitmiş gibi görünüyor. Ne diyorsun? O furya bitmiş gibi görünüyor.
0: Bence bitmedi. Alacaklarını aldılar bence. Şimdi orada bence transfer edilebilecek herkesin kapısı Ulaş bence çalınmıştır. Ve hani fikrini değiştiren hani kaç kişi olacak? Şimdi tabii Lewandowski'ye gidilmiş midir? Bence gidilmiştir ama Lewandowski ya Amerika yeni bir atak yaptı çünkü. Amerika bayağı oyuncu aldı bu sezon. Sen Maximen Amerika'ya gitti. Lewandowski Amerika'ya gitti.
1: Hem para var.
0: Heung-Min Son Amerika'ya gitti. Ben Heung-Min Son için de şaşırdım mesela. Ben daha İngiltere'de oynar diye düşünüyordum. Ama Amerika'ya gitti.
1: Bu arada Kaliler gene geliyor. Ama kaptırdılar.
0: Ya bana bu maç temiz 1-0 biter gibi geliyor. Bir tane kontrataktan buldular. Ben de Fazzini'ye bayıldım.
1: Tribündeki Union Berlin taraftarlarına yazık değil mi Gencebaran?
0: Bence hiç değil. Çünkü kalkıp da bu sıcakta hani rakip ciddi bir şey olur. Git gör, kaybet. Tamam anlarım
1: Ya
0: da
1: hakikaten saat
0: Kalyer maçına da gidilirse yani olacağı bu.
1: Bu sıcakta niye bu saatte hazırlık maçı yapıyorlar Gencebaran?
0: Hiçbir fikrim yok.

0: vücutları daha da iyi alışsın diye zorluğa.
1: Union Berlin sağdan gelmeye çalışıyor. Kalliari kaptı. Bu arada böyle bir 3-5 dakikadır kör dövüşü var.
0: Aynen öyle. İstiyorsan biraz da Alesund Tromso maçına bakalım.
1: Ona bakmadan şu BBC'nin şeye baksana.
0: Haberlere mi?
1: Haberlere bakalım. Sen onu deyince. Sen çok
0: evet, salak. O kadar çok haber yaptık ki.
1: Dedim belki Salah'la ilgili BBC'de bir şey vardır. Bir ona bakalım. Ondan sonra geri kalan maçları konuşuruz zaten.
0: Tamam. Oo, hazır mısın?
1: Hazırız.
0: Birinci sırada Muhammed Salah var.
1: Evet.
0: Vallahi birinci sırada Muhammed Salah var. Foot Mercato'nun haberine göre Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah Türkiye'de Türk kulüplerinden Trabzonspor ile sözlü anlaşmaya vardı. Beşiktaş ile görüşmeler devam ederken Trabzonspor'la sözlü bir anlaşmaya vardı diyor. Foot Mercato'nun haberi. Bakıyorum. Bayern Münih Manchester United'tan Benjamin Sesko'yu istiyormuş. Harry Kane'in rolünü rahatlatmak için. Bayern Insider'ın haberiymiş bu. Yani Sesko sence yedek kalmayı kabul eder mi? Ya da Sesko forvet oynayacak. Harry Kane 10 numara mı oynayacak? Ne olacak sence? Ya da Sesko'yu mu 10 numara
1: çekecek? Yedek kalmayı kabul eder mi? Bence etmez.
0: Bence de etmez. İkisini aynı anda oynatacaksa kimi 10 numara oynatacak? İlginç bir haber oldu bu. Peki. Arsenal savunmasını güçlendirmek istiyor. Sürekli haberler çıkıyor. Şimdi de Aston Villa'da İngiltere milli takımında da oynayan 28 yaşındaki Konsa'yı istediği haberleri var. Arsenal'in Aston Villa'dan. Aston Villa'da çok acayip değişiklikler oldu. En son kadrosu ne halde çıkacak merak ediyorum. Manchester City'nin başına kim geldi biliyorsun değil mi? Maresca. Maresca Chelsea'de beraber çalıştığı kanat oyuncusu Pedro Neto'yu istiyormuş. 70 milyon pound değer biçilmiş Pedro Neto'ya. Chelsea, Tottenham, bu arada 50 tane oyuncu değişikliği oldu Union Berlin Cagliari maçında. Kavga çıktı zannettim, meğerse çıkan oyuncularmış. Chelsea, Tottenham ve Newcastle Atalanta'nın savunma oyuncusu Scalvini istiyormuş.
1: 11'de şu anda Feyenoord başında.
0: Öyle mi? Newcastle 34 milyon pound önermiş. Atalanta 42 milyon pound istiyormuş. Inter, Liverpool'un orta saha oyuncusu Curtis Jones'u istiyormuş. Paris Saint-Germain, Ajax'ın kanat oyuncusu Mika Götze için kesenin ağzını açmış. Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Tottenham da bu yarışa dahil olabilirmiş. Manchester United, Ndiaye'yi istiyormuş. Ah, al işte bak sana haber. Al Hilal, Ndiaye'ye 75 milyon pound vermiş. Yani Tottenham'a. Tottenham tabii ki Manchester'a değil. Al Hilal'e satarız demiş 75 milyon pound'u görünce. Başka da haber yok ama zaten buradaki en...
1: Salah Trabzonspor manşet.
0: Salah Trabzonspor manşet direkt yani başta. Bir önceki gün ne varmış? Arsenal Guimaraş'ı almış. Yani anlaşmaya varmış. 90 milyon euroya. Çok iyi transfer. Eddie Howe da ayrıldı Trabzonspor'dan diyorum. Newcastle'dan Eddie Howe da ayrıldı. Vallahi Avrupa'da transfer kızıştı. Ulaş.
1: Schumann menü skoruna bakalım. Sonrasında tekrardan Norveç'e devam edelim.
0: Peki.
1: Hala 1-0. Dakika 68. Yani Yalçın 2.5 üst için umutlar.
0: Ya ben ama bir şey diyeceğim. 1.84'ten Malmö varken niye 2.5 üstüne gitmiş Yalçın Bey?
1: Yalçın diyeceksin. Ne diyeceksin?
0: Yalçın Bey işte zaten ona dedim.
1: Vaduz 3-1 oldu. Sen Galen karşısında Vaduz 3-1'i buldu. O golü
0: ben söyleyelim. Galen gol attı ama Midland kaç kaç gidiyor. Soran istiyorsan bir toptan bir sonuç okuyalım. Çünkü herkes skor soruyor Ulaş.
1: Tamam okuyayım. Sigmol Muk Mnada Boleslav Çekya'da dakika 27 konuk taraf 1-0 önde. Çin'de Shenyang Shanghai Shenhua dakika 90 ev sahibi 3-1 önde. Shenzhen Tongliong maçında da ev sahibi 1-0 önde dakika 70. Danimarka Midland 2 Horsens 0 Norsjælland 0 Randers 0 Finlandiya'da Vaasan 0 Inter Turku 1 İskoçya'da St. Johnston 1 Kilmarnock 0 İsveç'te Bruno Poşkarna 0 Malmö 1 Göteborg 1, Degerfors 0. Polonya'da Legia Varşova 1, Zagłębie Lubin 1. Rusya'da Orenburg 0, Zenit 1. Ukrayna'da Epicenter 0, Obolon 0. Hazırlık maçlarında AEK 3, Sintur'dan 0. Luton 0, Go Ahead 1. Union Berlin 0, Cagliari 1. Ajax 0, Trier 0, Utrecht 0, Sevilla 1, Volendam 0, Ajax 2, Feyenoord 1, Atalanta 0, Hansa Rostock 4, Neustries 1, Uerdingen 0, Erkensvik 0. Hazırlık maçlarındaki sonuçlar böyle.
0: Bu arada St. Johnston Kilmarnock maçında da yani bilgisayarın beklentisinin tam tersine bir oyun. St. Johnston perişan ediyor Kilmarnock'u ve 1-0 önde hata yok Kilmarnock'un 28 dakikada.
1: Bilgisayar düşünsün da.
0: Bilgisayar düşünsün değil mi?
1: İskoçya'da
0: güvendik.
1: İlk kez herhalde baktık İskoçya'da. İskoçya'da orada çıkmıyordu daha önce.
0: Dün sen bir an ya İskoçya veriyor.
1: Veriyor mu?
0: Veriyor. Süper Ligi'ne Majör Lig'de de veriyor.
1: Süper Ligi'ne güvenmiyorum şeyin.
0: Hiç.
1: Bilgisayarın hiç bakmıyorum yani. Hatta bilgilerin bile çoğunlukla bilgiler hiç, bile
0: acayip hatalı oluyor
1: acayip. Bilgiler.
0: Ne cezaları biliyor ne sakatları biliyor. Midland berabere. Valla önemli olan Malmö'nün önde olması. O önemli. Bir de aynı ligde deplasman takımının. Aa gol geri alındı Vaduz'un.
1: 2-1 mi oldu?
0: 2-1 oldu.
1: Peki.
0: Malmö ve Göteborg önemli. Saatlerimiz 16.30. Birazdan son koşuya gideceğiz ama atlar titizlenmiş. Sonra iki Norveç'imiz ve genel sonuçları verip yavaş yavaş sona doğru daha da yaklaşacağız. Bir tane gol mü oldu? Bu nasıl bir sevinç? Ne oldu?
1: Gol oldu.
0: İki gol. Cagliari.
1: Union Berlin saldırdı.
0: Union Berlin dağıldı. Yine mi 37 numara attı? 31.
1: Yok başka oyuncu.
0: Numaralar da benziyor. Adamlar da benziyor. Ulaş, Cagliari bilmiyorum de kontrataklar için bir listeye girdi mi senin için İtalya Ligi için?
1: E tabi bunlar bu bilgileri.
0: Oo,
1: yalnız bu gol çok güzel.
0: Çok güzel gol. Aa, çok güzel gol. Teknik topu önüne alıyor tam köşeye vuruyor.
1: Oyuncu ikinciye de girmiş oyuna.
0: Aa neler yapmış Ulaş. Muhteşem bir gol. Şov yapmış. Valla bana Kanu'yu hatırlattı.
1: Evet benziyor.
0: Valla uzun bacaklı topu sakladı. Çalım attı. Tam da köşeye vurdu. Tam Nuvokano Kanu'nun golüydü bu. Çocuğun bir de adı yazsa. Heh, Paul Mendy. E nereli bu?
1: Topçu adı da var ha.
0: Topçu.
1: Değil mi?
0: Evet. Tam bir Mendy adı var. Paul Mendy. Yani hiçbir fikrim yok nereli olabileceğini de. Fransız mı acaba?
1: Duruşta bakışta bir Diarra var, tipi vardı ama.
0: 6 kişi çıktı Union Berlin'de. Oyuna girerlerken birbirlerine çarptılar.
1: Bu da Cagliari'nin altyapıdanmış. U20'den.
0: Tamam nereliymiş? Fransız.
1: Senegal.
0: Senegalli. Paul Mendy. Vallahi ben müthiş bir goldü yani.
1: Cagliari altyapıyı bayağı toplamış mı?
0: İşte maalesef
1: bulmuşlar, almışlar.
0: Cagliari'den böyle altyapıdan oyuncular çıkıyor, görüyoruz.
1: Yalnız Gencebaran oyuncunun sitedeki rakamı 7 milyon euro görünüyor. Yani çocuk olmuş bu arkadaş.
0: Olmuş, anladım. At yarışı başlamış.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Şimdi yerine çok daha yakın. Şimdi arka kapaklar kapatılmaya çalışılıyor. Ancak o box içinde hareketlilik gösterince geçiş işlemi tamamlanamadı ve Arda Paşa geriye doğru çıktı. Giriş işlemi tekrar edilecek. Bu kez jokeyine box içinde binek yaptırılacak. Arda Paşa yerine çok yakın. Dördüncü bölmeden bu önemli koşuya katılacak. Kır erkek day. Ancak tam yerini almıştı ki tekrar geriye doğru hamle yaptı. Bir kez daha kulvarından uzaklaştı. 3 numaralı Arda Paşa start görevli onu yeniden kulvana yaklaştırıyor. Şimdi arka kapaklar kapatıldı. Arda Paşa yerini aldı. Jokey de box içinde binek yaptı. Beyaz bayrak havada start verildi ve 7. koşu açık grup 1 mücadele Çanakkale Zaferi koşusu başladı. Değerli yarışseverler, Hikmetiler'le birlikte 3 numaralı, 4 numaralı asaletli çocuk 3 numaralı Arda Paşa öne gelmişti. Şimdi 17 numaralı Temre de öndeki mücadeleye katılmayı başardı. İç kulvardan gelen 17 numaralı Temre'ye geçti liderlik. Ancak hemen dışında 4 numaralı asaletli çocuk ve 3 numaralı Arda Paşa var. Şimdi bunlardan 3 numaralı Arda Paşa ikinciye yürüdü. Aralardan şimdi 9-10 numaralı Korgun kendini gösterdi. Hemen dışından 2 numaralı Altın Bora açıldı. Ortada kaldı 4 numaralı asaletli çocuk. Onları 1,5 boy kadar geride 16 numaralı Uz Boylu takip ediyor. 2 boy kadar geride iç kulvardan 6 numaralı Aziz Dostum önlere gelmeye çalışan bir diğer isim. Hemen dışında 8 numaralı Bodu Bey var. Aralarında kaldı 13 numaralı Şanslı Adam. 2 boy kadar geride 9 numaralı Hür Tayfa. Onun dışında son 8 geçirken 15 numaralı Tibet Aslanı. Tibet Aslanı dışından 205 numaralı Tıcakay önlere gelmeye çalışıyor. 1,5 boy kadar geride 1 numaralı Alamaç sırasıyla Safkanlar düzlüğe yaklaşıyor. Viraj üzerinde 17 numaralı Temre koşunun lideri 3 numaralı Arda Paşa. İkincilikte iç kulvarda 10 numaralı 16 numaralı Uz Boylu var. Onun hemen dışında 6 numaralı Aziz Dostum sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 400 geçirken pistin ortasından 2 numaralı Altın Bora geldi. Rakibini yakaladı. Onun dışından 8 numaralı Bodu Bey'in atakları var. Şimdi ortadan 8 numaralı Bodu Bey geldi. Liderliği almayı başardı. İç kulvardan da 9 numaralı Hür Tayfa biricik mücadelesine ortak olmaya çalışıyor. İçerideki 9 numaralı Hür Tayfa pistin ortasında 8 numaralı Bodu Bey son 200 geçitten sonra önde buluştu. Bunlardan az farklı liderliği 8 numaralı Bodu Bey de şimdi farkı 1,5 boya kadar çıkardı. 8 numaralı Bodu Bey 9 numaralı Hür Tayfa gelmeye çalışıyor ancak 8 numaralı Bodu Bey farkı 3-4 boya kadar çıkartarak koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Aziz Dostum ve 9 numaralı Hür Tayfa arasındaki ikinci kararı varış hakemlerine kaldı. 14 numaralı Şenoğlan 4. oldu değerli yarışseverler. 7 numaralı Baydar Bey ise tabelayı tamamladı. 8 numaralı Bodu Bey 7. koşu açık grup 1 mücadele Çanakkale Zaferi koşusunu jokeyi Erhan Aktu ile kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
7: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
5: Radyo Spor.
2: Bilyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
7: Spor.

0: Lionel hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Vaduz Sengalen 2-2'ye geldi. O gol haberi verelim. Gencovaran artık son 20 dakikamız. Hatta o kadar bile yok. Son 10-15 dakikamız. Şu Norveç'i bitirelim.
1: Bitirelim. Alesund Tromsø maçı.
0: Hemen sana pası atıyorum.
1: Bence üst diyor bilgisayar bu maça.
0: Bakacağız. 3-16, 3-22, 1-73, 1-02, 2.5-6, 1.98, 2.5 üstü 1.43, var 1.38, yok 2.09 olarak belirlendi. Alesund son maçında Viking'de oynadı. Şampiyonla oynayan Viking'de oynadı. 1-1 bitti. Tromsø ise ligdeki son maçında Hamkam'da oynadı. 4-1 kazandı ama sonrasında Tromsø Avrupa Ligi maçlarına çıktı. Hradec Krylov ile oynadı. İlk maçı iç sahada 1-0, rövanşı deplasmanda 3-1 kaybetti. Avrupa Ligi'nden Avrupa Konferans Ligi'ne düştü. Kluj ile oynayacaklar. Bu maçtan 4 gün sonra ilk müsabakaya çıkacaklar. Tromsø 31 puanda, 3. sırada Alesund 13 puanda. Düşme hattının hemen kıyısına konuşlanmış durumda. Bodø eksik maçlarını kazandı. Gizli liderdi zaten. Norveç'te zirveyi elde etti. Viking 2. sırada 37 puanda. Bodø 38 puanla zirvede. Viking 37 puanla 2. sırada. Tabi Bodø eksik maçını kazanırsa 40-38 zirveye çıkacak. Tromsø da bu takımları takip ediyor. Ligde 3. sırada sevgili Genco Boran. Tromsø'nun favori açıklandığı bir maç ama hafta arası tabi konferans ligi müsabakası var. Fikstürde sıklaşan bir fikstüren de geçtiğini söyleyebiliriz. Nasıl bir müsabaka olur demiş sevgili bilgisayarımız. Ve skoru ne demiş?
1: 2-2 demiş. Üst bekliyorum dedim. Bilgisayar arttırmış. 3.5 üst vermiş. 2-2 demiş. Alesund bu sene geçen seneden daha bile zorlu bir rakip olduğunu herkese gösterecek diye düşünüyorum. Evinde de yenilmesi zor bir takım olacak diye düşünüyorum demiş bilgisayar. Evinde kolay kolay karşımıza alamayacağımız bir takım demiş. Tromsø'nün de Avrupa mesaisinden dolayı biraz yorgun olabileceğini ve kafasının orada olabileceğini düşünüyorum. Burada puanlar paylaşılırsa benim için sürpriz olmaz ama o puan paylaşımının da bol gollü bir neticeyle olmasını bekliyorum. Beklediğim netice 2-2 demiş.
0: Pekala. Hemen bir sonraki maçı.
1: Bran Rosenborg.
0: Hemen oraya geliyoruz. Kufumosto, Cristiano Santos konuştuk mu? Onda konuşmadık.
1: Aa, onu konuşmadık. Hangisi?
0: O da 18 maçı. Kufumosto'yu aç.
1: Tamam.
0: 1.50, 3.44, 4.02, 1.02 oranları. 2.5-6, 2.02, 2.5 üstü 1.41. Var 1.42, yok da 2 olarak belirlendi. İki takım da 12 puanda. Cristiano Santos 12 puanla 15. sırada. Kufumosto da aynı puanda playoff sırasında bulunuyor. İki takım birbirinden avaraj ayırıyor. İkisi de kötü sezon geçiriyor. Ev sahibi ekip son 3 maçını kaybetti. Bodø'ya 2-0, Lillestrøm'e 2-1, Molde'ye 4-2'lik skorlarla mağlup oldu. Tabi fikstüründe biraz zor olduğunu kabul etmek lazım. Şimdi nispeten uygun bir rakiple oynayacaklar. Cristiano Santos da son maçında Start'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Onlar da son 3 haftada sadece 1 puan alabildiler. 0-0 biten Sarpsborg müsabakasıyla. Ev sahibi favori açıklamış. Ne diyor bilgisayarımız Genco Boran?
1: Aynen öyle. Bilgisayar da bu maça 2-1 ev sahibi kazanır demiş. Diyor ki iki takım da oynadıkları maçlarda çok momentum yakalayamadılar. Fakat en azından Kufum'un kendi evinde biraz daha vites arttırabildiğini gördük. Geçtiğimiz maçlarında. Kristiansund ise sonuncu sıradaki Start'a yenilerek çok büyük bir yara aldı. Ve moraller dibe vurdu. Bu ince detaylardan dolayı ev sahibi Kufumosto'nun bu maçı kazanmasını zor da olsa bekliyorum demiş.
0: Zor da olsa.
1: Evet, zor da olsa bekliyorum demiş.
0: Pekala, 20-15 Bran Rosenborg'a da bakalım. 1.80, 3.35, 2.84, 1.02, 2.56, 2.22, 2.5 üstü 1.33, var 1.29, yok 2.32 olarak belirlendi. Bran 19 puanla 9. sırada, Rosenborg 18 puanla 10. sırada arka arkaya dizilmiş durumdalar. Bran son 5 resmi maçı 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Avrupa Konferans Ligi'nde oynadı Bran. Kluj'le oynadı. Deplasman'da ilk müsabakayı 2-2 bitti. İçerideki maçı 3-1 kazandı ve konferans liginde tur atladı. Hafta arasında bu müsabakadan 3 gün sonra Apollon'la oynayacak konferans liginde. Rosenborg'a baktığımızda Rosenborg'da son müsabakada Fredrikstad'la oynadı. Müsabakayı 4-0'lık skorla kazanmayı başardı. Öncesinde Start galibiyeti 3-0'lık skorla, öncesinde Kristiansand galibiyeti 3-0'lık skorla vardı. Yani Rosenborg'u Norveç'te düşme hattında görmeye çok alışık değiliz. Oralarda dolanıyordu ama bu arka arkaya gelen galibiyetlerle birlikte bir parça toparlanmaya, sıralamada yükselmeyi başardılar. Rakibine konferans ligi maçı var. Sanki bir sürpriz aranabilir gibi geldi bana ama bilgisayar ne diyor? Bakalım yenice oran.
1: Ya sürpriz derken.
0: Bu arada Malmö attı, üst oldu.
1: Ooo.
0: Brun Poşkar'ın beraberliği sağlamıştı. 1-1 bulmuştu.
1: Olsun.
0: 87'de Malmö attı. 2-1'i buldu.
1: Yalçın Bey'e tebrikler.
0: Yalçın'ın kuponu. Artık kuponu mu geldi? Bahsi mi geldi? Sadece bilemiyoruz ama.
1: Olsun, iyi oldu. Hem de 2 de geldi bize.
0: Bir geri alınma durumu olmazsa.
1: Umarım olmaz.
0: Üst oldu.
1: Sürpriz derken nereden sürpriz bekliyorsun Brun Rosenborg maçında? Rosenborg 2-0 kazanır demiş bilgisayar.
0: Rosenborg oranların favorisi değil.
1: Ha tamam,
0: oradan
1: aynen.
0: Diyorum.
1: Tamam, o zaman evet.
0: Bilgisayar sürprize gitmiş.
1: Hem de 2-0 diyor. Bakıyorum. Diyor ki Brun oynadığı son 13 resmi maçın hepsinde gol yedi. Rosenborg ise teknik direktör değişikliğinden sonra değil puan kaybetmek, daha gol bile yemediler diyor. Bak, teknik direktör değişikliğinden sonra 3'te 3 yapmışlar. Ve gol bile yememişler. Evet, Rosenborg güzel gözüküyor. Teknik direktör değişikliğinden sonra gol yememiş Rosenborg 3 maçta. 3'ünü de kazanmış. Brun son 13 maçında gol yemiş. Rosenborg alınır.
0: Bu arada Vaduz Sengalen'de, Sengalen 3-2 yaptı dakika 88'de.
1: Aa, Sengalen'e bak. Birinci dakikada gol atıp geriye düşüp çevirdi sonra maçı.
0: 3-2'ye geldi.
1: Helal olsun.
0: Danimarka'da 17 ve 19 maçları Brøndby, Viborg, Silkeborg, Kopenhag, bunları konuştuk. Konuşmadığımız maç var mı diye bakıyorum. Baksana bir bilgisayara, konuşmadığımız bir müsabaka var mı?
1: Wrexham var.
0: Hazırlık maçı mı?
1: Evet. Wrexham Sunderland.
0: Onu bizde konuşalım de var. Ya. Onu konuşalım, bizde de var. Evet. 19'da iki takım hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. 1.83, 3.08, 3, 1.02 oranları. 2.56, 1.80, 2.5 üstü, 1.54, var 1.44, yok 1.96 olarak belirlendi. Sunderland'in hazırlık maçları. York City 5-1 kazandılar. Liverpool 4-2 kaybettiler. Leeds son hazırlık maçı 31 Temmuz'da 1-0 kaybettiler. Wrexham'ın hazırlık maçları. Wisla Krakow 0-0, Manchester United 1-0 mağlup ettiler United'ı. Leeds'de oynadılar, 3-2 kaybettiler. Liverpool'da oynadılar, 1-0 kaybettiler. Herkes aynı takımlarla oynuyor bu arada.
1: Evet. Bir... Çünkü Amerika'da yine maç.
0: Evet.
1: Amerika'daki takımlar. Mesela Sunderland Liverpool'la oynadı. Wrexham da Liverpool'la oynadı. Şimdi Wrexham Sunderland'la oynuyor. Maç Amerika'da, Pennsylvania'da. Var mı başka söyleyeceğin not?
0: Yok. Bu arada Yalçın son maçı Molde üst kaldı demiş ama o da kalmadı. Ha, Molde üst kalmış, pardon. Malmö geldi, Molde kalmış. Malmö ile Molde'yi karıştırdım bir an. Hadi bakalım. Molde, Sarpsborg.
1: Sunderland'de Şaka, Talbi, Alderete ve Münie. Trabzonspor'dan da bildiğimiz Belçikalı Münie yeni transfer. Sunderland kafilesiyle Amerika'ya gitmemiş. Önemli isimlerden Brobey, Angulo, Habib Diarra ve Ruefs'in kadroda olduğunu ve muhtemelen ilk 11 ya da sonradan girmek suretiyle maçta oynayacakları açıklanmış. Wrexham'ın en iyi 11 ile çıkması bekleniyormuş. Çünkü Wrexham bu son hazırlık maçıymış Middlesbrough'yla. Lig kupası maçına çıkacakmış Cuma günü. Bugün pazar. Cuma günü lig kupası maçına çıkacakmış Middlesbrough ile Wrexham. Bu onların son hazırlık maçıymış. 2-1 Sunderland diyor. Güzel. KG var ve üst bence de uyar. Beklenti üst yönde mi? Tabii öyledir de. Hani oynanmayacak kadar düşük mü acaba? Herhalde öyledir.
0: Hafta İngiltere Lig Kupası maçı var.
1: Evet. İşte Wrexham
0: kupa maçları Middlesbrough.
1: Aynen öyle. O yüzden iyi bir kadroya çıkması bekleniyormuş.
0: Haftaya bu arada Genco Baran baktım cumartesi Almanya'da 4 maç var. Bizde klasik 14-30 3 maç var. 14-14 olması da iyi. Ne oldu?
1: Union Berlin'in golü geldi. 2-1 oldu. Bir dinleyicimiz 10K'la reklamından önce son kez bir toparlama yapar mısınız demiş. Ben hemen söyleyeyim. Hibernian Motherwell 2.5 gol üstü bekliyoruz. Liverpool Leeds maçı ben KG var bekliyorum. Wrexham Sunderland KG var ve üst bekliyorum.
0: Rosenborg sürpriz denilebilir bu arada.
1: Evet, Kopenhag handikaplı kazanır. Rosenborg yüksek oran arayanlara denenebilir. Benim maçlarım bunlar. Bizim maçlarımız bunlar. Skorda bir değişiklik olan maç var mı Ulaş? Aa, Kilmarnock 1-1 yapmış.
0: Evet.
1: Çok iyi.
0: Bilgisayar açısından iyi.
1: Bilgisayar açısından çok iyi. Yoksa kızacağız ona.
0: St. Johnstone Kilmarnock 1-1'e geldi. Dakika 45 İskoçya Premier'de. Bakıyorum. Polonya'da Legia Warszawa Zagłębie Lubin 1-1 devam ediyor. Başka kaynaktan bakacağım bu maça.
1: Başka kaynaklar bakacağız.
0: O
1: araştırmamız
0: o baktığım
1: geniş kapsamlı.
0: Bir ligde bocaladı çünkü gözümün önünde. Şimdi tekrardan açtım. Sigma Olomouc, Mladá Boleslav Çekya'da ilk yarı sonucu 1-1. Çin'de Shenzhen Togliong maçında 90+2 oynanıyor. 2-0 ev sahibi ekip önde. Midland 2 Horsens 1 oldu. Bu arada Yenice Oran ilk yarı sonucu değil maç sonucu.
1: Evet, maç sonucu oldu.
0: İlk yarı 2-0, maç sonucu 2-1 oldu. Ama
1: yakın.
0: Evet.
1: Yakın.
0: Ordu'dan Tuna gene etrafında dolandı.
1: Evet, yaklaştı.
0: North Zealand Rangers 0-0 devam ediyor. Vaasan 0 Inter Turku 1 90+2 oynanmakta. Bronposkane 1 Malmö 2, Göteborg 1 Degerfors 0 90+3 oynanıyor iki maçta da. İsviçre'de Vaduz 2 Sengalen 3 oldu 90+3. Macaristan'da Uş 5-0 Debrecen 1 dakika 20. Polonya Legia Warszawa Zagłębie Lubin ilk yarı sonucu 1-1. Rusya'da Orenburg 0 Zenit 1 ilk yarı sonucu. Ukrayna'da Epicenter Obolon dakika 56 0-0 devam etmekte. Hazırlık maçları AYK 3 Sintir'den 0 dakika 90. Luton 0 Go Ahead 1 90+2. Union Berlin 1 Cagliari 2 dakika 88. Ajax 0 Trier 0 Utrecht 0 Sevilla 1. Volendam 0 Ajax 2 Feyenoord 1 Atalanta 0 Uerdingen 0 Erkenschwick 0. Başka da hatırlatacağım skor yok. Önümdeki skorlar, sonuçlar bu şekilde. 10 kadar reklamına gidelim, vedalaşmak için geri dönelim.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kalbisi milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
4: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
0: Döndük geldik, golle birlikte geldik. Union Berlin Cagliari karşısında 2-2'yi buldu.
8: Çok da övmememiz gerekiyormuş demek ki.
0: Golden bir dakika önce net bir fırsatı harcadılar. Kaleci çıkardı, Cagliari kalecisi çıkardı daha doğrusu. Havuza düşen topu da Kaller savunması uzaklaştırdı ama takip eden atakta golü bulmayı başardılar. Ya,
1: takip eden atak dediğin kornerden oldu, evet. Ve aynı oyuncu iki tane kafa golü yedi Cagliari yan toptan.
0: Cagliari oyuncular topu o ilk pozisyona canıraş bir şekilde dışarı atabildiler. Korner atabildiler. Kornerden de golü buldu Union Berlin. 2-2 oldu. Göteborg'dan gol geldi. Göteborg'un ikinci golü geldi. O gol haberinde söyleyelim. Yani kısıtlı reklam arasında iki gol birden. Yayını kapatmadan İddiada en çok oynanan maçlar listesi güncellendi. Güncellenen listeyi sizlere aktarıyorum. İlk sırada Kongsvinger-Strømmen maçı var. 18'de oynanacak müsabaka. Artı 6 gol en fazla yapılan bahis. İkinci sırada Raufoss-Stabæk maçı var. Yine 18'de oynanıyor müsabaka. Yine artı 6 gol en fazla yapılan bahis. Yine aynı saatte 18'de Olds-BK-Asena maçı var. Artı 6 gol yine burada da değerlendirilmiş. İlk 3 maç bu şekilde. İddiada en çok oynanan maçlar listesinde 4, 5, 6, 7. sıradaki maçların hepsinde her iki yarıda karşılıklı gol var tercihi oynanmış. Sion, Luzern, PSV, Alkmaar, Lien, Sogndal, Molde, Sarpsborg. Bu 4 maçta da her iki yarıda karşılıklı gol var denenmiş. Brøndby, Viborg, Grasshoppers, Lugano, Sion, Luzern bu 3 maçta da sırasıyla 2,5 gol üstü yazılmış. İddiada en çok oynanan maçlar listesi de bu şekilde.
1: Evet Ulaş. Bir köşe vuruşu daha son saniyede. Bakalım Union Berlin 3'ü de atacak mı? Artık 3-3. Ya 3-2 de maçın hakkı değil ama Cagliari'ye de ayıp etmeyelim. Union Berlin de ayıp etmesin. Penaltı beklentisi var. Vallahi hakem penaltıyı vermedi. Ama bizim bitirmemiz gerekiyor. Galiba 2-2 bitti. Herkese kuponlarında bol şans. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni sona erdi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Şimdi tüm Kıbrıslı vatandaşlarımızın da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlamış olalım. Sonsuza kadar yavru vatanla birlikte her ülkenin bayraklarının sonsuza dek göklerde dalgalanması dileğiyle. 8 numaralı Reflected Glory ilgiden The Start istediği 4 yaşındaki Doru Safkan 8. bölmenin sahibi olarak yerini aldı. 4 numaralı Riyakar ki onun da ilgilileri The Start istemiş. O 9. kulvardan bu koşuya katılacak. Şimdi 4 numaralı Riyakar da 9. ve son isim olarak yerini aldı. Start verildi ve 8. koşu açık grup 3 mücadele Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşusu başladı. Çıkışta 8 numara Reflected Glory rakiplerin 1-1,5 boy kadar gerisinde koşuya başlayabildi. Koşuyu süratlendiren 2 isim var. İç kulvardan 7 numara Gökber kendini göstermişti ancak hemen doldurup dışına doğru açıldı. 9 numara Fire of Tiger 800'ü yakın arayla 1-2 geçtiler. 5 boy kadar gerilerinde 3. ile 2 numaralı Magic Selector yürüdü. 12 boy kadar gerisinde iç kulvarı 1 numaralı Inevitable tuttu. Hemen dışında 4 numara Riyak var. Onlar 2 boy kadar geride takip ediyor. 6 numara Fleximan 2,5 boy kadar geride. 5 numara The Kingslayer şeklinde Safkanlar düzlüğe yaklaşıyor. Düzlüğe 7 numara Gökberk lider çıkmayı başardı. 4'e doğru gidilirken takipte 9 numaralı Fire of Tiger var. Onun dışında 2 numaralı Magic Selector'ın. Onun dışına doğru açılan 4 numaralı Riyakar'ın. Gerilerden 5 numaralı The Kingslayer'ın ataklarıyla Safkanlar son 2'e doğru yaklaşıyor. Farklar azalmaya başladı. Yine de 7 numara Gökberk koşun lideri. Dışarıdan yaptığı ataklarla 2 numara Magic Selector fark azaltmaya çalışıyor. Geriden 4 numara Riyakar ve 5 numaralı The Kingslayer'ın atakları var ancak 7 numara Gökberk buralara kadar direnmeyi başardı. Son 50 geçiliyor. 7 numara Gökberk durmuyor ve koşuyu starttan çıktığı gibi kazanmayı başardı. 2 numara Magic Select'te koşuda 2. ay kaydıldı. 4 numara Riyakar, 5 numara Kingslayer, dışlarında 3 numaralı MK Fire tabelanın son 3 basamağı nasıl oluştu? Karar baş hekemlerine kaldı. 8. koşu açık grup 3 mücadele. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşusunu 7 numaralı Gökberk, jockey Mehmet Akyavuz'a kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz başlıyor.
4: Radyo Spor'dan herkese mutlu pazarlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 19'u gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Canlı skorlarımı tabii ki aktaracağım. Birçok karşılaşmamız var. Yine dikkat çeken, bültende benim dikkatimi çeken bazı karşılaşmaları yine sponsorumuzla birlikte sizlere aktarıyor olacağız. İskoçya Premiership'inde yine bir karşılaşma dikkatimi çekiyor. Kilmarnock, 1-1 biten bir mücadelenin ilk yarısı. İkinci yarıda yine iki golün çıkma potansiyeli yüksek ama biraz daha izlemekte fayda var. Öyle söyleyeyim. Biraz daha izleyelim. İkinci yarıda takımlar oyundan düşebiliyor. İlk yarı birden fazla gol çıktığında ikinci yarı tempoyu izlemekte fayda var diye ben düşünüyorum. Ama gözüme kestirdim. İskoçya Premiership karşılaşmasını gözüme kestirdim. Az önce başlayan Danimarka Süper Ligi yine Brøndby-Viborg karşılaşması. Burada da ikinci dakika oynanmakta. Yine gözüme kestirdiğim bültendeki maçlardan bir tanesi. Bunları dikkatli bir şekilde takip edeceğim ve şöyle bir 10 dakika içerisinde, 15 dakika maksimum içerisinde de sizlere tahminlerimi aktarıyor olacağım. Şöyle bakalım diğer maçlarda neler oluyor. Volendam 0, Ajax 2, an itibariyle Ajax'ın ikinci golü geldi. 76. dakikası oynanıyor bu hazırlık karşılaşmasının ki Ajax'ın oyununu ben beğenmedim. Yani geçtiğimiz sezonlara baktığımızda 10 sene öncesine gittiğimizde çok üst seviye diyebileceğimiz takımlardan biriydi ama yani şu anki kadro kalitesi de eksi bölgeye doğru gidiyor. Bir dikkatimi çeken Leonardo var. Bugün bir gol attı. Güzel de bir gole imza attı. Onun dışında yine savunma bölgesinde Mokio benim dikkatimi çeken isimlerden biri. Öyle elle tutulur derler ya. Öyle yıldız bir oyuncu göremiyoruz Ajax takımında. Altyapıdan da eskiden çok fazla oyuncu çıkardı. Dünya futboluna ciddi anlamda katkı sağlayan ekol takımlardan biriydi Ajax takımı. Sanki gerileme dönemindeler. Bu sene bakalım neler olacak. Hazırlık maçlarındaki ben performansından memnun değilim. Onu söyleyeyim. Volenda Ajax mücadelesinde 2-0'lık üstünlüğü var. Ajax takımının 76. dakikadan çıktık. 77. dakikaya girmiş bulunmaktayız. Skorlarımı aktarmaya devam edeceğim ama unuttuğum bir şey var. Evet, onu ben de konuşurken farkına vardım. Şu an bana kimler kulak veriyor? Benim olmazsa olmazlarımdandır. Düzenli olarak yayınlarımı takip eden Radyo Spor dinleyicileri biliyordur. Şu an yoklama zamanı. Kimler beni dinliyor? Nerelerden dinliyor? Ne işle meşgulsünüz? Tatilden mi dönüyorsunuz? Tatile mi gidiyorsunuz? Yoksa çalışıyor musunuz? Adınızı ve bulunduğunuz şehirleri Radyo Spor WhatsApp hattına yazın, gönderin. Bakalım şu an kimler benimle birlikteymiş. Ben de bir yandan skorlarımı aktarmaya devam ediyorum. Orenburg 0, Zenit 1. Rusya Premier Ligi mücadelesi. Burada da ilk 45 dakika sonuçlandı. Olum 3-1, yine Mladá Boleslav 1. Çek Cumhuriyeti Ligi karşılaşması 49. dakikadan da çıkmak üzereyiz. Finlandiya Ligi'nde yine başlayan yeni bir mücadelemiz Oulu Tampere mücadelesi 0-0'lık bir eşitlik söz konusu ki gollü geçme potansiyeli yüksek maçlardan biri. Özellikle Tampere varsa bir mücadelede bunun adı geçiyorsa, bu takımın adı geçiyorsa ben gollere yöneliyorum. KG var yazıp geçebileceğiniz maçlardan bir tanesi Oulu Tampere. Finlandiya Ligi az önce başlayan dakikalarda henüz 3'ü gösteriyor. Şansınızı deneyebilirsiniz. Peki gelen mesajlara şöyle bir bakalım sevgili Adem Bey. Buradayım, iyi yayınlar diliyorum demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Bir de Fenerbahçe'nin ben bu sene şampiyon olacağını düşünmüyorum. Ama Galatasaray'ın da şampiyonluğu bu sene çok zor gibi. Sanki Beşiktaş ya da Trabzonspor aradan sıyrılır gibime geliyor demiş dinleyicimiz. Trabzonspor iyi bir kadro kurdu. Eksikleri tabii ki var. Onu konuşuruz. Eksikleri tabii ki var. Ama şu ana kadar yapılan transfer operasyonunu ben hem Beşiktaş takımının hem de Trabzonspor camiasının çok yüksek seviyede potansiyeli yüksek isimlere yöneldiklerini düşünüyorum. Zaten Beşiktaş'ın Midtjylland karşısında sergilediği futbolda ne demek istediğimi anladınız. Şu an Fenerbahçe'nin oynadığı futbola baktığımızda bir de Beşiktaş'ın oynadığı futbola baktığımızda arada ciddi bir fark var. Ciddi bir fark var. Sanki Fenerbahçe oyuncuları, yani futbol oynarken bu tabiri kullanmayı pek sevmiyorum ama oynamaktan sanki keyif almıyorlar gibi. Sizin de dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Futbolda keyif aldığın zaman istediğin skorları alabiliyorsun. Beşiktaş takımına baktığımızda yine oynadığı hazırlık karşılaşmaları olsun ya da UEFA Avrupa Ligi eleme karşılaşması olsun. Oynadıkları futboldan keyif alıyor sanki futbolcular. Yüzlerine yansıyor bu. Ama Fenerbahçeli oyuncuların birçoğunda diyeyim, hepsinde değil, ya yüz ifadelerine bakıldığında bir gerginlik var. Bir endişe duyuluyor. Belki 12-13 yıl şampiyon olamadığı için bir baskı mı hissediyor oyuncular üzerinde bilmiyorum. Ama kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'nin kadrosu Beşiktaş'tan daha iyi. Bunu kabul ediyorum. Daha iyi bir kadrosu var. Ama takım oyunu anlamında değerlendireceksek de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den daha önde olduğunu düşünüyorum. Tabii sezon başlamadı. Bir sezon başlasın göreceğiz. Yani ilerleyen haftalarda şöyle bir 3 hafta, 5 hafta, 10 hafta her neyse izlemek gerektiğine inanıyorum. Şu an sadece hazırlık dönemindeki ve eleme maçlarındaki performanslarına bakarak yorum yapmaya çalışıyorum. Ne kadar doğru olur, ne kadar yanıltıcı olur, bunun kararını dinleyicilerimiz dinleyicilerimiz verebilir. Peki buradayım diyen dinleyicilerimizi görüyorum. Bakayım şöyle bir mesajlara. Ne demiş dinleyicimiz? Dünya Kupası finalleri neden Avustralya'ya verilmiyor demiş. Bilmiyorum. Bir reklam arasına gidince Infantino'yu WhatsApp'tan aramaya çalışırım. Sormaya çalışacağım bu sorunuzu. Oradaki futbol kültürü Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Arap Yarımadası'ndan daha çok. Sen ne dersin? Hani Avustralya'ya da verilmesin, Amerika'ya da verilmesin ya da Arabistan'a da verilmesin. Ya Almanya'ya ver, Belçika'ya ver, İspanya'ya ver, Hollanda'ya ver. Hani Avrupa'nın başkenti diyebileceğim bazı ülkelerim var benim. Sizlerin de vardır. O ülkelere verilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Amerika'ya verdiniz, ne oldu? Ya, keyif aldık mı? Ben keyif almadım bu Dünya Kupası'ndan. Ha, Dünya Kupası varmış gibi de hissetmedim ki. Gecenin üçünde futbol maçı izliyoruz. Hani NBA mi takip ediyorum ben? Sırf bu yüzden NBA maçlarını izlemiyorum doğduğumdan beri. Hani Kobe Bryant varken Lakers'ın maçlarını izlerdim. Tek gözümle izlemeye çalışırdım da. Şimdi Dünya Kupası diyoruz. Sabahın 5'inde 6'sında maç var. Neyse, Dünya Kupası tamamlandı. Tekrardan geri dönmek istemiyorum. Dinleyicimiz böyle bir yorumda bulunmuş. Bizim takımlarımız sadece Avrupa Ligi'ne ve Konferans Ligi'ne katılsa da daha iyi olur. Neden mi diye soruyor. Bizim burada final oynarız. Şampiyonlar Ligi bize 5 gömlek büyük gelmekte. Erdal Bey Çorlu'dan yazmış. Şöyle söyleyeyim. Biz UEFA Avrupa Ligi'nde ya da Konferans Ligi'nde sürekli finallere mi kalıyor takımlarımız acaba? Katıldığımız takımlar yarı final, final mi görüyor her sene? Ben onu anlamadım. Bakıldığında Avrupa Ligi de sizin gibi değerlendirecek olursak bizim takımlarımızdan daha iyi ekipler var. Avrupa ekolü diyebileceğimiz birçok önemli takımı barındırıyor Avrupa Ligi ve Konferans Ligi bünyesinde. Şampiyonlar Ligi'nin avantajı nedir? Gelir. Burada sadece gelir tabii ki. Çok ama çok önemli. Galibiyete bile 3,5 milyon euro para veriliyor. Hani yapmayın. Şimdi Osimhen diyoruz ya da Fenerbahçe'de Leo transferi gerçekleşecek mi diyoruz. Trabzonspor'da Salah transferi. Beşiktaş'ta birçok önemli oyuncu takıma dahil oldu bildiğiniz gibi. Bu oyuncularının, takımların oyuncularının parasını çıkartabilmesi için böyle yan gelirlere de ihtiyaç duyuyorlar. Ki Şampiyonlar Ligi'nden gelen gelir de hani az buçuk değil. Az falan değil. Oldukça fazla. Bu anlamda ben UEFA Avrupa Ligi'ne de bir takımımız gittiğinde yarı final göremediği için Şampiyonlar Ligi iyidir, iyidir. Şampiyonlar Ligi seviyesi iyidir. İsmail Bey yazmış, hemen bakalım. Tekirdağ'dan dinliyoruz seni, iyi yayınlar demiş. Peki, Tekirdağ'a da selamlarımı ileteyim. Tekirdağ deyince de aklıma Tekirdağ köftesi geliyor. Yine mi karnım acıktı bilmiyorum ya. Her dakika karnım acıkabiliyor. Bak, saatler henüz 17-12'yi gösterirken yine bir karnım acıkma durumu söz konusu. Tekirdağ yazınca. Peki, çok kısa bir araya gidiyorum. Şu an bana kulak veren dinleyicilerimiz de mesajlarını göndermeye devam edebilirler. Totem ihtiyacınız varsa, bir maçtan gol bekliyorum abi diyorsanız da o karşılaşmayı yine bana gönderebilirsiniz. Güvendiğiniz maçlar varsa iddia anlamında, bu maça çok güveniyorum abi, bak bu kesin gelecek dediğiniz karşılaşmayı da bana yine Radyospor WhatsApp hattından iletebilirsiniz. Bir de bugüne özel bir konu belirledim. Hani tarafsızlığım artık ön planda olsun diye böyle bir konu belirledim. Hangi yayına katılırsam katılayım, Brezilya'nın futbolunu övüyorum. Değil mi? Farkındasınızdır. Bu sefer diyorum ki, ülkemizde, Süper Ligimizde tarih boyunca forma giymiş en iyi Arjantinli futbolcuyu bana yazar mısınız? Size göre en iyisi bu arada. Belki kötü bir performansı var. Ama siz çok beğeniyordunuz o oyuncuyu. Arjantinli olmak zorunda ve ülkemizde bir maça dahi çıkmış olsa yine yazabilir dinleyicilerim o oyuncunun adını diyorum ve çok kısa bir araya gidiyorum.
3: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
0: Radyo Spor. Reklam.
3: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
5: Sporda eğlendirin ilk adresi Milyoner.
0: Radyo Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Radyo Spor.
6: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
4: Peki, birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dinleyicilerimize günün konusunu belirledim ve cevaplar gelmeye başladı. Lütfen sebeplerini de yazsın ama dinleyicilerim. Mesela bir dinleyicim demiş ki Matias Delgado. Evet, performans anlamında sınıfta kaldı mı? Bence beklentileri karşılamadı Delgado. O dönemden bahsedecek olursak, ama yine de birçok Beşiktaşlı taraftarın sevdiği isimlerden biriydi. Hani Delgado yazıyorsunuz ama nedeni de yazsın dinleyicim. Yani şundan dolayı bence Delgado'dur gibi mesajınızı süslemeniz çok ama çok kıymetli olacaktır. Bir de süsleyenler var. Bakalım o süsleyen dinleyicilerimize. Sevgili Ahmet Ertuğrul Bursa'dan yazıyor. Benim için tartışmasız Pablo Bataşa, Bursa Spor'u şampiyonluğa taşıyan kadronun en önemli ismiydi. Sahada hem liderdi hem de oyunu yöneten bir futbolcuydu. Türkiye'ye gelen en kaliteli Arjantinli futbolculardan biri olduğunu düşünüyorum demiş sevgili Ahmet Bey. Bakalım, benim aklımda yine bir oyuncu var. Tabii şaşırmadınız değil mi? Aklımdaki o futbolcuyu yazan bir dinleyicim çıkacak mı? Arjantinli futbolcuları pek sevmem. Yani saha içerisinde ben beklentileri karşılayamadıklarını düşünüyorum. En azından ülkemizde forma giymiş birçok Arjantinli futbolcunun beklentileri karşılamadığını düşünüyorum. Ama aklımda da vasat bir performans gösteren bir futbolcu var. Bakalım onu biri yazabilecek mi ya? Çok merak ediyorum. Hatta şöyle bir ipucu vereyim. Benim o bahsettiğim aklımdaki futbolcu Arjantinli genç yetenek denilen bir futbolcu Galatasaray'da oynadı.

sosa hayranıyım. Sana da iyi yayınlar diliyorum. İstersen kargoyla sana Tekirdağ köfte de gönderebilirim demiş. Kargoyla. Yani zehirlenmezsem o olabilir. Yok canım, şaka yapıyorum. Ben hayatımda ilk defa böyle bir teklif alıyorum ya. Ne diyeceğimi bilemedim. Kargo ile Tekirdağ köftesi gönderecekmiş dinleyicimiz. Kaç saatte gelecek, kaç günde gelecek acaba? O köfteleri yesem bir şey olacak mı? Hastane masraflarını dinleyicim karşılayacak mı? Bunu da sorayım. Abi iyi yayınlar, ver bir tane maç da keyfimiz yerine gelsin demiş. Ben de oraya gelecektim, o konuya girelim tabii ki. Saatler 17-18'i gösterirken artık zamanı geldi. Şimdi bana ilk kez denk gelen dinleyicilerime şunu söyleyeyim. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını iddia.com üzerinde kayıtlı bayim olarak işaretlerseniz şayet benim tüm kuponlarıma, ki kazandıran kuponlarım diyorum, ya bakabilirsiniz, kontrolü sağlayabilirsiniz. İnanmadığım, güvenmediğim bir maçı ben gruptaki arkadaşlarıma önermiyorum. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasına kayıt olmak istiyorsanız da iddia.com'a giriş yapıyorsunuz. Sağ üst köşeye geliyorsunuz. Bakın, adınız ve soyadınızın yer aldığı bir daire var orada. Gördünüz mü? Baş harflerinin, düzelteyim. Oraya tıklıyorsun. Seçenekler çıkacak karşına. Kayıtlı bayim bölümüne yine tıklıyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Devamında orada bir büyüteç var sağ köşede. Hayır, solda değil. Yanlış yere bakıyorsunuz. Sağ tarafta. Hani İstanbul, Ankara gibi seçenekler var. Hiç oraya girmeyin. Yolu uzatmayalım. Siz büyütece basın aramaya. Orada arama çubuğunu göreceksiniz. Ve şu vereceğim kodu oraya yazın lütfen. 30-0-97 birleşik olarak. 30-0-97. Bunu yazdığınız takdirde Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak ekleyebilirsiniz. Devamında da 0540-300-0-97. 0540-300-0-97. Bu numaraya da yayından geliyorum. Görkem'in canlı kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterli olacaktır. Oradaki arkadaşlarımız anında size geri dönüş yapacak. Bir de sponsorumuzun Uğur Böceği Şans Oyunları bayisinin Milli Piyango ile bir işbirliği söz konusu. Kampanya ne zaman biter bilmiyorum. Yani elinizi çabuk tutun benden tavsiye. Oradan da güzel bir jest gelecek, mesaj gönderen herkese hoşunuza gidecek bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Yapmanız gereken tek bir şey var. 0540-300-0097 bu numaraya sürpriz nedir, jestinizi bekliyorum şeklinde yazabilir dinleyicilerim. Mesaj göndermeniz, Görkem'in yayınından geliyorum demeniz de yeterli olacaktır. Peki efendim, mesajlara döneceğim. Biriken mesajlar var. Ülkemizde forma giymiş, size göre en iyi Arjantinli futbolcu kimdir? Sebepleriyle birlikte lütfen WhatsApp üzerinden yazmaya devam edin. Ben de skorları hatırlatayım. Legia Varşova, Zagłębie Lubin, adımın Görkem olduğu kadar güveniyorum dediğim bir karşılaşma. Hatırlıyorsunuz değil mi? Öğlen saatlerinde bu karşılaşmaya çok güvendiğimi söylemiştim. 30 dakikada geldi. Hatta 27 dakikada birbire gelen bir karşılaşma. Şu an 70. dakika ve 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Danimarka Süper Ligi'nde Brøndby-Viborg karşılaşmasında henüz gol sesi çıkmadı. Legia Varşova kazanır mı diyen dinleyicilerim, kazanır mı bilmiyorum ama ben bir gol daha atacaklarını düşünüyorum. Öyle ifade edeyim. Çünkü izledim ilk 45 dakikasını, kesintisiz olarak takip ettim. İyi oynadı Legia Varşova. Şansı aslında yaver gitseydi şu an 3-1, 4-1 görebilirdik. Zagłębie Lubin çok iyi bir alan savunması uyguladı. Tamamen kapandı ama bir şekilde o kilidin açılacağını ben düşünüyorum. Kalan bölümde Legia Varşova'nın bir golü denenebilir. Dakikalarda 70'i gösteriyor bu karşılaşmada. Hatta 71'e doğru da ilerliyoruz. Peki, 1-1'lik eşitlik diyelim ve şöyle mesajlarımıza dönelim. Kimler dinliyor dedik ve Arjantinli bir futbolcunun adını yazmasını istedim dinleyicilerimizden. Ülkemizde forma giyen, tabii ki bu önemli. Delgado yazan dinleyicimize şunu sormak istiyorum. Delgado'nun Beşiktaş'a nasıl bir katkısı oldu ki? Böyle taraftarlar yüzünden biz bu hale geldik. Beşiktaşlı Samet ben demiş. Dinleyicilerim arasında bir tartışma çıkıyor herhalde.

0: Güzel, güzel. Evet. Hiç beklemediğimiz, istemediğimiz hareketler diyeceğimi sandınız, değil mi? Yok. Böyle seviyeli bir tartışmaya ben varım. Dinleyicilerimizin arasında olduğunda daha da keyifli oluyor ya. Buradan izlemek o kadar keyifli oluyor ki. Konuşmak zorunda kalmasam bir paket çekirdeği bitiririm şu an. Peki cevap gelecek mi kendisine? Delgado'yu niye ön plana çıkardı diye sordu dinleyicimiz. Hayır, Delgado'yu çıkartamazsın. Delgado'yu sevmiyorum. Neden sevmiyor acaba? Mauro Icardi'nin büyük maçlarda attığı goller bence onu zirveye çıkardı. Sadece gol atmadı. Taraftarla da müthiş bir bağ kurdu. Uzun yıllar Galatasaray taraftarının unutamayacağı bir futbolcuydu. Ülkemizden geldi gitti. Artık bir daha Icardi gibi futbolcu gelmez Galatasaray'a demiş sevgili Caner, değil mi? Doğru. Evet, Eskişehir'den Caner Bey bu mesajı iletti. Şimdi Mauro Icardi konusuna gelecek olursak, yani tablo sizin düşündüğünüz gibi bir tablo değil. Onu açık açık ifade edeyim. Geçtiğimiz sezon gittiğim Galatasaray maçlarında görevli olduğum basın tribününden takip ettiğim bazı karşılaşmalarda Mauro Icardi'ye tepki gösteren futbol severler var. Şimdi basın tribünü taraftarlara çok yakın olduğu için yani iç içeyiz biz. Aslında maçları yan yana izliyoruz. Ben o bölümde birçok taraftarın Mauro Icardi'ye ya artık gitsin dediğini biliyorum. Tepkili olduklarını da biliyorum. Mauro Icardi bunu hak ediyor mu? Hayır. Oynadığı, sakatlığının ardından oynadığı maçlarda evet beklenilen katkıyı sağlamadı. Sürekli gündeme futbol dışı olaylarla geliyor olması tabii ki taraftarın da sabrını taşırmış olabilir. Hani aldığı ücrete bakacak olursak öyle 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon euro ücreti de bulunmuyor. Hakkını vermek zorunda. Hani ne kadar efsane diye tabir etse de bazı futbol severler, hani efsanelik öyle lafta olmuyor. 3 sene Galatasaray'ı taşıdı Mauro Icardi. 5 sene oynuyorsa 5 sene taşıması için o parayı alıyor. 2 milyon almıyor bu oyuncu. Kaç milyon euro alıyor yıllık, bir bakın. Madem Galatasaray'ın efsanesi, madem Galatasaray'ı çok seviyor, Galatasaray yönetiminin yaptığı yeni teklifi niye kabul etmedi? Niye kabul etmedi? Daha az bir rakam teklif etti Galatasaray yönetimi. Ama bu kabul edilmedi Mauro Icardi cephesinde. Sen bir sene sakatlıkta parayı aldın mı? Aldın. Şimdi zaten beklentileri karşılayamıyorsun. Osimhen'in yedeği konumundasın. İndirimine git. Değil mi? Maaşında indirim yaptır. Kaç yaşına gelmişsin? Madem çok seviyorsun bu kulübü, taraftarlar da seni seviyor. Ama yok. Futbolcular profesyonel yaşantılarına bakarlar. Yani bizde böyle duygusallık var maalesef. Taraftarlar da var. Türkler de var ya. Bizim hepimizde var. Sadece futbol değil ki. Her konuda aşırı duygusalız. Duygularımızla hareket ediyoruz maalesef. Bu da birçok gerçeği görmemize engel oluyor. Mauro Icardi. Son iki sezonda gösterdiği performans iyi falan değil. Kızarsınız, kızmazsınız. Benim kendi görüşüm. Doğrudur, yanlıştır. Bilemem. Aldığı paranın karşılığını verebilecek düzeyde futbol oynamadı Mauro Icardi. Sakatlığının ardından. Gitmek istiyorsa da tabii ki gidebilir ki gitti zaten. Galatasaray git demedi. Bir teklif yaptı, kabul edilmedi. Icardi cephesinden. Peki şöyle mesajlarımıza tekrardan dönelim. Ülkemizde forma giymiş, size göre, bakın size göre, yani tarihin en iyisi demiyorum. Çok kötü bir oyuncudur belki ama siz çok beğeniyorsunuzdur. İzlemekten keyif alıyorsunuzdur. O oyuncunun adını bana dinleyicilerim yazsın. Radyospor WhatsApp hattına mesajlarını bekliyorum. Size göre ülkemizde, ligimizde forma giymiş en iyi Arjantinli futbolcu kimdir diye sorduk. Mesajlar geliyor. Şöyle benim aklımdaki o oyuncuyu yazan var mı diye bir yandan bakıyorum. Yok, henüz yazan olmadı. Zaten bulamaz ya, bulamaz. Ya benim aklımdaki o futbolcuyu şu an biri yazsa ya plaket veririm ya kendisine, o derece. Yok, aklımdaki oyuncunun bilinme ihtimali çok düşük. %1'lerde. Şöyle bakalım ne demiş. Ortega çok kısa süre kaldı ama dünya yıldızını Türkiye'de izlemek bence büyük bir şanstı. Keşke biraz daha fazla oynasaydı, daha fazla iz bırakabilirdi. İsmim Yaşar, İstanbul'da güvenlik görevlisiyim. Seviyorum seni demiş. Peki, teşekkür ederim dinleyicimize. Kolaylıklar diliyorum bir yandan. Şöyle bakalım, Gustavo Kolman diyen dinleyicim İzmir'den Mustafa Subay mesajı gönderiyor. Top cambazı Ariel Ortega çok iyiydi ama fazla izleyemedik. İsmail ben Tekirdağ'dan demiş. Yine Ortega cevabını veren bir başka dinleyicimiz. Görkem, dört büyük takımlarımızın son iki sezondur çok para harcadıklarını düşünüyorum ama bu kadrolarla Şampiyonlar Ligi'ne yetmez. Bence bu kadrolar Avrupa Ligi'ne ve Konferans Ligi'ne yeter. Ya Erdal Bey, işte biz burada yanılıyoruz. Bakın burada yanılıyoruz. Çok iyi bir kadronun olması, en pahalı kadronun sende olması Konferans Ligi'ni alacaksın anlamına gelmiyor. Ya gelmiyor, gerçekten gelmiyor. Senin karşılaştığın 15 milyon euroluk küçümsediğin, hor gördüğün belki de tırnak içerisinde söylüyorum. O takım senden daha organize futbol oynuyor. Kendi ligi, belki adını bile bilmediğimiz ligler değil mi? Galatasaray diyoruz, Young Boys. Çok konuşuldu bu. Daha önceki sezonlar, çok eski yıllar, Tromsø faciası deniyor. Fenerbahçe'nin öyle birçok faciası var Avrupa kupalarında. Şans değil ki. Senin kadron çok iyi olabilir ama sistemin yok. Sistemin yok. Galatasaray'ın da, Beşiktaş'ın da, Fenerbahçe'nin de, Trabzonspor'un da bir oyun sistemi yok. Geriye düştüğünde takımlarımız ne yapacağını bilmiyor sahada. Teknik adamlar maalesef, eleştiriyorum. Kimse kusura bakmasın. B, C, D, E, F planlarımız yok. Yapılacak değişiklikleri ben buradan tahmin edebiliyorum ya. Takım 1-0 geriye düştü. Dakika 65'te forvet oyuncusu oyuna girecek. Başka herhangi bir rakibi şaşırtabilecek bir hamle gelmiyor. Gelmiyor maalesef. Hemen bir forvet oyuncusu ya da hücum ofansif, savunmadan çıkartıyorsun. Ofansif bir orta sahayı oyuna alıyorsun. Hani oyuncu değişikliği tamam, eyvallah, kabul ediyorum da sistemimiz yok. Panik atak. Tamamen panik butonları bunlar. Ben 15 milyon euroluk bir takımın Konferans Ligi'nde kupayı alabileceğine inanıyorum ama maalesef bizim takımlarımızın o seviyeye henüz gelebileceği ihtimali üzerinde durmuyorum. İnanmıyorum çünkü. İnanmıyorum. Ha, yanılırım. Umarım takımlarımız Avrupa kupalarında çok başarılı olur. O ayrı bir konu. Icardi'den iyi performans veren yok demiş dinleyicimiz. Peki sevgili Emre Akbasoğlu bu mesajı bizlere iletti. Birazdan bir at yarışı arasına gideceğim ama bana tepkiler geliyor mu merak ettim. Ya, Mauro Icardi'nin performansını eleştirdim. Eleştiririm. Eleştiririm. Ama doğru olacak diye de bir durum söz konusu değil. İlla ben söylüyorum bak böyledir. Hayır, sen yanlış biliyorsun. Kesinlikle öyle bir düşüncem yok. Senin düşüncene saygı duyuyorum. Ama ben bu şekilde düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. En iyi Arjantinli futbolcu ülkemizde forma giymiş. Şöyle bir bakalım. Mauro Icardi'dir diyor dinleyicimiz. Ahmet Baba da dinlemekteyiz. Bir de Beşiktaş taraftarı yanılmıyorsam bu dinleyicimiz. Çünkü profil fotoğrafında Orkun Kökçü'nün Beşiktaş formalı bir görseli yer almakta. Bursa Spor'dan Bataşa olabilir mi demiş. Hayır, yani benim aklımdaki değil canım. Benim aklımdaki Galatasaray'da süre aldı almadı arasında bir şey. Ben o oyuncuyu söylemeye çalışıyorum. Bakalım dinleyicilerim bulabilecekler mi? Şöyle bakalım. Abi, Mauro Icardi için söylediklerine katılmıyorum demiş. Peki, saygı duyuyorum. Bu ülkede UEFA kupasını almış olan Sayın Fatih Terim bile istifaya davet edildi. Zaten 13. sırada bitirirse bir takım, teknik adam gönderilir. Yani bu gayet normal. Galatasaray büyük bir camiadır. Galatasaray bakidir. Asıl olan Galatasaray'dır demiş. Peki, yani ben burada bir kötü durumun olduğunu düşünmüyorum. Ya da aksini zaten iddia etmiyorum. Yani Galatasaray önemlidir. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Bu takımlar zaten önemlidir. Oyuncular gelir geçer. O ayrı bir konu. Sadece sakatlıktan sonraki performansı Icardi'nin yeterli seviyede değildi diyorum. Benim düşüncem budur. Peki, kısa bir at yarışı arası. Sonrasında birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Onun dışından 8 numara Spor Line döndeki mücadeleye katılmaya çalışıyor. İç kuvvarda 3 numara Harun Reis koşunun liderini yapmayı sürdürüyor, ancak 9 numaralı Viktorov Tomo'nun. Onun dışından 8 numara Superline'in atakları var. Yine de 3 numaralı Harun Reis buralara kadar rakiplerinin önünde kalmayı başardı. Ve bir kez daha kazanıyor. 9 numara Viktorov Tomo ikinci oldu. 7 numara Payroan koşudan 3. olarak kaydırırken 8 numaralı Superline ise koşunun 4.sü oldu. 3 numaralı Harun Reis 9. koşu açık grup 3 mücadele. 2. İnönü koşusunu jokeyi Saadettin Boyraz'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.

0: Reklam.
1: Radyo Spor.
0: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse girelim.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki, güzel mesajlar geliyor. Sanırım bugün okuyamayacağım birçok mesaj kalacak gibi. Yani bunu daha sonraki günlerde değerlendirmeye çalışırım. Çok mesaj birikti. Herkes Arjantinli futbolcu isimleri yazmaya devam ediyor. Peki, Gökmen abiye selamlarımı iletiyorum. Sadece bir maçı bana söylemiş. Ajax mücadelesinde şöyle bir anım var demiş ama yayında okuma diye de eklemiş. Teşekkür ediyorum buradan dinleyicime. Güzel 3-1 biten bir karşılaşma. Hazırlık mücadelesi Volendam 1 Ajax 3 şeklinde tamamlandı. Hem KG var hem de 2,5 gol üstü gelen karşılaşmalardan biri. Oğlu Tampere mücadelesinde ilk yarı henüz gol sesi çıkmadı. Dakikalar 35'i gösteriyor. Yine bu karşılaşmada benim ev sahibinden gol beklediğim başka mücadelemiz Lecce Varşova 2 Zagreb'e Lubin 1 dakikalar 84'ü göstermekte bu mücadelede. Diğer karşılaşmalarımızda şöyle bir bakalım, skorlar ne durumda? Brøndby 0 Viborg 0 dakikalar 31. Kilmarnock mücadelesi 3-3'e gelmiş. Gerçekten enteresan karşılaşmalardan biri. Kilmarnock 6 golün çıktığı maçlardan biri, çok nadir gördüğümüz İskoçya Premiership skorlarından da biri. Aynı zamanda dakikalar 74'ü göstermekte. Rusya Premier Ligi'nde Zenit Orenburg deplasmanında farkı 3'e çıkartan golü kaydetti. 72. dakikadan çıktık. Şu an 3-0'lık Zenit'in üstünlüğü devam ediyor. Olumic 1, Milada Boleslav 1. Burada da 77. dakika oynanmakta. Şöyle bakalım diğer maçlarımızda goller var mı? Burnley Torino mücadelesi. Yine hazırlık karşılaşması. Torino deplasmanda 1-0 öne geçen taraf. Feyenoord Atalanta mücadelesinde de 62. dakika oynanıyor ve 1-1'lik eşitlik söz konusu. Sparta Petegem 1, Royal Knokke 0. Yine Belçika, iki Belçika takımının hazırlık mücadelesinde ev sahibi Sparta Petegem takımı 1-0 önde olan taraf. Diyelim, şöyle bir mesajlarımıza dönelim. Dinleyicilerimizden neler gelmiş? İsmim Cuma, bence Sosa iyiydi demiş dinleyicimiz. Peki ya, kötü değildi tabii canım. Sosa bakıldığında kötü bir performans gösterdi mi? Daha kötülerini gördük. Karusca değilse de Insua'dır demiş dinleyicimiz. Benim aklımdaki o Arjantinliği bulmaya çalışıyor bazı dinleyicilerim. Yayının sonunda açıklayacağım oyuncuyu. Açıklayacağım. Hiç merak etmeyin. Sizin dediğiniz oyuncu bence, şöyle bir bakayım, Karusca'dır. Karusca mı diye de eklemiş dinleyicimiz. Ortega başka bir seviyeydi. Laurent zamanı geldi ve kafası da burada değildi. Ona rağmen oynadığı sürede bizi mest ettiği zamanlar olmuştu demiş dinleyicimiz. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Çünkü birçok mesaj birikti. Ne demiş birisi? Erdal Bey'in mesajı. Beşiktaş hazır değil ama bence çok iyi yolda. Katılıyorum. Beşiktaş bu sezon bence hem ligde hem de Avrupa'da önü oldukça açık. Trabzonspor yaşlı Salah'a o kadar parayı verirse bence bu parayı sokağa atmış olur. Daha genç futbolcusu olan Charlotte'u almaları gerekmekte demiş dinleyicimiz. Ha, katılan bir Trabzonspor ya da Beşiktaş taraftarı var mı? Yaşlı bir futbolcu mu? Yaşlı Salah'a o kadar çok para verilmez demiş. Doğru mu peki bu? Verilmesi gerekiyor mu? Abi, imaj hakkını da bir kenara bırakayım. Forma gelirlerinden elde edilecek olan paraları da Salah'ın menajeri istemesi, imza parası, bunlara alışığız zaten de. Ya formanın gelirinden sen niye kârı istiyorsun? O zaman bu takımlar nasıl parayı kazanacak? Ya bu parayı nereden çıkartacak Trabzonspor? Bunu da düşünmek gerekiyor. Ayrıca Salah Trabzonspor'dan büyük değil. Kimse kusura bakmasın. Beşiktaş'tan da değil. Hiçbir takımımızdan büyük değil. Hiçbir futbolcu. Ya Salah burayı herhalde Güney Kore Ligi falan sanıyor. Ya yanılmıyorsam. Ya da Mısır Ligi'nden bir takım gibi düşünüyor herhalde Salah ve menajeri. Ben istemem. Bu şartlar altında hiçbir takımımıza gelmesini istemem Salah'ın. Ne Beşiktaş'a ne Trabzonspor'a. Kulüyo Galatasaray'da oynuyordu. Arjantinli. Kulüyo demiş. Merhabalar Görkem Bey diye de eklemiş dinleyicimiz.
Selamlar, iyi yayınlar Görkem kardeşim. Dün bu mesajın aynısını Caner kardeşime gönderdim. Okudu mu peki sevgili Caner Aydaş? Bu mesajı okuduysa ben de okuyacağım. Çok uzun ya. Okuyana kadar yayının bitebilir. O yüzden süreyi dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hadi okuyalım hızlı hızlı. Şimdi Arşil Buran, Fred, İrfancan Kahveci, Osterwolde Fenerbahçe'de oynayacak futbolcu değil bence demiş dinleyicimiz. Osterwolde, İrfancan Kahveci, Fred ve Buran'ı söylemiş. Osterwolde ile birlikte Asensio mu hoca mı? Bence hoca gitsin demiş. Yıllar sonra Kadıköy'de Galatasaray'dan 3, Beşiktaş'tan 4 yiyen hoca buydu. O kadroda oynayan ve kalan futbolcuları şimdi koruyor. Asensio'yu gözden çıkarmaya çalışıyor. Olacak iş değil. Her daim diyorum. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin hocası olamaz demiş dinleyicimiz. Ya daha önceki yaptığı açıklamalara benzer ben de yorum yapayım mı? 99 puan alan bir antrenörden bahsediyoruz. Tamam şampiyon olamadı da 99 puan aldı. Ha, ofansif futbolu görüyor muyuz? Hayır. Ha, ben de tercihlerini beğenmiyorum İsmail Kartal'ın. Ha, ne yalan söyleyeyim. İstersen tepki göreyim şu an Fenerbahçeli taraftarlarda. Ha, daha önce denedin. Arka arkaya denedin. 3 sezon denedin sen İsmail Kartal'ı değil mi? Ha, yaptığı değişiklikler ilk geldiği sezonda da aynıydı. Üçüncü geldiği Sayın Ali Koç döneminde geldiğinde de aynı hataları yaptı. Ha, şimdi değişti mi? Farklı bir şey mi olacak? Hayır. Gördük eleme maçında. Golü bulduktan sonra takımı geriye yasladı. Yaptığı değişiklikler yanlıştı. Ama başarılı olur mu olmaz mı? Bunu zamana yayarak bakmamız gerekiyor. Oynattığı futbol evet beni tatmin etmiyor. Oynatmaya çalıştığı futbol diyeyim daha doğru ifadeyle. Bana keyif vermiyor. Sayın İsmail Kartal. Umarım Avrupa kupalarında başarılı olur. Şampiyonlar Ligi'ne katılır. Ha, bu oyunla gelecek görüyor musun Fenerbahçe'de dersen bu sezon için ya ben göremiyorum. Ben göremiyorum. Heyecanlı bir dinleyicimiz bakalım ne yazmış. Karuska, Görkem abi Karuska. Cevabı aldın işte. Görkem abi Karuska diyorum. Mustafa Bülbül. Benden çok heyecanlı ya dinleyicimiz. Karuska mı acaba aklımdaki futbolcu? Birazdan bunu da açıklarız. Şöyle bakalım mesajlara. Eski Beşiktaşlı Nartallo demiş dinleyicimiz. Yani başka yer kalmadı abi. Ontivero bir de Kulio. Geldi aklıma demiş dinleyicimiz. Peki araba markası gibi yazmışsınız. Öyle yazılmıyor canım. Öyle yazılmıyor ya. Kulüyor öyle mi yazılıyor? Lütfen. Kolay gelsin Görkem Bey. Hikayeyi Instagram'da görmesem yayını kaçıracaktım. Buradayım dinliyoruz sevgiler demiş. Peki teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan da tabii ki sizler de zaman zaman haberlere ulaşmak istiyorsanız bazen özel haberlerim oluyor, özel kuponlarım oluyor. Onlara ulaşmak isterseniz Instagram'ın arama kısmına girin. Oraya Görkem Tezer yazın ve benim profilime ulaşın. Bir takibinizi alırım. Ha, Radyo Spor'u da sosyal medya hesaplarından takip ediyorsanız tabii ki. Şöyle bir bakalım. Görkem doğru dedin. Almanya, Fransız oyuncular ve İspanyol takımlarının maçlarını izlerken bu takımlara özeniyorum. Adamların futbol ekolü var ama bizde bu yok. Hatta şöyle bir örnek vereyim mi ben size sevgili Erdal Bey? Şimdi Almanya'da, Fransa'da veya İspanya'da o yüksek tempolu takımlarda oynayan futbolculara özeniyorsun ya. İçin gidiyor değil mi? Vay be ne top oynuyorlar futbola doydum diyorsun değil mi bazı maçların ardından? Ya o oyuncular ülkemize geliyor zaten. Ya, geçen sene orada oynayıp bu sene ülkemize gelen oyuncular var. İşte sistem kaynaklı diyorum. Buraya gelen oyuncunun oradaki performansı olmuyor. Hız, çeviklik yok. Maalesef bizde yana dönme, geriye dönme, kaleciye dönme gibi futbol anlamında hatalar var ve devam ediliyor. Bunlardan bir türlü kurtulamadık ya. Ha, kurtulmamız gerekiyor artık. Yan pas. Bir maç izliyorsun. Ya desteklediğim takım maçı kazanacak da. Ya böyle kazanmayı da sevmiyorum ben. Sürekli bir geriye dönme, oyunu yavaşlatma. Ya İngiltere'den bir maçı izliyorum. İkinci ligden, Championship'ten bir mücadele izliyorum. Ya enteresan hız, zevk görüyorum oradan. Zevk alıyorum maçları izlerken. Yok, ülkemizdeki takımların oynadığı maçlardan o keyfi alamıyorum.
Ya tek miyim bu konuda bilmiyorum da illaki benim gibi düşünenler vardır. Ya varsa yazsın. Ya da ben düşünmüyorum abi. Türkiye Ligi güzel diyorsanız da yine yazabilirsiniz. Bence Lucas Ontivero Türkiye'ye gelmiş en iyi futbolcu olabilir diyor sevgili Emrah Çimen. Mesajı gönderdi peki. Şöyle bakalım, İstanbul'dan Erkan ne demiş? Franco Kangele. Bence oldukça iyiydi. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, bence Ortega güzel bir tat bıraktı. İsmail Kartal konusunda da size katılıyorum. Geçmişe takılıp kalmış bence diyor dinleyicimiz. Ha ben başarısız olsun demiyorum bu arada. Hani Mauro Icardi kariyerini bitirsin, artık futbol oynamasın da demiyorum. Ya bana göre Mauro Icardi, ya da çok Mauro Icardi konusuna girmek de istemiyorum. Zaten Galatasaray'dan ayrıldı, ülkemizden ayrıldı. Ya beğenmiyorsam beğenmiyorum deme hakkına sahibim. Değil mi? Bu hak bende var. Ya sen katılırsın, katılmazsın. İsmail Kartal, Sayın İsmail Kartal. Beğendiğim, çok efendi bulduğum, kişiliğine kefil olabileceğim futbol adamlarından biri. Ama sen daha önce Fenerbahçe'de 3 sezon geldi gitti, geldi gitti, geldi gitti. Neyi verdi Fenerbahçe'ye? Tek rekoru var, 99 puan. O da ikincilik. Galatasaray 101-102 puan aldı. Şimdi demek ki başarısızsın. Ama kulüp tarihinde de toplanılan en yüksek puanı toplamışsın. Ama 38 haftadan oynandı o sezon karşılaşmalar. Hatırlayın, 34 hafta değildi. 38 hafta oynandı, o yüzden öyle rekorlar kırıldı. Şimdi oynatmaya çalıştığı futbol çok yavaş. İsmail Kartal savunmaya ağırlık veren hocalardan biri. Fenerbahçe'de bu sistem tutmuyor. Tutmadı daha önceki yıllarda. Ofansif oynaması gerekiyor Fenerbahçe gibi takımların. Galatasaray'ın ya da Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un. Bu takımlar savunma yapamaz. 1-0 öne geçtikten sonra savunma yaparsa kalesinde golü görür. Çünkü ben antrenmanlarda bile savunmadan daha fazla ofansif olarak çalıştıklarını düşünüyorum. Katıldığım bazı antrenmanlar oluyordu. Basın toplantılarının ardından sürekli orta açma, ileriye uzun top gönderme, çalım gibi böyle kişisel becerilerin yer aldığı antrenmanları izledim. Bu her takımımız için geçerli. Galatasaray'da da izledim, Fenerbahçe'de de izledim. Savunmada bir çalışma görmedim, öyle detaylı bir çalışma görmedim. Tabii ki çalışma var. Ama gol atabilecek, becerileri ön plana çıkartabilecek kadar o antrenman düzeyini ben savunma anlamında görmedim hiçbir antrenörden. Savunma yapamazsın. Yapamazsın. Ha, Real Madrid'le oynuyorsan evet yapmaya çalışırsın. Ama Süper Lig'de bir takımla ya da denk bir takımla oynuyorsan savunma yapamazsın. Süper Lig'in içerisine beni kim çekti şu an? O arkadaşımız burada mı ya? Mauro Icardi konusunu ve bu şampiyonluk konusunu kim açtı? Kim açtı ya? Yazsın bana, ben açtım abi desin. Bekliyorum. Ben Süper Lig başlamadan Süper Lig'den uzak durmaya çalışıyorum şu an. Yani kaosu seviyor maalesef bizim insanımız. Bak futbolda özellikle kaosu seviyoruz. Hemen tartışma konuları alevlenebiliyor. Bugün de güzel bir pazar, böyle sakin sakin yayınımı noktalamak istiyorum. Tartışmasın kimse, tartışmasın. Oğlu maçının ikinci yarısı 1,5 gol üstü bekliyorum. Tüm dinleyicilere selamlar. Bence herkes deneyebilir demiş dinleyicimiz. Finlandiya Ligi'nde ilk yarısı tamamlanan maçlardan biri. Oğlu Tampere mücadelesi. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı. Şöyle bakalım diğer maçlarımızda neler oluyor. Danimarka Süper Ligi Brond 1-0, Viborg 0. Burada da 43. dakikadan çıktık. Kilmarnock mücadelesi 4-3'e gelmiş. 86. dakika oynanıyor. Orenburg 0, Zenit 3, 84. dakika. Olomouc 2, Mleda Boleslav 2, 90. dakika. Yine Çek Cumhuriyeti Ligi'nden bir karşılaşmamız bu şekilde. Trabzonspor Udinese mücadelesi oynanmakta, hazırlık karşılaşması. Burada da Trabzonspor'un 1-0 önde olduğunu söyleyebilirim. Aral Şimşir'in asisti, Ernest Muçi topu ağlara gönderdi. Trabzonspor İtalyan ekip Udinese karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. Temponun düşük olduğunu söyleyebilirim sevgili futbol severler. 10 dakika geride kalırken sadece bir şut girişimi vardı totalde. O da Trabzonspor'dan geldi ve golle sonuçlandı. Topla oynama oranlarında
Trabzonspor %63, Udine ise %37.

0: Peki Trabzonspor maçından bahsederken bazı dinleyicilerim Trabzonspor bu maçı kazanamaz diyor mesela sevgili Kürşat Bey. Neden böyle bir yorumda bulundu bilmiyorum. Saygı duyuyorum. 1-0 Trabzonspor önde. Zaten kazansın kaybetsin skorun bir önemi yok ki. Oyuncular sakatlık yaşamasın. Form tutma süreci daha da hızlansın. Birbirleriyle oynama alışkanlığını kazansın diye yapılıyor bu hazırlık karşılaşmaları. Yoksa ben Udinese'yi mağlup ettim ya da bak 3 tane attım Udinese'ye. Yani övünebileceğimiz bir konu değil bu hazırlık karşılaşmasından çıkabilecek sonuçlar için söylüyorum bunu. Şu an 11. dakikadan çıktık 12. dakikadayız. Trabzonspor 1-0 önde olan taraf Udinese karşısında. Peki sorumuzu hatırlatalım. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize günün konusunu hatırlatayım doğru ifade edeyim. Size göre Süper Lig tarihinde forma giymiş en iyi Arjantinli futbolcu kimdir? Bir de benim aklımda bir futbolcu var. Onu bir dinleyicimiz ya da 2-3 dinleyicimiz bulabilecek mi? Ben de onu merak ediyorum. Şu oyuncu çok iyiydi. Tarafsız yorum yapıyorum. Dedikleriniz varsa isimleri Radyospor WhatsApp hattından alabilirim. Aynı zamanda güvendiğiniz maçlar, canlı karşılaşmalar, bültendeki maçları da bana dinleyicilerim sorabilir. Bu konuda da bir sıkıntı yok. Abi selamlar ben Yalçın. Sion KG var, Molde KG var ve üst olur mu? Bu iki maç için ne diyorsun sen demiş dinleyicimiz. Ya, Sion ve Molde maçlarını dinleyicimiz ön plana çıkarmış. Ya, öncelik olarak şunu sorayım. Çok aradınız mı bu iki karşılaşmayı? Yani bültende o kadar güzel karşılaşma varken bu maçları nereden aklınıza geldi de buldunuz? Öncelikli olarak bunu sorayım. Sion'a ben hiçbir zaman güvenmiyorum. Yani güvendiğim takımlardan biri değil. Benim yıldızımın bir türlü barışmadığı takımlardan biri. O yüzden Sion normalde evet burada dediğinizin gelmesi gerekir. KG var değil. 2,5 gol üstüne bile gitmesi, 3,5 gol üstüne hatta gitmesi gereken karşılaşmalardan biri. Ama söz konusu Sion olunca bana pek güven vermiyor açıkçası. Şu an 20. dakika oynanıyor. 1-0 Sion önde olan taraf. KG varı evet yani bunu beğendim. Molde KG varı ve 2,5 gol üstü demiş yine dinleyicim. Molde zaten hücum futbolunu benimseyen takımlardan biri. Ofansif gücü yüksek olan takımlardan biri. Saatler 18'i gösterdiğinde Molde Sarpsborg'la karşılaşacak. Burada da 2,5 gol üstü ve KG var. Oldukça ideal bir sonuç olacaktır. Şu an Molde yerel liginde 5. basamakta. 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 de mağlubiyet aldı. 23 puanı bulunuyor. Konuk ekibe Sarpsborg'a bakacak olursak da onlar için tabii işler çok yolunda diyemem. Şu an 6. sırada yer alıyorlar. İyi bir çıkış yakaladılar son 5 haftayı baz aldığımızda. Performansı yüksek takımlardan biri ama sezona öyle kötü bir giriş yaptılar ki arka arkaya gelen seri mağlubiyetler derken bir çıkış yakalamak zorundaydılar. Onu da yakaladılar. Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik almayı başardı Sarpsborg takımı. Molde'nin bir basamak gerisinde 6. sırada kendilerine yer bulmuşlar. Peki Bodo Glimt'e bakıyorum yine almış başını gidiyor Bodo Glimt. 16 maçta 12 galibiyet. Viking bu sene bir şeyler yapabilir mi? Acaba şampiyonluk yolunda bir avantaj yakalayabilir mi? 37 puanı var Viking'in. Bir karşılaşması eksik. Onu kazandığı takdirde puanı 40'a yükselecek. Hani Bodo'nun ben şampiyon olmasını istemiyorum. Onu söyleyeyim. Bodo'nun şampiyon olmasını istemiyorum. Farklı takımların artık şampiyon olmasını daha fazla isteyen futbol severlerden biriyim. Bursa sporlu Bataşa demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum sevgili Tarık Bey'e. İyi yayınlar. En iyi ve istikrarlı Arjantinli Pablo Martin Bataşa İzmir'den Yalın. Ne kadar çok hayranı varmış ya bu oyuncunun. Peki şaşırdım. Hani daha farklı isimlerin geleceğini ben düşünüyordum. Ortega'nın ismi gelir. Mauro Icardi'nin daha fazla ismini duyarız. Ya da Beşiktaşlı efsanelerden olan bir tane oyuncu var. Ha tam efsane demeyelim, evet yanlış olur ama taraftarların çok beğendiği bir Arjantinli futbolcu vardı zamanında. Beşiktaş'ta forma giymiş. Onun adını duyamadım. Tabii bu kadar farklı isimlerin gelmesi güzel de benim beklediğim cevaplar gelmedi. Ona şaşırıyorum. Merhaba, iyi yayınlar, iyi günler. Tartışmasız Ariel Ortega demiş dinleyicimiz. Hızlı hızlı geçiyorum. %100 Mauro Icardi, Kadir İstanbul'dan. İnanmayacaksınız belki, ders çalışırken de sizi dinliyorum. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum kendisine. Onun dışında bir de eleştiri var. Tabii ki okurum. Yani neye dayanarak bunu yazdı bilmiyorum kendisi. Yorumlarım hoşuna gitmedi. Dinlerken bile insanı yoruyorsun. Bari hafta sonu olmasan demiş bir dinleyicim. Saygı duyuyorum. Yoruyor muyum arkadaşlar? Yoruyorsam söyleyin. Sevgili Adil Bey böyle bir mesaj yazmış bana ama eski dinleyicilerimden biriydi o. Sonra ne oldu bilmiyorum. Mesajını mı okumadım ben onu? Mesajını okumayınca mı böyle bana kırıldı mı acaba? Bilemedim. Eskiden hiç yormuyordum kendisini ama sonradan mesajını mı atladık? Bir şey oldu ona. Ya da yaptığım bir yorumu mu beğenmedi? Yoruyorsun demiş. Ha, yoruyorsam söyleyin. Yoruyorsam söyleyin. Peki birazdan geleceğim. Çok kısa bir araya gidiyorum. Sizler yine mesajlarınızı Radyospor WhatsApp hattına iletmeye devam edebilirsiniz.
1: .30 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
4: Sporda eğlendiğin kardeş Milyoner.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
1: Star tam 3 yaşlı Arap Tyler'ı da yerlerini almaya sürdürüyor değerli izleyenler. 10. ve son isim 2 numaralı Erhan Han. Gökhan Kocakaya'da yerine yaklaştırılıyor. Ercan Ekürüsü'nü temsilen bu koşuya katılacak. Onun giriş işlemi devam ediyor. Yerine biraz daha yakın. Şimdi arka kapaklar kapatıldı ve 2 numaralı Erhan Han da yerini aldı. Son koşu başlamak üzere. Tyler Buxton hazır, start verildi ve 10. koşu şartlı bir mücadele. Albatur koşusunun son kısmı başladı. 10 numaralı Taşkar'a çıktı ancak koşmaya niyeti yok. Rakiplerinin 200 metre kadar gerisinde kaldı. 7 numaralı O1 Karaca da çıkıştan sonra 5-6 boy kadar kaybetti. Bu isminin aksine iyi çıkış yapan iki isim viraja doğru giderken önde buluştu. İçerideki 3 numaralı Hadi Karaca ve şimdi ondan liderliği alan 2 numaralı Erhan Han. Erhan Han yaptığı ataklarla 800'ün sonrasında numaraya çıkmayı başardı. Farkı da hızla 3 boya kadar çıkardı. İçeriden tazelemeye çalışıyor 3 numaralı Hadi Karaca. Hemen dışında 8 numaralı Ruler Stone kendine yer buldu. 4.'lüğe düz yaklaşırken 6 numaralı Mevlüt Babam yürüdü. Hemen dışında 9 numaralı Sol Han var. Gelenlerden de bir anda 1 numaralı Akça Ali doldurup ön gruba geldi. Düzlükteyiz artık. Bariyere yaslanan 2 numaralı Erhan Han 300 geçirirken liderliği aldığı gibi farkla bir anda 4-5 boya kadar çıkardı. Pistin ortasından 1 numaralı Akça Ali yaptı ataklarla ikincide sokulup iç kulvardaki rakibiyle fark etmeye çalışıyor. Ancak son ikize doğru gidilirken 2 numaralı Erhan Han koşunun lideri farkla 5-6 boy kadar bu kez gelecek gruptan 4 numaralı Kormanşa. Şimdi ikincide sokulup öndeki rakibi yakalamaya çalışsa da yarış hayatının ilk startında son metrede önde gelen 2 numaralı Erhan Han koşuyu kazanmaya çok yakın. Artık geride ikinci mücadelesi olacak gibi 2 numaralı Korhan Han Gökhan Kocakaya ile koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Korman Şah koşuna ikinci olarak ayrıldı. 1 numaralı Akça Ali üçüncü oldu. 5 numaralı Mavi Hakan ve 6 numaralı Mevlüt Babam arasındaki 4. karar ise varış hakemlerine kaldı. Son koşuyu 2 numaralı Erhan Han jokeyi Gökhan Kocakaya ile kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canlı bir karşılaşma. Trabzonspor'un hazırlık mücadelesi. Orada da 25. dakika oynanıyor ve Udinese karşısında Trabzonspor'un 1-0'lık avantajı devam ediyor. 4. dakikada Aral Şimşir'in asisti, Ernest Muçi'nin güzel bir golü. Sonrasında farklı bir pozisyon yaşanmadı desem yanılmış olmam. Trabzonspor öyle tehlikeli bir atak girişiminde bulunmadı. En azından 25 dakika geride kalmışken son 10 dakikadır Udinese'nin daha ciddi atakları gerçekleşiyor. Çekilen şut sayılarına bakacak olursak da Udinese'nin 2 şut girişimi bulunurken bunlardan bir tanesi isabetli oldu. Trabzonspor'un sadece bir isabetli şutu var. Kaleyi de bir kez yokladı. Trabzonspor bu da golle sonuçlandı. Muçi'nin çekmiş olduğu şut sonrasında herhangi bir pozisyon yaşanmadı karşılaşmada. 26. dakikanın da ilk saniyeleri oynanmakta. Yine Udinese sol kanattan bir organize atak geliştirme çabası içerisindeydi ama savunma araya girdi Trabzonspor takımında. Cabral, yanlış görmediysem evet, Cabral araya girdi ve topu Taca gönderdi. Karşılaşmanın da 26. dakikasından çıkmak üzereyiz diyorum ve şimdi mesajlara tekrardan dönüyorum. Totem ihtiyacınız varsa yazın. Hani şu maçtan gol bekliyorum. Bak abi, bu maçta bir türlü gol olmuyor. Gelsen şu takıma bir gol attır diyorsanız elimden geleni yaparım. Ha, bu konuda yine kendimi öveyim mi? Hani övmek istemiyorum da totemlerde genelde başarılı oluyoruz. Evet, gol beklentilerinizi karşılamaya çalışıyorum. Bu anlamda başarılı olduğumu da düşünüyorum sevgili Radyospor dinleyicileri. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize şunu hatırlatayım. Bugünün konusu, ki merak ediyorum vereceğiniz cevapları. Şu ana kadar gelen cevaplar güzeldi ama benim için yeterli değil. İstanbul'daki dinleyicilerim, Ankara'daki dinleyicilerim özellikle katılım sağlasın. İzmir'den, Bursa'dan, Trabzon'dan, Rize'den çok mesaj geldi. Ama İstanbul ve İzmir şu an tatile mi çıktı acaba dinleyicilerim, bilmiyorum. Pazar günü bu saatte tatil dönüşü olur ya, değil mi? Bende öyle oluyor en azından. Hatta bende tatil dönüşü de olmuyor. Ülkemizde, Süper Ligimizde forma giymiş, daha önceki yıllarda buna dahil, size göre en iyi Arjantinli futbolcu kimdir diye sordum. Yani Arjantin dediniz, alın size Arjantin'le alakalı bir konu. Yani yoksa Brezilya'yı sormak isterdim, Brezilyalı bir futbolcuyu sormak isterdim ama orada da Alex cevabı gelecek. Biliyorum Roberto Carlos cevabı gelecek. Ama Arjantin dendiğinde sanki futbolcu havuzu biraz daha dar. Ülkemizde forma giymiş isimleri düşündüğümde Brezilyalı oyuncular kadar fazla transferi gerçekleşmedi Arjantinli futbolcuların. Size göre en iyi Arjantinli futbolcu kimdir? Ülkemizde daha önceki yıllar dahil süre almış, forma giymiş isimleri bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Bir de iddia oynamayı seviyorsanız, şansınızı denemeyi seviyorsanız ve güvenilen bir kupon arıyorsanız imdadınıza yetiştim şu an. İlk defa denk geliyorsanız bence şanslısınız. Yani tüm şansınızı şu an bu kuponlar için kullandınız. Ayrılmayın. Radyonuzun sesini biraz daha açın. Güvenmediğim, izlemediğim ya da analiz etmediğim hiçbir karşılaşmayı hiçbir kimseye önermiyorum. Benim içime sinmeyen bir maçı kimseyle paylaşmıyorum. Bunun da altını çizeyim bir kez daha. İddia.com'a giriş yapıyorsunuz. Kral oran farkıyla kuponlarınızı oluştururken hem de Uğur Böceği şans oyunları bayisini kayıtlı bayim olarak ekliyorsunuz. Ki sağ üst köşede adınız ve soyadınızın yer aldığı bir daire var. Yani çok basit. Oraya tıklıyorsun, kayıtlı bayime geliyorsun. Yine kayıtlı bayime tıkladıktan sonra da kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Ve açılan bir pencere, büyütece basıyorsun. O boşluğa 30.097 yazman yeterli birleşik olarak. Rakamlarla aram yok diyorsan saygı duyuyorum. Yani birçok kişinin rakamlarla arası yok. Kabul ediyorum. Uğur Böceği şans oyunları yazıp enter tuşuna basman da yeterli olacaktır. Devamında Uğur Böceği şans oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak ekle seçeneğine tıklıyorsunuz ve onaylıyorsunuz. Hem kral oran farkıyla kuponlarınızı oluşturacaksınız hem de aramıza katılmış olacaksınız. Tabii avantajları nedir diye merak ediyorsanız şimdi ondan da bahsedeyim. Kral oran avantajının yanı sıra kuponlarınızı Uğur Böceği şans oyunları bayisinden
oluşturursanız şayet 0540 300 0097, bu numaraya mesaj gönderin. Oradaki arkadaşlarımız anında geri dönüş yapacaklardır. Benim gün içerisinde ya da gecenin ilerleyen saatlerinde hiç belli olmuyor. Ne zaman ne şekilde kupon yapacağım hiç belli olmuyor. O kuponlar an ve an cep telefonunuza ücretsiz olarak gönderilecek. Herhangi bir gruba katılım sağlamayacaksınız. Sadece sizin numaranız arkadaşlarımız tarafından kayıt alınacak ve o numaraya her gün düzenli olarak benim kuponlarım iletilmiş olacak ki kazandıran kuponlar. Yani bir bakın, zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Zaman zaman hediyelerimiz oluyor, sponsorumuz sağ olsun sizlere güzel jestler yapmayı seviyor. Daha öncesinde forma hediyesinde bulundu, sponsorumuza teşekkür ediyorum. Yine buna benzer sürprizlerden de haberdar olmak istiyorsanız hem beni takip edebilirsiniz Instagram'da, Görkem Tezer, Leyle değil Reyle, tekrar hatırlatayım onu. Peki, oradan beni bulabilirsiniz bu adımı ve soyadımı yazdığınız takdirde. Bir de 0540 300 0097, bu numaraya yayından geliyorum, Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz de yeterli olacaktır. Onun dışında bir de jesti var sponsorumuzun. Yani şu an mesaj gönderen bahis severler ya da dinleyicilerim, futbol severler diyeyim, küçük bir sürprizle karşılaşacaklar. Sadece 0540 300 0097, bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Yayından geliyorum, Görkem Tezer yönlendirdi beni demeniz yeterli olacaktır. Bir yandan da mesajlara dönmek istiyorum ama şöyle bir skorlarımı hatırlatayım. Güzel mesajlar var. Ülkemizde daha önce forma giymiş, size göre en iyi Arjantinli futbolcu kimdir diye sorduk. Güzel mesajlar geldi, gelmeye devam ediyor. Bir yandan onları tabii ki eriteceğim ama öncesinde skorlarımı paylaşmak istiyorum. Sion, Luzern mücadelesinde Sion 1-0 önde, konuk ekip 10 kişi kaldı. Grasshoppers 1, Lugano 0, 38. dakikası oynanıyor yine İsviçre Süper Ligi mücadelesi. Danimarka Süper Ligi'nde yine bir karşılaşmamız var. Brøndby-Viborg karşılaşması. Burada da dakikalar 52 gösterirken 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Skorlar beni memnun etmiyor, onu ifade edeyim. Oulu-Tampere mücadelesi 52. dakika, yine gol çıkmayan maçlardan biri, 0-0 devam eden karşılaşma. Onun dışında şöyle bakalım, Molde-Sarpsborg mücadelesi 0-0 devam ediyor. Ben 2,5 gol üstünü bekliyorum. Radyo Spor dinleyicilerine de böyle bir ipucu vereyim canlı yayında. Molde-Sarpsborg mücadelesi 2,5 gol üstü bekliyorum. Aalesund-Tromsø mücadelesinde de ben Tromsø'nun galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum ama riske girmek istemiyorum. Aalesund-Tromsø mücadelesinde deplasman ekibi 1,5 gol üstü denenebilir bir bahis türü olduğunu düşünüyorum. Karşılaşmanın da 9. dakikasına girmek üzereyiz. 0-0'lık yine bir eşitlik söz konusu. Peki diğer maçlarımızda neler oluyor, hemen bakalım. Şöyle bir hazırlık karşı.

0: karşılaşmalarını geride bırakacak olursak Revusa 1, yine Lucenec 1, Slovakya Kupası birinci tur karşılaşması, bir birlik bir beraberlik söz konusu bu mücadelede. Evet, diğer maçlara Palmeiras Internacional Kadınlar Futbolu birinci aşama karşılaşması Brezilya'da. Palmeiras 0, Internacional 0, 51. dakikası oynanıyor bu mücadelenin ki Palmeiras rakibine göre çok daha kaliteli bir takım. Hani kadınlar futbolunu takip ediyor musunuz bilmiyorum ama Palmeiras Brezilya Ligi'nin bence iyi takımlarından biri. Çok iyi, muhteşem bir takım. En iyisi Palmeiras demiyorum ama ilk 3'e yazabileceğim takımlardan biri kadın futbolunda Brezilya Ligi'nden bahsedeceksek Palmeiras'ı ben ilk 3 sıra içerisine yazarım. Yine ikinci yarı canlıda açılırsa bu karşılaşma Palmeiras'ın galibiyetini deneyebilir dinleyicilerim. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu diyorum ve yine çok kısa bir araya gideceğim. Sizler de bu süre içerisinde mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Kaç dakikalık bir reklam? Bir dakika. Peki, kısa bir reklammış. Sonrasında buradayım.
1: .30 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
7: Sporda eğlendirin ilk adresi Milyoner.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz.

Evet, tekrardan karşınızdayım. Bir dakikalık bir aranın ardından skorlarda bir değişiklik yok oldukça sizlere hatırlatmaya çalışacağım elimden geldiğince ve şu an cevaplara bir bakmak istiyorum dinleyicilerimiz neler düşünüyor. Görkem sana bir sorum var demiş dinleyicim ama burada soruları ben sorarım. Hayır, siz bana soru soramazsınız gibi bir çıkış da yapmak istemiyorum. Tabii ki hay hay istediğiniz soruyu sorabilirsiniz ama istediğiniz soru derken de hani aklınıza gelen her soruyu lütfen sormayın. Futbolla alakalı sorabilirsiniz tabii ki. Onun dışında bakalım sorunuz neymiş. Bizim ligde İspanyol hocaları başarılı olur mu? Direkt cevap verebilirim bu soruya. Ben başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Şöyle bir hafızamızı geriye doğru götürdüğümüzde, hafızamızı tazelediğimizde birçok önemli İspanyol teknik adamın ülkemizde başarılı olmadığını hatırlıyoruz zaten. 2004-2005 sezonunda mesela Beşiktaş'ın başına geçen dünyaca ünlü diyebileceğimiz değil mi? Bir çalıştırıcı vardı, Del Bosque. Başarılı oldu mu? Hayır. Ki beklentilere cevap veremeyince de Del Bosque kariyeri İstanbul'da Beşiktaş'ta bir hayli az sürmüştü. Kariyerinde Real Madrid gibi önemli kulüp takımını çalıştırmış bir isimden bahsediyoruz. Beşiktaş'ın başında yanlış hatırlamıyorsam 17 lig karşılaşmasına çıkmıştı değil mi? Çünkü sezonun devre arası gönderildi diye ben hatırlıyorum. 17 maçta da 8 galibiyet almıştı. Yani hafızam beni yanıltmıyorsa ki yanlış söylüyorsam dinleyicilerim beni uyarsın. 17 maçta 4 mağlubiyet aldığını hatırlıyorum. Yani düşünsenize dünyaca ünlü bir teknik adam ama Beşiktaş'la 17 maça çıkıyor. Lig maçına devre arasına gidilirken 4 tane de mağlubiyet yaşıyor. Bunlardan 5'i de beraberlik. Yani 9 maçta sen fire veriyorsun. Şampiyonluğa oynayan bir takım. Düşünün. Del Bosque'nin ardından yine aklıma gelen bir başka İspanyol hoca Aragones. Sezonu tamamlamıştı Fenerbahçe'de ama hayal kırıklığı yaratan yine bir isimdi. Tutunamadı Aragones. Zico ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamıştı Fenerbahçe o dönem. Brezilyalı hocanın hemen ardından da Aragones geldi. Ki gelirken öyle bir sene iki sene takım çalıştırmadan gelmedi Aragones. Euro 2008'de İspanya'yı şampiyonluğa taşıdıktan sonra Fenerbahçe'nin başına getirildi. Türkiye Kupası'nda final oynama gibi bir başarısı var Aragones'in Fenerbahçe'si o dönem. Ligde ise yine Mustafa Denizli yönetimindeydi değil mi yanılmıyorsam? Beşiktaş şampiyonluğa ulaşmış.

takımdan bahsediyorum. Yine takımdan gönderildi. Daha sonra Antalyaspor'un başında 4 maça çıkan bir İspanyol antrenör vardı. Badia'ydı yanılmıyorsam onun da ismi. Evet, David Badia. Yine Antalyaspor'da başarılı olamadı. Yani çok var böyle benim aklıma gelenler bunlar. Yani sorunuza gerekli cevabı vermişimdir diye düşünüyorum, değil mi Erdal Bey? Bizim ligde İspanyol hocaları başarılı olur mu? İspanyol değil de yabancı antrenörlerin ben ülkemizde başarılı olma ihtimalini düşük görüyorum. Ha, örnekleri var. Zico örneğini verebiliriz. Yani çok örneği var canım. Bunun yani Feldkamp örneğini verebilirim Galatasaray'da. Lucescu çok başarılıydı. Var, örnekler var. Ama genel itibariyle değerlendirecek olursak da Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da ya da Galatasaray'da başarıların ardına baktığımızda mutlaka yerli bir antrenörü görüyoruz. Yani az da olsa yabancı antrenörler evet vardı. Ama genele, totale vurduğumuzda bu rakamı Türk antrenörlerle daha başarılı olur bizim takımlarımız. Ben görmek istemem. Ben görmek istemem. Şimdi Mourinho dünyanın en iyi antrenörü değil mi? Geldi uçaklarla falan indirildi hatırlayın. Herkes diyordu biz artık Avrupa'da şu başarıları yakalayacağız, Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız vesaire. Ve o Mourinho çıktı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde takımını eleştirdi, başkanını eleştirdi. Başkanını seversin sevmezsin, bakın o dönemki başkanı Sayın Ali Koç'tan bahsediyorum. Seversin sevmezsin, taraftarın tepkisi var. İsimleri bir kenara bırakın. Sen para verip yurt dışından yüksek parayla getirdiğin bir antrenör senin kulübünün başkanını eleştiremez abi. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi basın toplantısında eleştiremez. Nerede ne konuşacağını çoğu yabancı teknik adam bilmiyor gibime geliyor. Buna benzer durumlar çok yaşandı. Senin ülkeni hor görüyor, ülke futbolunu hor görüyor. Başarısız olunca tabii bahaneye sığınacaklar ya. Ne diyecek başka? İstediğim transferler yapılmadı. Yok ülkede şöyle bir sıkıntı var. Futbol ilerlemez bu ülkede. Birçok bahane bulabilirler. Ve derbilerin ne olduğunu bilmiyorlar. Gerçekten bilmiyorlar. Yemin edebilirim ama bunu kanıtlayamam. Kanıtlarım gerçi. Alınan skorlara baktığınızda. Derbi atmosferini en iyi yaşayan isimlerle yola devam edilmesi gerekiyor. Şimdi Sayın İsmail Kartal, Mourinho'dan daha iyi bir antrenör değil, değil mi ama? Değil. Bence değil. Kariyer olarak da oynattığı futbol bakıldığında da bence değil. Ama derbi maçlarındaki performanslara bakıldığında İsmail Kartal, Mourinho'dan iki gömlek üstün performansı vardı alınan sonuçlarda. Galatasaray'ın başında Okan Buruk değil de başka bir yabancı antrenör olsaydı Galatasaray 4 yıl arka arkaya şampiyon olabilir miydi? Galatasaray'ın belki şampiyonluktaki en büyük avantajlarından biri rakibine karşı aldığı galibiyetlerdi. Derbi galibiyetleri. Kazanamıyorsa da kaybetmedi Okan Buruk Galatasaray'la. Yabancı antrenörler sıradan maç olarak görüyor. Hayır efendim, sıradan maç değil. O maçı taraftarlar bir hafta öncesinden yaşamaya başlıyor. O maçı hayal ediyor, o günü canlandırıyor gözünde. Bir teknik adamın da bunu hissedip oyuncularına aktarması gerekiyor. Derbinin sadece galibiyetten öte bir maç olduğunu anlatması gerekiyor. Benim görüşüm tabii ki yine. Yani sorunuza cevap vermiş oldum sevgili Erdal Bey. Değil mi? Başarılı olmaz diyorum. Sizin yorumunuz neymiş? Bence İspanyol hocaları ligimizde başarılı olamaz. Kopya mı çektiniz? Nedeni ise bizde futbol sistemi ve ekolü yok demiş. Ya bu yabancı antrenörler Avrupa'da başarılı oldu diyoruz da. Yani adamların bir gelirlerine bakalım, transfer bütçelerine bakalım. Şimdi Mourinho başarılı mı değil mi? Ya bunu neye göre değerlendiriyoruz? Chelsea'de, Real Madrid'de aldığı kupalarla mı ölçüyoruz? Real Madrid'deki yedek oyuncunun değeri bizim takımlarımızın yarısı. Biz 300 milyon euroluk takım kurunca dünyanın en iyisi sanıyoruz kendimizi. Tüm takımlarımız için söylüyorum bunu. Yok öyle bir şey. Senin Avrupa'dan yıldız diye getirdiğin oyuncu o Avrupa ülkesindeki o takımda yedek kalan bir futbolcu. Bu açıdan değerlendirelim. Kendimizi çok yukarılarda görmeyelim. Sonra üzülüyoruz. Şu takıma da nasıl yeniliyorsunuz gibi tepkiler veriyorsunuz. Bence biraz abartıyoruz takımlarımızı. Ben emekleme döneminde olduğumuzu düşünüyorum Avrupa kupaları için. Yavaş yavaş böyle bir her sene katılma alışkanlığı kazanalım. Daha sonrasına bakarız. Çeyrek finaller, yarı finaller buraları alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Ama ver

0: parayı, getireyim yurt dışından bir oyuncuyu, şu parayı vereyim, şu kadar para daha vereyim, çok iyi bir kadro kurdum. Hayır, aslında iyi bir kadro kurmadın sen. Ya Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde başarı istiyorsan sistemin çok iyi olması gerekiyor. Sistem takımı olman gerekiyor. Sonra 5 milyon euroluk takıma kapanırsın. Galatasaray'da kapandı. Şimdi hiç kimse kızmasın bana. Beşiktaş'ın oynadığı futbol ortada. Fenerbahçe'nin eledi. Eledi ama nasıl eledi? Ecel telleri döktüm ben maçı izlerken ki eminim birçok futbol sever de gözünü kapatmıştır. Son 3-4 dakikada. Enteresan kapandık. Neden oluyor bunlar? Sistem olmadığından kaynaklanıyor. Yoksa oyuncular hazır değil. Yani karşımızdaki oyuncular hazır. Onlar sezonu daha yeni bitirdi de sadece bizim ülkemizdeki futbolcular mı hazır olmuyor? Onu da anlamıyorum. Ligin daha başı, daha maçlar oynanmadı. Hazır değiliz, form tutmadık. O zaman niye hazırlık maçı yapıyorsun ki? Yani bir yerde bir eksiklik var. Niye form tutmadı bu takım? Hazırlık kampı niye var? Hazır olsunlar diye var. Erdal Bey, sessiz bir şekilde gelip öyle bir mesaj yazıyorsunuz ki ondan sonra böyle çıkamıyorum işin içinden. Konuştukça konuşuyorum ya. Peki Çorlu'ya da selamlarımı ileteyim. Bir gün geleceğim. Çorlu'nun nesi meşhur acaba? Onu da yazsın, merak ettim ya. Bakalım. Nartali demiş dinleyicimiz. Nartallo. Yanlış olmuş. Nartallo. En iyi Arjantinli futbolcu, ülkemizde forma giymiş. İyi yayınlar Rize'den Zeki. Trabzon Udinese maçına bakıyorum da Trabzonspor'un kadrosunda bir tane bile Türk yok. Ya bir tane var ama o da Danimarka'dan transferi. Udinese senin kadrona bakıldığında, anlayamadım burayı, bir daha okuyayım ya. Udinese'nin kadrosunda bir tane İtalyan kaleci, başka İtalyan yok. Biraz düşündüm de ne için İtalya Dünya Kupası'na katılamıyor? Niçin Türkiye 6 günde Dünya Kupası'ndan eleniyor? Kendi kendime ufak ufak muhasebe yaptım. Selamlar, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Var mı bu konu üzerinde yorumu olan bir dinleyicim? Yani üzerine konuşabileceğimiz konulardan biri. Şimdi Udinese'nin kadrosuna bakıyor dinleyicimiz. Bir de Trabzonspor'un kadrosuna bakıyor ve bir tane Türk oyuncusu var diyor Trabzonspor'un. İtalyan ekibinde, Udinese cephesinde de bir tane İtalyan kaleci var sadece diyor. Ve bunu aslında Avrupa'daki oynayan diğer takımlardan da örnekleyebilir dinleyicim. Ben birçok örnek verebilirim. Dünya Kupası'nda bu takımlar başarısız oluyor. Temelinde de bunlar var diyor. Hani katılmıyorum. Şimdi Arda Güler'ler var da ülkemizde Fenerbahçe ya da Trabzonspor, Galatasaray mı oynatmıyor? Benim bildiğim çok yetenekli isimler var. Takımlarımızda mutlaka oynar, asist kralı, gol kralı olur diyebileceğimiz yerli oyuncularımız var da bu takımlar mı oynatmıyor? Yok, mecbur. Mecbur yurt dışına gidiyor takımlarımız. Bu arada Galatasaraylı taraftarları ilgilendirebilecek bir son dakika haberini paylaşmak istiyorum. Ki canlı canlı bu haber geldiği için de yorumlarınızı bekliyorum. Az bir sürem kaldı. Everton, Barış Alper Yılmaz için 35 milyon euro teklifte bulunmuş. Teklif Galatasaray yönetimine ulaştı. Resmi bir teklif. Onu da altını çizmek isterim. Everton, Barış Alper Yılmaz için 35 milyon euroluk bir teklif sundu. Galatasaray cephesi ise 50 milyon euro istiyormuş Barış Alper Yılmaz için. Yani Barış Alper Yılmaz'ın satılması, transferlerin zaten gecikmiş olması, daha savunma bölgesine takviye yapamadı Galatasaray. Bek kısmına zaten girmiyorum. Hani orayı bir şekilde idare ediyor. Yanlış, yine orijinal bek alması gerekiyor. 10 numara pozisyonunda Mertens sonrası bir türlü dolmadı. Mauro Icardi'nin yerine bir oyuncu gelmedi. Kanatlara baktığımızda Lang gitti. Barış ve Sané var şu an o kanat bölgesinde. Hadi bir de Yunus'u dahil edebilirim. Bu oyunculardan biri sakatlandığında ya da cezalı duruma düştüğünde alternatifi yok. Üstüne üstlük bir de Barış Alper Yılmaz'ın şimdi olası bir transferi söz konusu. 35 milyon euro. Satılmalı mı yoksa satılmamalı mı? Bakalım Galatasaray'la dinleyicilerim neler düşünüyor? 35 milyon euro, evet iyi bir rakam gibi gözükse de Galatasaray o paraya, o bölgeye acil olarak bir ismi alabilecek mi? Barış Alper Yılmaz. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama benim beğendiğim futbolculardan biri. Kolay kolay yıkılmıyor, yere düşmüyor. İkili mücadelesi çok yüksek olan isimlerden biri. depar özelliği olan, dribling yeteneği çok yüksek isimlerden biri. Yani son vuruş konusunda evet sıkıntısı olan futbolcu. Ama geçtiğimiz sezon Okan Buruk onu forvette de değerlendirdi. Hatırlayın, sadece kanat bölgesinde değil, forvet bölgesinde de değerlendirebilecek, aslında joker diyebileceğim futbolculardan biri. Yerli statüsünde oynuyor. Barış Alper Yılmaz, bilemedim. Burada Galatasaraylı dinleyicilerimizin tabii ki görüşlerini ben merak ediyorum. Radyospor WhatsApp hattına Barış Alper Yılmaz transferiyle alakalı da, olası transferiyle alakalı da yorumlarınızı yazabilirsiniz diyorum ve şöyle bir mesajlarınıza tekrardan dönüyorum. Hayırlı günler, ben Denizli Hamido köyünden demiş dinleyicimiz. Peki sevgili Osman Bey, Cafer İşlek mi? Osman yazıyor ama profilinizde yanlış mı söyledik? Cafer İşlek. PSV maçına ev sahibi iki yarıda gol atar diye düşünüyorum. Değerli yorumlarınızı bekliyorum demiş dinleyicimiz. PSV. Yani PSV'yi zaten ben önermiştim değil mi? Uğur Böceği Şans Oyunları firmasında. Her iki yarıda gol atar bahsini pek tercih etmiyorum. Yani risk teşkil ediyor. PSV'nin kadrosuna baktığımızda öyle kötü bir kadrosu yok. Ki final mücadelesi, Hollanda Süper Kupası mücadelesi, final maçları biraz gergin geçiyor ve kısır geçiyor. Özellikle ilk yarılarda takımlar risk almayı tercih etmiyor. Hani normalde olabilir mi? Evet, olma potansiyeli yüksek. PSV iki yarıda da birer gol atsa benim için sürpriz olmaz. Ama riskli mi? Fazlasıyla. Bülten'de daha iyi maçlar var. Onları değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Oynadıysanız şayet, tabi burada kötü bir yorum yapmayayım, hani moraliniz bozulmasın. Umarım gelir, umarım başarılı olur. PSV AZ Alkmaar kupa final mücadelesinde sizi destekliyorum ben. PSV'nin yanı sıra sizin de kuponunuzu destekliyorum diyorum ve son kez bir reklam arasına gidiyorum. Devamında birlikteyiz.
1: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Radyo Spor.
4: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
5: Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
2: Radyo Spor.
6: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir mesajları eritmek istiyorum ya müsaadenizle. Çünkü çok birikti. Kızabilir bazı dinleyicilerim. Haklılar yani haklılar. Görkem abi demiş bir başkası. Nartallo Ankara'dan Halit Eyüpoğlu. Peki başkentimize de selamlarımı ileteyim. Burada Yeniköy kasabı yapmıştık adamı. İyi yayınlar, selamlar. Doğru. Az önce yazdığınız oyuncu da tabii ki bu konu içerisinde dahil edilebilir. Peki teşekkür ederim. Abi tek maçtan, tek attan şu kadar para gitti diyor İsmail Bey. Yani İsmail Bey yazdığınız rakamı okuyamadım ya. Gerçek mi söylüyorsunuz? Şöyle bir bakalım. Enteresan. Tek attan gitmiş. Peki at yarışını pek tercih etmiyorum. Hani oynamıyorum gündelik hayatımda ama izlemeye çalışıyorum. Keyif alıyorum. Hipodroma gidiyorum zaman zaman fırsat buldukça. Ha şansım öyle uzmanım ben bu konuda. Benim söylediğim hepsi gelir gibi bir durum söz konusu değil. Ama şansımı deniyorum. Acemi şansı derler ya. Acemi şansı ki geliyor genelde. İkili bahis yapmayı seviyorum ben at yarışında. Ya da ganyan türü bahis seçeneğini işaretliyorum. Hani bu da iddia gibi oldu. Üçüncü koşu ve beşinci koşuya bir tane at yazıyorum. 1.80, 2.80 çarpılıyor. Ne kadarlık bir ücret yatırıyorsan o karşılığında o bedeli alıyorsun. O rakamı alıyorsun. Ben iddiaya benzettiğim için aslında böyle bir ganyan türünü de denemeye çalışıyorum. Altılı, beşli, yedili, dörtlü, sıralı ikili gibi bahis türlerini pek tercih etmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle mesajlarımıza dönelim. Bu arada geçmiş olsun. Yani birazdan bakacağım. Yani o rakam gittiyse gerçekten sizin söylediğiniz gibi yani ağlama smile'ının yanı sıra ben bir kavanozdan su içerim, bir bardak değil. Yani bu rakamı söylemiyorum dinleyicilerime de bardaktan değil kavanozu ben dikerim. Damacanayla içerim suyu ya. Ne kavanozu ne bardağı damacanayla dikerim suyu içerim vallahi hiç utanmam da. Peki bol şanslar olsun bir sonraki kuponlarınızda. Hocam şöyle örnek vereyim. Messi 40 yaşında Dünya Kupası'nda final oynadı ve döndü. Takımı ile antrenman yapıyor. Galatasaray'da Davinson Sanchez hala kampa katılmadı. Şimdi burada Türk hoca mı başarılı olur yabancı hoca mı? Yani Galatasaray yönetiminin izin vermemesi gerekiyor öyle söyleyeyim. Yönetiminin izin vermemesi gerekiyor. Ama detaylarını bilemediğim için tabii ki niye yorum yapamıyorum. Ama doğru. Yani Messi çıkıyor final mücadelesinin ardından MLS'e katılıyor. Kendi takımıyla maçlarına çıkıyor. Bu işini sevmeyle alakalı da bir durum değil. Bunu zaten yapmak zorunda. Ama bizim ülkemizde takımlar maalesef böyle ekstra süreler verebiliyor. Yine konuyu Mauro Icardi'ye getirmeyeyim de. Yani mutlaka geliyor çünkü izin konuları konuşulduğunda mutlaka konuşmamız gerekiyor Mauro Icardi ile alakalı. Eski eşiyle tartıştı, yok yeni sevgilisiyle kavga etti, yok şöyle oldu böyle oldu. Takım toplanıyor, Mauro Icardi haber vermeden takılmaya devam ediyor. Kendi ülkesinde Arjantin'de vakit geçiriyor, denizden story paylaşıyor, havuzlardan bir şeyler paylaşıyor vesaire vesaire. Ya ben olsam o gün ceza keserim. Ama kesilmiyor. İşte bizim ülkemizde futbol konusunda böyle biraz esneklikler var. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle bakalım bir dinleyicimiz kızmış ama mesajını okumamışım. Uzun bir süre olmuş. Yani çok mesaj var gerçekten. Bunu tüm samimiyetimle söyleyeyim. Çok mesaj geliyor anca gördüm. Okuyayım hepsini ya. Sevgili Görkem kardeşim ben önce SS'liyim sonra Fenerbahçeliyim. İsmail Kartal SS'teki performansı sadece Kayseri'ye yenilmese... SS şu anda böyle değildi demiş Eskişehir Spor taraftarı olan bir dinleyicimiz. Devamında bu da 2015-2016 sezon puan durumu diye eklemiş. Sosa olabilir mi demiş aynı zamanda benim aklımdaki Arjantinli futbolcu için. Sosa mı abi? Hayır Sosa değil. Ve son olarak da yazdığı cümle. Bir daha da sana mesaj atarsam. Ya görmüyorum ne yapayım? Şimdi o kadar çok mesaj geliyor ki ya bir de yaptığınız yanlış var onu da ifade edeyim. Anlamıyorsunuz herhalde benim anlatmaya çalıştığım ya da ben anlatamıyorum. Şimdi 55 geçe yazmışsınız değil mi? Siz 05 geçe 15-25 geçe devamlı mesaj atarsanız o mesaj en yukarıya çıkacak. Ben aşağıdan yukarıya doğru geliyorum. Mesajı okunmayan ve okunmasını bekleyen dinleyicim varsa yeni bir mesaj göndermesin. Ben o mesajını okuyana kadar. Bakın bu önemli bir konu. Sonra sen mesaj gönderiyorsun arka arkaya mesajın yine en yukarıya çıkıyor. Seni bulabilmem sana sıranın gelmesi zamanımı alıyor. Onu ifade ediyorum.
Hala dinliyor mu bilmiyorum kendisi. Yabancı hocalar başarılı olamazlar. Yaptırmazlar zaten yabancı hocaları demiş. Sevgili Mecit Bey Ankara'dan yazıyor. Benim aynı fikirdeyim. Anlayamam. Benim aynı fikirdeyim. Senin aynı fikirdeyim. Seninle aynı fikirdeyim olabilir mi acaba? Aynı fikirdeyim. Eğer ülkede takımlarda çok yabancı futbolcuları varsa milli takımların başarılı olamaz. Almanya milli takımı, İngiltere, İtalya milli takımı. Bu takımlar Dünya Kupası'nda ne yaptı? Yani İtalya milli takımı katılamadı zaten. Almanya'da çok kolay elendi. Hiç beklemediğimiz bir tablo yaşandı. İngiltere milli takımı yine umutlandırdı ama son anda üzdü. Fransa milli takımı gibi. Erdal Bey bu takımlar Dünya Kupası'nda ne yaptı diye eklemiş. Peki sorumuzu hatırlatalım. Saatler 18.37'yi gösterirken artık bir 16-17 dakikam kaldı değil mi? Doğru. Az bir süremiz var. Ülkemizde forma giymiş size göre en iyi Arjantinli futbolcu kimdir diye soruyorum. Ama tarihin en iyi futbolcusu olmasına gerek yok. Hani siz o adamı izlerken, o futbolcuyu izlerken keyif alıyorsunuzdur, hayranlık duyuyorsunuzdur belki. O ismi bana yazmanız yeterli. Yani insanların en iyi Arjantinli bu demesine gerek yok. Ya da kamuoyunu göre en iyisi odur, onu yazayım ben diye düşünmeyin. Size göre en iyi Arjantinli futbolcu kimdir? Ülkemizde herhangi bir takımda forma giymiş olma şartı bulunmakta. Bakalım sessiz dinleyicilerim de yazacaklar mı mesajlarınızı biliyorum. Orada sessiz bir şekilde dinliyorsunuz. Yok öyle. Bak 1 saat 40 dakikadır konuşuyorum. Yani siz de bir şeyler yazın öyle. Parmaklarımızı biraz çalıştıralım. Ortega demiş dinleyicimiz. Selamlar Ortega. Higuen diyen bir başka dinleyicim. Peki bir tanesini seçelim ya. Kaç tane yazdınız? Kaç tane oyuncu ismi yazdınız? Hangisi denk gelirse, hangisi tutarsa artık. Ya bir şansın ön plana çıkacağı bir konu değil bu. Size göre en iyisi hangisi?

Ya unutmadan şunu da söyleyeyim, bahis severlere hatırlatayım. 0540 300 çift 097. Bu numaraya mesaj gönderdiğinizde, yayından geliyorum dediğinizde oradaki arkadaşlarımız, kurumsal bir WhatsApp numarasıdır, sponsorumuzun numarasıdır. Oradaki arkadaşlarımız yayına özel, size özel bir sürpriz olacak. Hem yayına özel hem de size özel, öyle söyleyeyim. Görkem'in yayınından geliyorum, sürpriz neydi diye sormanız yeterli olacaktır ve memnun kalacaksınız bence. Yani keyifli ayrılacaksınız finalde mesajı gönderdikten sonra. Yanıtı aldığınızda vay be, helal olsun Görkem kardeşim diyebileceğiniz bir mesaj gelecektir cep telefonunuza diye tahmin ediyorum. Yani ben mutlu olurdum açıkçası. Şimdi ne olduğunu biliyorum da siz de merak edin. Merak edin. Cevabını öğrenmek istiyorsanız da 0540 300 çift 097 bu numaraya WhatsApp'tan yazabilirsiniz ve sürprizimizi siz de öğrenebilirsiniz. Her mesaj gönderene, herkese, bu arada sadece 5 kişi 10 kişi değil, tüm mesaj gönderen arkadaşlarımıza sponsorumuzun bir jesti, küçük bir hediyesi olacak. Bunu da hatırlatmış olayım. Kuponlarımı görmek istiyorsanız yine gecenin ilerleyen saatlerinde ya da birazdan canlı karşılaşmalarımı takip etmek istiyorsanız iddia.com'a kayıtlıysanız sağ üst köşeden profilim sekmesine geliyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümünü gördünüz mü? Peki oraya tıklıyorsunuz. Sonrasında kayıtlı bayimi değiştir seçeneğine geliyoruz. Ve kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da büyüteç var orada sağ köşede, hemen göreceksiniz. Büyütece basıyorsunuz ve açılan sayfada, arama çubuğuna da 30 çift 097. Bunu birleşik olarak yazıyorsun. 30 çift 097. Ya da Uğur Böceği şans oyunları yazmanız da yeterli olacaktır. Enter'a basın, aşağıda göreceksiniz Uğur Böceği şans oyunları. İddianın resmi bayisi Uğur Böceği şans oyunları firmasını kayıtlı bayi olarak eklediyorsun. Ve az önceki numaraya 0540 300 çift 097 bu numaraya yine yazabilirsiniz. Çekinmeyin yazarken, hiç çekinmeyin. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum deseniz de benim kuponlarım size an ve an ulaşıyor olacak. Bir kere yazmanız yeterli. Sonrasında sürekli benim kuponlarım tarafınıza iletilmiş olacak her gün düzenli olarak, ki kazandıran kuponlarım var. Hani ben öyle hadi şu kuponu yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım demiyorum. Yapmak için de yapmıyorum. Güvenmediğim maçları sizlere önermiyorum. Soru ve görüşleriniz varsa, yapamadıysanız, bir yerde takılı kaldıysanız, bak abi şurayı yapamadım diyorsanız yine bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan Görkem Tezer yazdığınızda Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Şu an tam 2000 takipçim oldu. 26 dinleyicim beni takip etmeyen 26 dinleyicim takip edebilir. 2026 yapalım şunu. 2026 yapıp profilimi kapatacağım. Benden kurtulmak istiyorsanız, Instagram'ımdan kurtulmak istiyorsanız şayet 2026 yapalım bunu. Ondan sonrasında kapatacağım Instagram hesabımı. Ya bir insanın hedefi sosyal medya hesabının şu an içinde bulunduğu yıla ait o rakamı takipçi sayısı olarak görmek ister mi? Hedefim 2026'yı görmek Instagram'da takipçiler bölümünde. Dünyada Maradona, ülkemizde forma giymiş isimlerden de Ortega diyorum demiş Arjantinli olarak. Peki, teşekkür ediyorum dinleyicimize, ismini paylaşmayan dinleyicilerimizden biri. Ben buldum adını, söyleyeyim mi? Gerçi dünyada tek bu isme sahip siz değilsinizdir ya. Nurettin, sevgili Nurettin Bey mesajını iletmiş, Ortega cevabını verdi. Şöyle bakalım, benim gönderdiğim bütün mesajlarımı okuduğun için sana teşekkür ederim demiş. Ya gördüklerimi okuyorum. Ya bilerek şu mesajı okumayayım, ya bunu atlayayım, ben eleştiri var, bunu okumayacağım. Öyle bir yapım yok ki. Bak ne demişti bir dinleyicim, tamam hatırlamıyorum da yordun beni. Bari sabahları yayın yapmasan, bu pazar günleri yayın yapmasan demişti bir dinleyicim. Ama daimi dinleyicilerimden biriydi o benim. Büyük ihtimalle en çok dikkatimi çeken konu, bir dinleyicimizin mesajını okumuyorum o gün mesela. Ama bilerek değil, kasti değil. Okumayınca ertesi gün bana düşman oluyor. Ha düşman da değil ya, o da yanlış ifade olur ama haz etmiyor benden daha sonrasında. Ama 15 tane mesajını okudum. Ki okuma zorunluluğum var bu senin mesajını, herhangi bir dinleyicimizin mesajını. Hani hiçbir mesajı okumuyorum. Sadece kendi yayınımı yapıyorum. Ben interaktif yayından keyif aldığım için
daha eğlenceli bulduğum için, en azından sizlerin de sesi olmaya çalıştığım için elimden geldiğince okuyorum. Ha, bir mesajı, her yazılanı okumak zorunda değilim. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir bakalım gelen mesajlara. Ne demiş dinleyicim? Trabzonspor bence bu sene çok canlar yakacak ve en iyi Arjantinli olarak da bir Trabzonspor taraftarı olarak ne demiş? Ortega ismini verebilirim. Peki, çok Ortega cevabı geldi ya. Çok Ortega yazan dinleyicimiz var.

Benden kurtulmak isteyen ne kadar insan varmış. Sosyal medyadan kurtulmak isteyen diyeyim ya. Yanlış ifade kullandım yine. Sosyal medyada 2026 takipçi yapayım. Hesabımı kapatırım sonra. Hedefime ulaştım dedim ya. İnsanlar beni takip etmeye başladı. Peki, teşekkür ediyorum. Şu an yine gelen istekler 2026 seviyesinde değil. Ha, 2010'ları görür müyüz? Görürüz de 2026'ya ulaşamadık Instagram'da. Bakalım yayın sona erdikten sonra kaç kişinin takip isteğini göreceğim. Ama takip ettikten sonra takipten çıkmayın, ha, onu da söyleyeyim. Engellerim. Yok yok, engellemem canım, niye engelleyeyim. Ortega diyen bir dinleyicim, iyi yayınlar sevgili Ömer Bey. Peki, teşekkür ediyorum sizlere cevabınızdan dolayı. Arjantinli ama ülkemizde süre almış, daha önceki yıllarda buna dahil. En iyi, en başarılı bulduğunuz o futbolcuyu bana yazın dedim. Güzel mesajlar geldi. Benim aklımdaki ismi 2-3 dinleyicim yazdı. Yani onlarla bir gün karşılaşırsak plaket hediye edeceğim. Nereden buldunuz ya? Galatasaray'da oynamış ya da oynamamış. Hani oynadı ama oynamadı. Büyük potansiyeli var diye geldi Galatasaray'a. Ama süre aldığı dakikalar da gözümün önünde çok kötü bir performansı vardı. Hatta ismi bir yemeğe de benzetiliyordu. Yani birçok kişinin sevmediği yemeklerden biri. Sebze yemeğinden biri. Bakalım yazan olacak mı? Az bir süren var. 8-9 dakika. Onları beklemeye devam ediyorum. Teşekkür ederim. Hibernia'nın ilk yarı bir golü, ağzına sağlık. Keyif aldım 2 saat boyunca demiş dinleyicim. Güzel. Hibernian Motherwell mücadelesi, İskoçya Premiership karşılaşması 0-0 devam ediyor. Hibernia'nın ben ilk yarıda yine bir golünü bekliyorum. İlk yarıdan bir golünü bekliyorum. İyi oyuncuları var çünkü, biliyorsunuz, takip ediyorsunuzdur. Martin Boyle aklıma benim ilk gelen oyunculardan biri. Yine Mulligan önemli isimlerinden biri. Ev sahibi Hibernian takımının Adam Major var. Yine orta alanda aslında kilit pasların yaratıcısı diyebilirim ya. Çok düzgün sol ayağının olduğunu düşündüğüm isimlerden biri. Avustralyalı Martin Boyle, Hibernian takımının yine önemli hücum oyuncularından biri. Konferans liginde de mücadele etti. Aynı zamanda bu oyuncu. Diyelim ve şöyle bir canlı skorlarımıza tekrardan dönelim. Siz yazın yazın. Yazın, ben okuyacağım onları. Okuyacağım. Abi ekledim demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum. Avusturya Listenu 1-1. Şöyle bir bakalım. Avusturya Wien geride şu an 1-0. Wolfsberger karşısında 1-0 geride. Brøndby Viborg 1-0 ev sahibi. Brøndby'nin üstünlüğüyle geçildi 88 dakika. Grasshoppers 1, Lugano 1, 53. dakika. Krasnodar 2, Fakel 0. Rusya Premier Ligi'nde Krasnodar hızlı bir giriş yaptı. 30 dakika geride kalırken 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Oulu 1, Tampere 0. Finlandiya Ligi burada da 90. dakikaya girmiş bulunmaktayız. Hazırlık karşılaşmalarında neler oluyor derseniz de Parma-Iraklis mücadelesi ilk yarı tamamlanmak üzere, yine 45. dakikadayız ve 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Trabzonspor-Udinese mücadelesinde de 51. dakikaya girdik. 1-0'lık Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Molde-Sarpsborg mücadelesi, dediğim gibi 2,5 gol üstüne yakın bir maç. Hatta ev sahibinin de burada 1,5 gol üstü denenebilir demiştim. Ki şu an ilk yarı tamamlandı. 1-1'lik bir eşitlik var o karşılaşmada. Alesund-Tromso maçı, deplasman 1,5 gol üstü demiştim, önermiştim sizlere. 1-1'lik bir eşitlik, 45. dakika oynanmakta. Atladığımız bir hazırlık maçı var mı? Tabii ki var. Olmaz olur mu? Çok maç var ya. Hazırlık maçları. Çaykur Rizespor 0, Orjent 0, 16. dakika. Bitti, 17'ye girdik. Burnley 0, Torino 1. Burada da 84. dakika oynanmakta. Dinamo Brest 2, Belşina 0, Belarus Premier Ligi mücadelesi, ki olmazsa değil mi? Üçüncü gol olmazsa bakalım kaç dinleyicimiz üzülecek. Çünkü Dinamo Brest'ten de gol bekleyen 1-2 Faruk Bey peki var. Ben sayısını yazamayacağım şu an ama oldukça sayının fazla olduğunu düşünüyorum. Bir gol bekliyoruz o karşılaşmadan da diyelim. Artık son mesajlarınızı alıyorum sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bakalım neler geliyor sevgili Mehmet Bey. Bence en başarılı Arjantinli Pablo Martin Batalha'dır demiş dinleyicimiz. Selamlar, ben Nihat Çetin.
Karoska olabilir mi acaba? Bak doğru mu söylüyor acaba dinleyicim burada? Bir yanlışlık olabilir mi? Karoska olabilir mi? Unuttunuz mu ismini ya? Ama yaklaştınız bak yaklaştınız. Karoska değil de ona benzeyen bir ismi vardı o arkadaşımızın. Saçları da kıvırcıktı değil mi? Bak ya her şey hafızamda kalmış. Osvaldo Natallo neresiydi? Fenerbahçe'mize saçma bir gol atmıştı demiş Fenerbahçeli bir taraftarın dinleyicimizin mesajı. En iyisi Ortega fakat en başarılısı Matias Delgado Hasip Sile. Mesajı gönderen dinleyicim bir de bir kupon paylaşmış. Yorumlar mısınız demiş. Tabii ki hızlı hızlı bakalım. Kuponu nereden oynadınız ama? iddia.com'a girip kayıtlı bayim bölümünden Uğur Böceği Şans Oyunları firmasına yer verdiniz mi? Zaman zaman sürprizlerimiz oluyor bakın. Böyle soru soruyorum canlı yayında ve o soruya doğru cevap veren iki dinleyicim, ilk üç dinleyicim belki de orijinal forma kazanıyor. Hadi şu an veriyoruz demiyorum bakın. Ama daha önceki aylarda Dünya Kupası'nda orijinal milli takım forması verdik. Hatta nereye verdik? Esenyurt'a gönderdik değil mi ya? Dinleyicimizi hatırlamıyorum da bulunduğu yeri hatırlıyorum. Zaman zaman böyle sürprizleri ve jestleri olabiliyor sponsorumuzun. Yani ben olsam kayıtlı bayim olarak Uğur Böceği'ni eklerim. Ben olsam eklerim. Sonrasında da 0540-300-0097 bu numaraya kayıt oldum demeniz yeterli olacaktır. İddianın dışında da yine o numaraya mesaj gönderen dinleyicilerimize küçük bir sürprizi olacak sponsorumuzun. Bence değerli bir sürpriz. Faydalanmanızda fayda var diyorum. Bakın güzel de bir cümle kurdum. Kupona gelecek olursak ama nereden oynuyorsunuz ona yazın bana bakayım. Yani kupon göndermişsiniz madem yorumluyoruz. Siz de yazın. Şöyle bakalım. Lustani Riyet mücadelesi 2,5 gol üstü ve var demiş dinleyicim. İlk yarı 1-1. Güzel. İkinci yarı 1 gol bekliyor buradan. Wolfsberg Avusturya Wien mücadelesi 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var demiş yine. Güzel. Burada da ilk yarı 1-0. Avusturya Wien geride olan taraftı. Rapid Wien Altaç mücadelesinde de 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var önerisinde bulunmuş. Yani şöyle orana baktığımda gayet güzel bir oran. Güzel 3 maçlık kombin. Ya umarım gelir. Yani ilk maçın gelmeme ihtimali çok düşük. Onu söyleyeyim Riyet maçı. Avusturya Wien'in de ben gol bulacağını düşünüyorum. Ve maçın 1-1 bitmeyeceğine inanıyorum. Rapid Wien zaten golcü bir takım. Kalesinde gol de görebiliyor. Sadece son maç işte saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak olan mücadele biraz belirsizliğini koruyor. Diğer maçlar sanki istenildiği gibi bitecek diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Şöyle son mesajları alıyorum demiştim. Size bol şans dileklerimi ileteyim. Selamlar. Ontivero olabilir mi senin dillendirdiğin futbolcu? İsmail ben. Hayır değil. Görkem Bey mesajlarımı okuduğunuz için teşekkür ederim. Arjantinli futbolcu Karuska. İşte beklediğim cevap bu ya. Yine bir başkası Karuska cevabını vermiş Ömer Bey. Teşekkür ediyorum. Kabusla demiş Mecit Bey Ankara'dan ama bir harf yanlış olmuş orada. Kabusla diye bir futbolcu var mıydı ya? Kabusla. Karuska evet Karuska. Yani ne umutlarla geldi. Çevremdeki arkadaşlarım daha çocukluk yıllarından, gençlik yıllarımdan bahsediyorum. O dönem formasını aldırıyorlardı büyüklerine. Karuska forması, Karuska forması, posterlerini topluyorlardı. Ya Karuska kaç maça çıktı onu bile hatırlamıyorum. Oynadığı dönemi hatırlıyorum az buçuk da yani yanındaki arkadaşına pas veremiyordu ya. Enteresan futbolculardan biriydi peki. Daha sonrasında dikiş tutmadı zaten. Gittiği kiralık olarak gittiği hiçbir takımda istenilen performansı veremedi. Belki de futbolculuk yeteneği olmayan isimlerden biriydi ama niye abartılıyor? İşte onu soruyorum ben de. Niye abartıldı? Burnley 0, Torino 1, 90. dakika. 56. dakika Trabzonspor 1, Udinese 0. Parma 0, Iraklis 0. İlk yarı tamamlandı burada. Çaykur Rizespor 0, Orjent 0. 21. dakikadan çıktık. Henüz gol sesi çıkmadı. Molde 1, Sarpsborg 1, Alesund 1, Tromsø 1. Yine Norveç Ligi'ndeki maçlar. İskoçya Premiership'te Hibernian-Motherwell mücadelesi 0-0 devam. Edio Grasshoppers 1, Lugano 0, Sion 1, Luzern 0, 66. dakikadan çıktık. Krasnodar 2, Fakel 0 yine Rusya Premier Ligi'ndeki bir diğer mücadelemiz. Abi adımı soyadım yazman yeterli olacak canım. Yani öyle illa beni takip edin demiyorum.
Ulaşmak istiyorsanız son dakika gelişmelerine ya da merak ettiğiniz bir soru varsa onu yazabilirsiniz DM üzerinden. Ben zaten gördüğümde cevap veriyorum. O yüzden dedim beni oradan takip edebilirsiniz diye. Twitter'ım vesaire yok. Başka bir sosyal medya hesabım yok. Sadece Instagram hesabım var ve Radyospor'u da takip etmenizde fayda var diyorum. Tüm kanallardan, Radyospor'u, sosyal medyadaki tüm mecralardan Radyospor yazarak takip edebilirsiniz. Beni de Görkem Tezer yazarak takip edebilir dinleyicilerim ama beni sadece Instagram'da bulabilirsiniz. Peki, mesaj gönderen tüm dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Ben Nihat Çetin Karusko yazacaktım. Ama Karasko yazmışım. Olabilir öyle yanlışlıklar. Teşekkür ediyorum sevgili Nihat Çetin'e de dinleyicimize. Bugünlük benden bu kadardı. Saatler 22.30'u gösterdiğinde yarın akşam tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: 0530 çift 097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz sona erdi.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
3: Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
1: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Yedekte kulvarına doğru ilerledi. Ve şimdi Turgul Han da starting box'taki yerini almak üzere. Turgul Han da yerini aldı. Atlar hazır. Start verildi ve ikinci koşuyla birlikte altılı Ganyan başladı. Yarışın liderliği için iç kulvardan 2 numaralı Sosan Aslan öne doğru hamle yaptı. Hemen dışında 1 numaralı Prince of Delmar var. 1 boy geride 4 numarada Kain Bero. 2 boy geride 3 numarada Baş Fırtına. Onun yarım boy kadar gerisinde 6 numarada Seri Ufuk ilerliyor. 1,5 boy kadar geride iç kulvara yakın 5 numaralı Rüzgar Veysel. Hemen dışında 8 numarada Turgul Han geldi. 3 boy kadar geride 9 numarada Fahri Baba. 4-5 boy kadar geride 7 numaralı Server Bey'im sırasıyla safkanlar son 600 metre ilerliyor. Yarışın liderliğini 1 numarada Prince of Delmar yapıyor. İkincilikte 4 numarada Kain Bero var. 2 boy kadar geriden 3. yarıştan 8 numarada Turgul Hanan namle yaptı. En iç kulvarda 2 numarada Sosan Aslanı var. Yanında 3 numarada Baş Fırtına. 1 boy kadar geride 5 numarada Rüzgar Veysel sırasıyla atlar düzlüğe çıkmak üzere. 1 numarada Prince of Delmar düzlüğe lider çıktı. Son 400 metre 2 boy farklı önde girmeyi başardı. Dışarıdan 4 numarada Kain Bero yüklendi. Ortada 5 numarada Rüzgar Veysel var. Bu şekilde safkanlar son 200 metreye doğru ilerliyor. Liderlik 1 numarada Prince of Delmar'da fark 2 boy kadar. 4 numarada Kain Bero ikincilikte. Son 200 metreye girildikten sonra da liderliğini farkı açarak sürdüren 1 numaralı Prince of Delmar 4 boy farklı önde. 4 numarada Kain Bero da ikincilikte. Son 100 metreye 4 boy farklı üstün giren 1 numaralı Prince of Delmar kazanıyor. 5 numaralı Rüzgar Veysel ikinci oldu. 4 numaralı Kain Bero üçüncü. 6 numaralı Seri Ufuk dördüncü olurken 7 numaralı Server Bey'in ve 9 numaralı Fahri Baba da 5.lik için potuyu birlikte geçtiler. Yarışı 1 numaralı Prince of Delmar Hüseyin Şimşek'le kazandı.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyospor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyospor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyospor'a yolla, anında herkes duysun. Radyospor 0538 052 1487. Radyospor, sporun tek adresi. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta sonu, pazar günü temenni ediyorum. Umarım iyisinizdir. Görüşmeyeli. Saat 2'de veda etmiştim size ve tekrar işimizin başındayız. Dediğim gibi umarım iyisinizdir. Trabzonspor'un hazırlık mücadelesi var. O maçı bir taraftan takip ediyoruz. Üzerini konuşacağız. Trabzonspor 1-0 önde malum. Trabzonspor ve Salah gündemi de var. Orayı da yine uzun uzun konuşuruz sevgili dinleyiciler. Sizler de mesajlarınızı 0538-052-1487'den yazabilirsiniz. Şu anda kimler beni nereden dinliyor? En azından ses verebilenler bir ses versin, üzerine yine konuşuruz. Mesajlarınızı bekliyorum. Evet, Başaran İddia sponsorluğunda hazırlanıyor bu program. Bu arada Udinese çok tehlikeli geldi. Son anda kaleci Onana beraberlik golüne izin vermedi. Onana'nın, daha doğrusu Udinese çok tehlikeli gelmişti. Ceza yayından çekilen sert bir şutta Onana yattı ve topu da kontrol etmeyi başardı. Uzaklaştırmayı daha doğrusu başardı. Trabzonspor hazırlık maçlarına devam ediyor. Şu ana kadar aldığı skorlar taraftarını çok mutlu etmese de Fatih Hoca sürekli oyun tarafını bizlere anlatmaya çalışıyor. Haklı da bir taraftan baktığınız zaman. Neden? Çünkü nihayetinde skorlar adı üstünde hazırlık mücadelesi. Hani bir şekilde istemediğiniz şekilde olabilir ama buradan alacağınız, oyun anlamında alacağınız feedbackler önemli diye düşünüyorum. Neyi daha iyi yapabileceğinizi bir şekilde bu hazırlık maçlarında gideriyor olmanız gerekiyor. Eksiklerinizi görüp ona göre hazırlanıp ya da hazırlanıyor olmanız gerekiyor. Evet, kimler nereden beni dinliyor? Bir yazsınlar. Türkiye'de bizi nereden dinliyorsanız yolda olabilirsiniz. Ya da statta olabilirsiniz. İşte Galatasaray'ın da bugün bir mücadelesi var. Kendi sahasına Real'le ya da işte başka bir yer çalışıyor olabilirsiniz. Kimler şu anda radyosunun başında Radyo Spor'u dinliyor ya da taksici dostlar yolda olabilir. Malum onların zaten yolda olmadığı zaman yok. Bir yerde mecbur çünkü yolculuk yaparak para kazanmaya çalışıyorlar. Zor da bir iş yapıyorlar, onu da söyleyelim. Evet, tabii transfer gündemine de birazdan bakacağım. Son haberlerden birisi Nicholas Jackson Fenerbahçe ile yazılıyor. Şu anda sosyal medyada yer yerinden oynuyor demeyeyim ama 3 takımımıza da önerilen bir oyuncu. Nicholas Jackson Bayern Münih ile biliyorsun. Bayern Münih ile geçen sene yani çok etkili performans sergilemedi. Chelsea'nin yollarını ayırmayı planladığı Senegalli golcü için menajerler Türkiye'nin 3 büyük kulübüne Nicholas Jackson'ı önerdi. Acaba kime uyar? Fenerbahçe'ye mi, Galatasaray'a mı, Beşiktaş'a mı? Türkiye'nin 3 büyük kulübüne böyle bir öneride bulunuldu. Tabii herkesin gündemi farklı. Malum bizim transfer gündeminde kısır bir döngüsü var. Hani bir takımımız bir oyuncu istiyorsa malum başka bir takımımızda hani Avrupa'da, dünyada sanki futbolcu kıtlığı var. Futbolcu yokmuş gibi hemen oyuncuya gidiyor. Efendim bunlar istiyorsa vardır bir bildiğim. Biz de mi alsak acaba? Biz de bir talip olalım diye. Bu da olabilir yani. Bu da olmuş olabilir. Malum işte Vlahovic'i Beşiktaş istiyor. Bir bakıyorum işte Fenerbahçe'de talip olmaya çalışıyor ya da yazılıyor. İşte Mateta'yı Fenerbahçe istiyor. Bakıyorum diğer takımlarımızda da yazılıyor. Ya başka santrafor mu yok yani dünyada? Neden bir şekilde fiyatı daha yukarı çıkarmak için uğraşıyorsunuz? Yani birbirinizin parasını niye böyle çarçur ediyorsunuz? İnsan bazen düşünmüyor değil, üzülmüyor değil ama işte maalesef ülkemizin piyasası da biraz böyle. Örneğin Vlahovic Barcelona'dan gelecek haberi bekliyor. Beşiktaş oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Mateta işte Beşiktaş temas kurdu. Filip Mateta için transfer şartları ve transfer ihtimali hakkında görüşmelere başladı ama diğer takımlarımızın da bazılarının yeni nabız yokladığı söyleniyor. Malum sosyal medyada muhabirler, gazeteciler ya da spor medyasını yakından takip eden tırnak içinde bazıları duyumcu oluyor tabii. Duyumcular hemen efendim işte şu takım şununla görüştü falan. Halbuki alakası yok. Belki de görüşmedi ama işte başka birisine yakıştırıldığı zaman oyuncu. Örneğin işte Vlahovic, Beşiktaş çok istiyor. Bir bakıyorsun diğerleri de yazıyor. Neyse günün sonunda maalesef zaman zaman böyle transferlerde takımlarımız karşı karşıya geliyor. Bu aslında kime yarıyor? Oyuncuya, menajerine değil mi? Hani baktığınız zaman ve olan da kulüplerimizin parasını oluyor. 3'e alacağınız oyuncuyu 5'e almak zorunda kalıyorsunuz. Bununla da övünüyoruz maalesef. Büyük transfer çalımı. Kim attı o attı. Ya yapmayın etmeyin. Yani yazık günah yani birçok paranızı çarçur ediyorsunuz. Ya da sizin paranızı almaya çalışıyorlar. Bunun başka bir aslında izahatı yok. Evet mesajlarınızı bekliyorum. 0538-052-1487. Şu anda beni kimler dinliyor? Bir merhaba desinler. Üzerine yine konuşacağız. Abi demiş. Tekirdağ'dan dinliyoruz seni. İyi yayınlar. Abi tek attan 327 bin lira gitti. Gerçekten çok üzgünüm demiş dinleyicimiz. Vallahi ben de üzüldüm şimdi. Gerçekten üzüldüm. Eğer öyleyse gerçekten üzücü bir durum. Yani düşünsenize Babat gelse şu anda İsmail Bey muhtemelen bize mesaj yazmıyor olacaktı. Değil mi İsmail Bey? Hani parayı bulduktan sonra artık sizinle işim olmaz falan demiştiniz değil mi? An itibariyle. Peki Tekirdağ selamlar sevgiler. Yani bu para sizi bozmaz tabii ki ama yine de tabii hani insan düşünmüyor değil. Hani bu parayı bulduktan sonra birkaç hafta böyle ortalıktan kaybolurdunuz mu sevgili İsmail Bey? Peki sevgiler. Caner abi ben Hadımköy'den Akif. Şu an seni akşam yürüyüşü yaparken dinliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler. Vallahi akşam yürüyüşü ne demek bilmiyorum. Haftanın 5 günü akşam burada olduğum için hani o nasıl bir histir, nasıl bir duygudur bilmiyorum. Hani buraya yürürken biliyorum bu arada onu söyleyeyim. Buradan çıkarken yine yürüyorum onu da biliyorum. Ya da işte başka bir toplu taşımaya giderken yine biliyorum ama hani böyle hani keyif icabı ya da dinlenmek icabı yürüyüş yapmayı nasıldır dediğim gibi çok emin değilim bilmiyorum. Çünkü genelde akşamları burada olduğum için böyle bir duygu yaşayamadık bir süredir 7 yıldır diyelim. Umarım belki ilerleyen yıllarda işte belki biz de yürürüz diyelim. Evet sevgili Akif Bey'e de Hadımköy'e de selamlar, sevgiler. Kim yazmış? Sevgili Aydın abi İzmir'den yazmış. İzmir'e de selamlar, sevgiler. İzmir'den tüm bizi dinleyen dinleyicilerimize sevgilerimizi iletelim. Dün akşam Viking Young Boys kombinasyonunu bulduk bu akşam. PSV'ye güveniyorum demiş sevgili Aydın abi. Hadi inşallah PSV sizin için gol veya goller atar. Bol gollü bir mücadele izleriz. PSV Azi Akmar Süper Kupa mücadelesi var. Bugün Esport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak bu mücadele izlemek isteyenlere söyleyelim. Ben de gollü bir maç bekliyorum sevgili Aydın abi. İlk yarıda en az 2 golün olmasını bekliyorum bu mücadelede. Sevgili Nihat Bey ne demiş bir bakalım. Selamlar. Caner Bey, Nihat Çetin ben demiş. Mesaj yazmayalı çok oldu İzmir Buca'dan. Selam ve sevgiler. Evet Nihat Bey çok uzun oldu. Çok ara verdiniz. Yani WhatsApp'ta bedava bildiğim kadarıyla mesaj yazmak diyelim. Neyse birazdan mesajınızın devamını okurum. Şimdi kısa bir reklam arasına gitmek durumdayım.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Bendeniz Caner Aydaş. Mesajlarınızı 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz. Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Bunu tekrar söyleyeyim. Şöyle bakıyorum. Evet. Mesajları okuyacağım şimdi. Çok mesaj gelmiş. Bizleri kimler nereden dinliyorsa yazarsa sevinirim. Birazdan size çok güzel bir sorum olacak. Bakalım bu soruyu kim biliyor olacak. Öyle kolay sorular falan sormayacağım. Çok zor bir soru hazırladım sizin için. Merak ediyorum. Kim biliyor olacak? Dikkatli futbol dinleyicilerini bekliyorum. Mikrofonların başına. Ya da işte WhatsApp'ın başına diyelim. Ama önce bir ses verin. Kimler var karşıda? Merhaba Caner Bey ve Nihat Çetin. İzmir mesaj yazmayalı çok oldu. İzmir'den demiş. Buca'dan selam ve sevgiler. Selam ve saygılar bizden olsun sevgili Nihat Bey. Fenerbahçe'nin futbolu için olumsuz yorumlar var. Asensio krizi var diyorlar. Ne derece gerçek bilmiyorum. Ülkece kaotik ortamları çok seviyoruz. İyi yayınlar dilerim. Ya şöyle sevgili Nihat Bey. Hoca Asensio'yu 8 numarada kullanmak istiyor. Fred'le beraber. Yani dörtlü savunma önünde işte Gendouzi önünde 2-8 oyuncusu. Fred ve Amrabat diyorum. Asensio ve işte sağlı sollu kenar forvetler. Önde de işte santrafor. Bu oyuna çok uygun bir profil değil Asensio gibi tartışmalar var. Bu tartışmalar biraz aslında kriz var tartışmasında beraberinde getirdi. Çünkü Asensio bu oyuna çok uygun değil. En azından fizik kalite anlamında söylüyoruz. Yoksa Asensio çok önemli bir oyuncu. Hocanın da bu sistemde ısrar edeceği, yani 4-1-4-1 dizilişinde ısrar edeceği yine konuşuluyor. Ya da işte görüyoruz bu iki maçta 2-8'de oynayacağı, bir 10 numara kullanmayacağı, daha önce oynattığı oyun sistemine yakın bir oyun sistemiyle oynamak istediğini anlıyoruz ya da işte yorumluyoruz şu ana kadar futbolda. Bu durumda da Asensio'ya hani bu formasyonda yer bulamıyor hoca 10 numara oynatmadığı için. Ben de dün hatta sevgili Alper de bunu yorumladı uzun uzun, futbol analisti biliyorsunuz sevgili Alper Gün. Cumartesi yerimizde oluyor. Ona da sordum yani sağ önde oynatamaz mı? Çok özür dilerim. Sağ önde İrfancan Kahveci'nin yerinde oynatsa ne olur? Eğer 10 numara oynatmayacak, Asensio'ya savunma yaptıracağına, rakip kovalatacağına sağ önde oynar ya da oynayabilir. Orada bir istasyon olabilir. Beşiktaş'ın Raşit Gezal'ı kullandığı gibi orada top tutan, oyunu dinlendiren, işte Tadic'i daha önce İsmail Hoca'nın kullandığı gibi, yani bunu sağ ön olarak Asensio'yla yapabilir diye düşündüm. Yani Asensio'yu böyle kullanacağını ve kullanıp da işte oradan verim alamayacağını alamayacağını düşünüyoruz. Ya da benim düşüncem bu şekilde. Onun yerine hani eğer 10 numara kullanmayacaksa o zaman sağ önde kullanabilir. Bu durumda da orta sahaya dinamik bir 8 alması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ya da 4-2-3-1, yani daha önceki yıllardaki dizilişiyle oynayacak Fenerbahçe. Bu durumda zaten Asensio'ya 10 numara mevkiinde ihtiyaç var. Bunu biraz dile getirdik. Hani taraftarların böyle bir endişesi var. Hocanın kendi oynatmak istediği oyun planına uygun işte Asensio'nun karşılık verememesi ya da veremeyecek gibi gözüküyor. 8 numarada. O yüzden biraz sıkıntılı gözüküyor. Bakalım. Yoksa hani böyle belirgin bir sıkıntı yok. Merhabalar Arda Mem. Altınoluk

güzel değildir. Bilmiyorum ama bana güzel gibi geldi. Aslında böyle yayın boyunca bunu soracağım. Hafızamızı biraz tazeleyelim. Abim iyi akşamlar, iyi yayınlar diyorum. İzmir'den taksiciyim. Fenerbahçe taraftarıyım. İşler çok bozuk abi ya. Eyvah eyvah. İstanbul'a gelin sevgili Veli Bey. Buradan beni eve götürün. Eğer çok masraf olmayacaksa gelin buradan Sarıyer'den Beylikdüzü yaklaşık 55 kilometre. Böyle bir katkıda bulunabilirim size. Valla kolay değil. Yani normal. Ne diyeyim, bu konuda çok fazla yorum yapamıyorum. Umarım tez zamanda işleriniz düzelir. Çok da zor, kolay bir iş yapmıyorsunuz. Görüyorum da ben de birçok zaman kullanıyorum taksi. Yani çok da kolay işler değil. Ama trafik var. İşte insanların hani taksi kullanma gereksinimi belki biraz azaldı. Yakın zamanda yanlış hatırlamıyorsam taksimetreye de bir fiyat ayarlaması geldi. Haliyle de belki geçici olarak biraz kullanım azalmıştır. Genelde öyle oluyor çünkü yani şöyle biraz azalıyor, sonra bir iki hafta sonra normale dönüyor. Yani çok da ciddi bir ayarlama yok aslında gördüğüm kadarıyla ama yine de bir ayarlama var. Umarım düzelir. Sevgili Veli Bey, selamlar, sevgiler. Sevgili abimiz ne demiş bir bakalım. Sevgili Zafer abi. Hadımköy'den selamlar, sevgiler. Sabaha kadar çalışıyorum, sizleri dinliyorum. Kulüplerin borçları ülke ekonomisine çattı demiş. Nasıl ödeyecekler bu borçları bilmiyorum. Bir şekilde devletimiz yardım edecektir. Yarın öbür gün mutlaka bir görüşme falan ayarlarlar. Evet, çok ciddi borçları var. Yani sürdürülebilir bir ekonomik yapı her yönetim geldiği zaman oluşturmaya çalışıyor. Bakalım ama olmuyor. Yani Trabzonspor bu sene iyi gidiyor gözüküyor. Ciddi bir gelir elde etti. Bundan sonra devam ettirebilir mi? Gelen yönetimler, sonraki yönetimler benzer bir yapı yapabilir mi ki orada da biliyorsunuz Muhammed Salah konuşuluyor. Yani 2 yılda yaptıkları, kazandıkları belki tüm geliri bir oyuncuya verme gibi bir durumla karşı karşıya şu anda Trabzonspor. Biraz popülist bir transfer olacak ama çok ciddi maliyetli bir transfer olacak. Yani bu sene eğer Nivo'yu da gönderirse 70-80 milyon euroluk bir satış yapmış olacaklar. Peki aldığı oyuncular var, ciddi yatırımlar yaptı. Bunun neredeyse bütün karını ya da karın çok büyük bir kısmını bir oyuncuya bağlama gibi bir durum var. Ya ülkemizde de maalesef biraz bunlar oluyor. Ahmet ben, merhabalar. Yağmurlu bir Kanada gününden selamlar. Seviliyorsunuz. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Valla İstanbul çok güzel. Bugün özellikle hava çok sıcaktı, güzeldi, Sarıyer'de. Sabah da Beylikdüzü tarafındaydım. Gayet iyiydi. Tabii gönül ister işte hani gündüz çalışmasam işte gidip bir şekilde belki bu sıcağın tadını çıkaralım ama biz sıcakta genelde pazar günü çalışıyoruz. Ancak dışarı çıktığımız zaman ki burası da ormanlık bir yer. Hani o sıcağı tam anlamıyla hissetmiyoruz. Gayet serin oluyor. Kanada'ya da selamlar, sevgiler. PSV kırmızı gördü hoş demiş Aydın abi. Vallahi o da şans. Ben de takip ediyorum mücadeleyi şu anda. Yani maçın başında böyle bir kırmızı kart hiç de iyi olmadı, hoş da olmadı ama çok da yapacak bir şey yok sevgili Aydın abi. Bazen oluyor. Ha, belli de olmaz. Yani PSV'nin kırmızı kart görmesi belki maçın Aze Akmar tarafından daha fazla gol atılmasına neden olabilir. Ama kötü yani maçın hemen başında kırmızı kart gördü PSV. Hani maçta çok gollü bir maç beklerken bir anda PSV'nin daha çok savunmada kaldığı, belki geçiş hücumu denediği, biraz kontratak oynadığı bir mücadeleye dönebilir. Bu da kötü tabii, biz daha fazlasını bekliyorduk bu mücadele üzerinde. Evet, birazdan reklam arasından sonra yani yarıştan sonra sorumu soracağım. Bakalım kimler bizi dinliyor ve bilecek. Selamlar Caner Bey, iyi yayınlar İsmail. Kartal Delefuente'yi arayıp sorsun demiş. Asensio 8 oynar mı oynamaz mı diye. Beşiktaş'a göndersinler. Sağ kanada koyarız Ankara'dan sevgili Can Bey. Can hocama da selamlar, sevgiler. Yani sormaya gerek yok. Asensio hani 10 veya işte sağ önde oynayabilir ya da 10 numara olarak oynayabilir. Asensio'yu buralarda çok yıpratmamak lazım. Hocanın böyle bir düşüncesi varsa umarım tez zamanda bu düşünceden döner. Çünkü Asensio Fenerbahçe kadrosundaki değerli aset oyunculardan birisi, değerli oyunculardan birisi.
Ayrıca yaratıcılığı da gayet güçlü. Gol atabilir.

bir gol attırabilir. Asist ve gol katkısı güçlü bir oyuncu. Ön sezleri güçlü bir oyuncu. Pozisyon bilgisi güçlü bir oyuncu. Oyunun tempo konusunda da yani tempoyu da ayarlayabilen bir oyuncu. Hani böyle bir oyuncuyu dediğim gibi rakip kovalatmak bana çok mantıklı gelmiyor. Hoca da herhalde hani böyle bir ısrarı varsa buradan dönecektir diye tahmin ediyorum. Geçen sene Fenerbahçe'deki toplam 38 maç oynadı. 31'inde ilk 11 oynadı ve 13 gol atıp 13 asist yaptı. Yani 26 gole katkıda bulunan bir oyuncuyu biraz daha geriye alıp biraz daha işte rakip kovalatıp hani onun nefesini ya da gücünü ya da yaratıcılığını onu yorup tüketmemek lazım. Ben böyle yorumlamaya çalışıyorum. Yani Fenerbahçe'de de ilerleyen günlerde dediğim gibi eğer böyle bir ısrar olursa muhtemelen ya hoca ısrarından vaz dönecek, dönecek yani vazgeçecek ya da işte belki sağ önde kullanabilir gibi bir durum olabilir. Olabilir. Ne demiş? Evet demiş ki yok. İsmail abi, Tekirdağ'a selamlar. Güzel bir şey için kullanacaktık demiş. Hadi bakalım inşallah yakın bir zamanda yine bulursunuz. Selamlar, iyi yayınlar demiş. İzmir Çiğli'den selam ve sevgiler. Çağlar Yalçın da. Çağlar Bey'e de selam ve sevgilerimizi iletelim. İzmir'e de yine selam ve sevgilerimizi iletelim. Güzel İzmir'imize. Evet, bir dinleyicimiz sesli mesaj yollamış ama onu birazdan reklam arasında dinlerim. Galatasaray'a 10 numara için olası bir Asensio takası olabilir mi? Yalova'dan Asi Bey. Adnan Yıldırım yazmış. Yani herhalde değil mi? Adnan Bey sizsiniz. Yani olmaz herhalde ya. Hani rakibinize Asensio'yu falan vermezsiniz. Öyle tahmin ediyorum. Yani bu büyük fail bir durum olur. Kötü bir durum olur. Yani böyle bir durumda taraftar çok ciddi tepki gösterir. Sevgili Adnan Bey. Yani ne olursa olsun Fenerbahçe'nin hele böyle bir oyuncu çıksa bile yani göndermek istese bile gerek yabancı kısıtlamasından gerek şu andaki işte hocanın dediğim gibi yani yarın öbür gün anlayacağız daha net anlayacağız. Oynatmak istediği oyuna uygunluğu açısından eğer bir sıkıntı olacaksa ne olursa olsun Türkiye'de herhangi bir rakibine böyle bir değerli bir oyuncu göndermemesi gerekiyor. Bu çünkü bence en kötü senaryo olur. Ve çok ciddi tepki görür böyle bir şey. Yani ben ne olursa olsun şartlar ne olursa olsun Asensio'yu hiçbir şekilde göndermem. Göndersem de ülke dışına gönderirim. Türkiye'de herhangi bir kulübe kesinlikle göndermem yani. Bence kırmızı çizgidir Asensio. O yüzden olmaz yani bu transfer. Ama tabii Asensio gibi bir oyuncu Galatasaray'da olsa çok ciddi fayda sağlar. Yani bunu çok da konuşmaya gerek yok. 10 numara mevkinde orada bir bağlantı oyuncusu olsa Galatasaray'da şu anda hani o görevi yapabilecek. Orada oynamaya alışık. Az önce bahsettiğim gibi gol ve asist katkısı yapabilen, öndeki o baskıyı yine organize edebilen, Mertens etkisi yapacak. Belki Mertens'ten daha da başarılı olabilecek bir oyuncu profili Asensio. Şutların da iyi olduğunu zaten biliyoruz. Ama Fenerbahçe böyle bir ayrılığa izin verir mi? Çok da emin değilim. Olursa da rakibine asla olmaz. Öyle düşünüyorum yani. Hani şampiyon olmak istiyoruz ama en iyi oyuncumuzu, en iyi oyuncularımızdan birisini rakibimize gönderiyoruz. Bu çok kabul edilebilir bir şey değil bence. Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, dediğim gibi yarış arasında size çok güzel bir soru soracağım. Bakalım kimler bilecek bu soruyu. Çok merak ediyorum. Bir iki tane ipucu vereceğim. Sonrasında bu ipucuna göre bakalım bilebilecek misiniz hangi oyuncudan bahsettiğimi merak ediyorum. Evet. Güzel de sorular bu arada. Soru yani güzel de ipuçları hazırladım bu soruyla alakalı. Artık ligler başlayana kadar böyle hafızamızı bir tazeleyelim. Bakalım dediğim gibi kimler biliyor. Gerçi hani bu soru bana da sorulsa başlangıçta bilemeyebilirdim. Şu anda kendim hazırladığım için
şey yapmayayım ama hani bunun havasını atmayayım ama dediğim gibi belki kendim bile bilemeyebilirdim. Bu

0: soruyor. Bu arada Trabzonspor ikinci gol için yükleniyor. Malinovski'nin pası hala atak geçmiş değil. Geçen sene Trabzonspor'un en büyük sıkıntılarından bir tanesi şuydu benim gördüğüm. Genelde golü attıktan sonra, yani birinci golü attıktan sonra bir şekilde savunma yapan bir takım görüntüsü vardı. Yani koruyamıyordu ya da korurken çok zorlanıyordu. Bu sene bakalım bu problem devam edecek mi? Hani devam ederse yine büyük bir sıkıntı olur. Örnek veriyorum, öne geçtiği birçok maçı Trabzonspor geçen sene kapatamadı. Yakalandı ya berabere bitti ya da işte genelde berabere bitti, yani yenilmedi genelde. Ama kazanamadı da. Örnek veriyorum, içeride Samsunspor maçında uzun süre öndeydi. Berabere kaldı. Alanyaspor maçında keza hatırladığım kadarıyla Antep maçı vardı, yine öyle hatırlıyorum. Yani 4-5 maçı içeride böyle kaybetti, puan kaybı yaşadı. Şimdi sene sonunda bu puanları bir şekilde kümülatif olarak toplarsanız aslında şampiyonluk yarışında daha fazla etkili olabilirdi, daha fazla olabilirdi, daha fazla zorlayabilirdi. Rakiplerini baskı altına alabilirdi biraz daha yakın gitselerdi, ki bir ara yaklaştılar Galatasaray galibiyetinden sonra, ama sonrasında yine garip garip maçlar kaybetmişlerdi, puan kaybı yaşamışlardı. Evet, mücadeleyi 1-0 kazandı Trabzonspor. Udinese karşısında hazırlık mücadelesinde kazanmayı başarttı. Bir maçın bitmesiyle beraber de sağ içine yüzlerce taraftar doldu. Ellerinde meşale olanlar da var. Yani meşaleyle oyuncudan forma istemeye gidiyorsun. Nasıl bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Bak yakarım seni falan mı diyorlar. Evet, Ozan'la fotoğraf çektiriyorlar. Peki bir yarışa gidelim, devam edelim.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Hazırlık turları devam ediyor. Altı numaralı White Dynasty yerine yaklaştırılacak şimdi. Devam ediyor giriş hazırlıkları White Dynasty'nin.

0: 9 numarada Never Say No ve 8 numarada Ice Beauty geri planda.
1: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net Sigortam.net.
2: Radyo Spor. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
0: Starttaki yerini aldı Never Say No. 8 numarada Ice Beauty. Box'a girecek olan son safkan. Ve şimdi 8 numarada Ice Beauty de start makinesine yaklaştırılıyor. Ve Ice Beauty de yerini alıyor. Tyler Box için de hazır.

0: start verildi ve İzmir'de 3. koşu başladı. Çıkışta geciken 2 isim var. Bunlardan 5 numarada Son of Şükran 6-7 boy kadar, 10 numarada The Black Sonya da 7-8 boy kadar gecikti. Yarışın liderliğini iç kulvardan gelen 8 numarada Ice Beauty almaya çalışıyor. 1 numarada Dönen Devran da tempoyu artırdı. Şimdi öne geçen 1 numarada Dönen Devran oldu. 1000 metre start yerine 1 boy farklı önde ulaştı. 2 numarada Exodus ikinciliğe girme çabasını, onun dışında 5 numarada Son of Şükran geldi. Şimdi dıştan gelen 5 numarada Son of Şükran grubun önüne geçti. 1,5 boy kadar da fark yaptı. 1 numarada Dönen Devran'ın ve 9 numarada Never Say'ın onun atakları var. 2 boy kadar geride ortada 6 numarada White Dynasty içinde. 8 numarada Ice Beauty yanında 2 numarada Exodus. 2 boy geride 4 numaralı Sheriff is back ilerliyor. Onun yarım boy gerisinde 7 numaralı Lady Adrian 2 boy kadar geride. 10 numaralı The Black Sonya ve 3 numaralı Frame sırasıyla safkanlar son düzlüğe çıkmak üzere. 5 numaralı Son of Şükran düzlüğe lider çıkmıştı. 9 numaralı Never Say Ne onu yakaladı. Dışarıdan 6 numaralı White Dynasty de atağa kalktı. İçeride de 1 numaralı Dönen Devran var. 3 safkan arasında liderlik mücadelesi var. İçeride 1 numaralı Dönen Devran yeniden aldı liderliği. Farkı da 2 boya kadar çıkardı 6 numaralı White Dynasty'nin gerilerden 4 numaralı Sheriff is Back'in atakları var. Son 200'e girildikten sonra 3 boy farkta 1 numaralı Dönen Devran lider. Dışarıdan 4 numaralı Sheriff is Back giriyor. Dönen Devran önde, Sheriff is Back giriyor bir numaralı, Dönen Devran kazanıyor. 4 numaralı Sheriff is Back ikinci, 6 numaralı White Dynasty üçüncü, 3 numaralı Frames dördüncü olurken 7 numaralı Lady Ejrin de koşudan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Dönen Devran, İbrahim Sefa Söğüt'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Evet, bir soru soracağım. Bakalım kimler bilecek. Kariyerimde Juventus, Barcelona ve Manchester United var. Soru bir, birincisi bu. Oynadığım birçok ligde şampiyonluk yaşadım. Ki bu kulüplerde de yine şampiyonluk yaşadım. Dünya Kupası ile alakalı da şöyle bir sözü vardı. Dünya Kupası'nın bensiz hiçbir anlamı yok. Bence izlemeye değmez demişti. Ben kimim? Hadi bakalım bu futbolcuyu bulabilecek misiniz? Çok ünlü bir futbolcu. Juventus, Barcelona ve Manchester United oynadığı takımlardan bazıları. Hemen hemen oynadığı birçok kulüpte şampiyonluk yaşadığı çok değerli bir oyuncuydu ve Dünya Kupası ile alakalı da böyle bir sözü vardı. Bu futbolcunun kim olduğunu tahmin edebilen var mı? Evet, bir cevap geldi sevgili Can Hocam Ankara'dan. Teşekkürümüz sevgili Can Bey yazmış. Hadi bakalım elleri bir WhatsApp'a bir bakın, yüklenin bakalım bu oyuncuyu bilebilecek misiniz? Avrupa'nın önemli kulüplerinde uzun yıllar forma giydi ve oynadığı takımlarda genelde şampiyonluk yaşayan bir futbolcu. Yani eğer bilemezseniz farklı farklı detaylar da vereceğim ama dediğim gibi bu soru bana sorulsa birçok isim sayabilirdim. Juventus, Barcelona ve Manchester United kariyerinde oynadığı bazı takımlar diyelim. Oynadığı takımlarda genelde şampiyon olan bir futbolcu ya da oynadığı takımlarda o oynarken şampiyon olduğu kulüpler ve Dünya Kupası ile alakalı da çok ilginç bir eleştirisi vardı ya da söylemi vardı. Bensiz hiçbir anlamı yok, izlemeye değmez demişti bu kıymetli oyuncu. Bakalım kimler doğru yanıtı verecek. 2-3 dakikamız var. Bakmayın ama bu arada söylediğim şeylere bakmayın. Sadece tahmin edebiliyor musunuz? Önemli bir futbolcuydu. Çok değerli futbolcuydu. Ben öyle düşünüyorum. Dünya futbolunun yetiştirdiği çok önemli değerli oyunculardan birisiydi. Güzel bir mesaj gelmiş. Yarı insan demiş sevgili Can Bey. Peki. Yani evet, yarı insan sayılabilir. Doğru. Yarı insan sayılabilir. Bir başka bir sözü de yarı tanrı, tövbe estağfurullah. Yarı insan demiş. Yani sevgili Can Bey gerçekten inanılmaz bir futbolcuydu. Bakalım. Birçok cevap geldi. Doğru cevabı herkes mi verdi? Merak ediyorum. Evet. Aydın abi yazmış. Bursa'dan Kadir Bey yazmış. Peki. Kim yazmış? Sevgili İsmail Bey yazmış. Tekirdağ'dan. Can Bey Ankara'dan yazmış. Sevgili Burak Bey yazmış. Burak Bey, tebrik ediyorum sizi. Kemer'den yazıyorum demiş sevgili Merih Bey. Merih Bey Kemer'den herhalde erken gitti oraya cevap, anında cevabı bildi. Sağ olsun, evet, şu ana kadar birçok cevap geldi ve gördüğüm kadarıyla henüz yanılan yok mu? Hayır, var. Evet, sadece bir kişi yanılmış, gerisinin hepsi doğru. O bir kişi de sevgili İsmail Bey. İsmail Bey, aslında yanılmamanız gerekiyor, bilmeniz gereken bir oyuncu bence. Vallahi müthişsiniz ya. 20 tane cevap geldi. Herkes nasıl bilir ya? İnanılır gibi değil. Evet. Hatta adıyla ve soyadıyla da yazmışlar yani. Sadece kısaltma da yapabilirdiniz yani. Biliyorsunuz kendisine bir lakabı da vardı. Hani kısaltabilirsiniz. Ama tam olarak yazanlar çok. Evet, bakıyorum sevgili. Hadi neyse, söyleyeyim kim olduğunu. Bakıyorum. Birkaç cevap daha geliyor. Yazanlar var. O yüzden şimdilik duruyorum. Evet, oynadığı başka takımları da aslında bilmeyenler için demiyorum ama herkes genelde bilmiş, öyle olduğu için de. Demek ki kolay bir soru oldu. Birazdan biraz daha zorlaştırırız. Juventus, Barcelona ve Manchester United oynadığı bazı takımlar, oynadığı hemen hemen her ligde şampiyonluk yaşayan, kulüpte şampiyonluk yaşayan bir süperstardı kendisi. Ve Dünya Kupası'nı da böyle bir ironide bulunmuştu. Ben yoksam hiçbir anlamı yok Dünya Kupası'nı izlemenin. O yüzden izlemeye değmez demişti böyle. Gerçi şu anda Infantino Bey'in düzenlediği Dünya Kupası'nı herhalde hiç izlemezdi. Büyük bir tepki gösterebilirdi. Peki söyleyeyim kim olduğunu. Sevgili Aydın abi İbrahimovic demiş. Cevap İbrahimovic'ti tabii. Önemli bir süperstardı. Sevgili Kadir Bey yine İbrahimovic demiş. Bursa'dan Kadir Meriç. Can Bey yarı tanrı yarı insan demiş. Süper tekmeleri güzeldi yani. Uçan tekmeleri falan. Rovaşata golleri değil mi? Hani özledik İbrahimovic'i. Bilmiyorum özlemeyen var mı ama İbrahimovic'i özlemedik değil yani. Açıkçası ben özlüyorum. Sevgili Burak Tosun yine İbrahimovic demiş. Burak Bey'e de sevgiler. Kemer'den sevgili Merih Bey yine İbrahimovic demiş. Bilmeyen var mı? Gerçekten merak ettim. Zafer abi İbrahimovic demiş. Şerafettin Bey Zlatan İbrahimovic demiş. Sevgili Tarık abi Kanada'dan, Vancouver'dan Zlatan İbrahimovic demiş. Doğru. Merhabalar demiş. Dinleyicimiz ismini göremedim ama İbrahimovic demiş. Ankara'dan Mehmet Bey. Mehmet Koçyiğit, size ve ailenize de selamlar, sevgiler. Evet, İsmail abi bilememişti. Pike demişti. Pike değil. Evet, bak ne güzel bir şey söylemiş. O sözü söyleyecek kişi zaten Zlatan Reis'tir demiş İbrahimovic. Sevgili dinleyicimiz. Evet, gerçekten Zlatan çok büyük bir futbolcuydu. Hadımköy'den sevgili Akif Bey de kendisini böyle bir değerlendirmiş. Benim çok sevdiğim bir futbolcuydu. İsterdim yani milli takımımız öyle bir santraforumuz olsun. Hakikaten evet, şöyle bir bakıyorum. Evet, bugün tabii benim de evliliğim için önemli bir gün sevgili dinleyiciler. Neden? Çünkü İmzayı attığımız gün bugündü, onu söyleyeyim. Şimdi yazıyor bana, bugün neden önemli sen bilirsin falan diye. Biraz

Birazdan reklam arasında ararım kendisini. Sağ olsun böyle WhatsApp üzerinden, durum üzerinden bize böyle bir mesaj yollamış bana. Hani demiyor ki ya burada eşim çalışıyor, 5 saat yayını var. Acaba nasıl geçecek yayını diye sormuyor. Evet, eşlerimiz tabii başımızın tacı. O da böyle bir bana WhatsApp durum üzerinden böyle bir gönderme yapmış beni etiketleyerek. Birazdan reklam arasında kendisini bir ararız. Evet, Zlatan çok kolay oldu ama değil mi cevap? Zlatan'ın hani şöyle tabii çok sevdiğim bir oyuncu. İsterdim Türkiye'de oynamasını isterdim. Hani burada bir kulübümüze gelmesini ve o kulübümüzde oynamasını işte onu Türkiye'de canlı canlı izlemek çok isterdim. Ama olmadı maalesef diyelim. Ya bir türlü buraya yolu düşmedi. Keşke düşseydi. Zlatan'ı bir Türkiye'de izlemek isterdik. Yani daha doğrusu takımlarımızda izlemek isterdik. En azından ben keyif alırdım. Yürüyen ego İbrahimovic demiş Ankara'dan Faruk Bey. Valla ego mego yani. Sizde de o boy pos olsa, o endam olsa değil mi? O karizma olsa. Başka takımlar da vardı. Evet, de olabilir. Pogba Barcelona'da oynamadı ya. Pogba bildiğim kadarıyla Barcelona'da bildiğim değil de hani Barcelona'da oynamadı sevgili Faruk Bey. Ama İbrahimovic, yani İbrahimovic'in egosunun olması çok normal. Hem çok değerli bir oyuncuydu hem de hem ülkesi için oynadığı takımlarda da işte attığı goller, saha içindeki boyu posu hani çok uzun boylu bir oyuncuydu. Özellikle Ajax zamanında değil mi? Efsane golleri vardı. Sonrasında gittiği takımlarda da biraz daha olgunlaştı. Sanırım İngiltere'ye mi atmıştı milli takımda? Rövaşata ile ceza sahası dışından mıydı? Orta sahadan mı ya da biraz daha önden mi böyle efsane bir rövaşata golü atmıştı? İsveç'in yani İsveçli değil kendisi tabii ama nihayetinde İsveç vatandaşıydı. Yetiştirdi herhalde en mutlu diyorum ya. En önemli futbolcu olduğunu düşünüyorum. Yani Zlatan bilmiyorum hani başka oyuncular da vardı ama benim için İsveç tarihinin en değerli oyuncusu Zlatan İbrahimovic. Dünya futbol tarihinin de aslında böyle değerli golcülerinden birisi. Evet, söylemleri, belki saha içinde zaman zaman yaptıkları, rakipleriyle dalaşmaları vesaire bazı kişiler tarafından belki sevilmeyebilir. Ama ben böyle oyuncuları seviyorum. Böyle kendine özgü kişiliği olan, o karakteri de saha içine yansıtan, zaman zaman böyle rakiplerini gözdağı veren, onlarla böyle işte atışan oyuncuları seviyorum. Sevdiğim oyunculardan birisiydi. Onu da buradan sevgilerimizi iletelim. Varşova'dan selamlar. Prime Zlatan milli takımımızda olsaydı şampiyonalarda en kötü çeyrek final olur oynardık diyor sevgili Burak Bey. Valla olurdu. Her şey olurdu yani. Onu söyleyeyim. Hani Zlatan keşke hani böyle bir oyuncumuz olsaydı yani. Çok karizma bir oyuncuydu ya. Yani saha içindeki varlığı gerçekten rahatsız eden, rakip takımı rahatsız eden bir görüntüsü vardı Zlatan'ın. Ronaldo Brezilyalı hayranıydı. Ona hayranlıkta baktığı bir sahne var. Yani bilmiyorum da Zlatan'ın hayranı olmayan çok az kişi vardır ya. Ben bilmiyorum da. Kaliteli bir oyuncuydu çünkü. Saha içindeki mücadelesi üst düzeydi. Bu da tabii ki belki hayranlık seviyesini hani sadece Ronaldo'nun değil başka takım başka oyuncuları özelinde de yine benzer şeyler vardır diye düşünüyorum. Caner Bey tebrikler diyor. Birlikteliğiniz sonsuz olsun inşallah. Çok teşekkürler. Sevgili Hayrettin Bey Hollanda'dan yazmış. Valla Hayrettin abi bilmiyorum 13. yılı devirdik eşimle. İnşallah bir 33. 43. yılı da kutlarız. Hani göz açtık kapattık ve 13 yıl geride kaldı oğlumuz. İşte 12 yaşına girecek Şubat'ta. Kızımız 4 yaşına girecek. İki evlat da beraber. İyi bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Birbirimize kıymet vererek yaşamaya çalışıyoruz. Çok hızlı geçti ama ben tabii eşim Azerbaycanlı hem Bakü'de düğün yaptım hem Türkiye'de düğün yaptım. Böyle 40 gece 40 gün düğünler yaptığımız için hani herkeste 2 tarih vardır. Bizde 27 tarih var işte. Bakü'de nikah
tarihi aldığımız gün yok.

0: Burada imza attığımız gün, yok orada düğünümüzün olduğu tarih. Benzer şeyler Türkiye'de de olunca böyle yılın 12 ayı sürekli bir kutlama, çiçek böcek de geçiyor. Tabi bu işin şakası. Bir taraftan da tabi güzel şeyler bunlar. O yüzden zaman zaman tarihleri atlamasak da zaman zaman böyle kargaşa yaşayabiliyorum. Bu da başıma bela oluyor. İşte unuttum falan oluyor ama olmuyor. Olmaması için uğraşıyorum. Yani şöyle, çalışanlar gayet iyi anlayacaktır beni böyle kurumsal şirketlerde. Ben business plan demiyorum ama bu takvimde böyle günler vardır. Hepsini yazarım sene başında. Yani Aralık'ın 31'i olmadan hangi ayda ne var, ne zaman hatırlatacak, hangi tarihe ne organize edeceğiz böyle kara kara düşünüyoruz. Takvimde çok ciddi bir şey var. Planlama vardı, bu işin şakası. 3 gün önce hatırlat, işte bir gün önce hatırlat. 5 saat kala önce alarm çal falan gibi böyle güzel şeyler yapıyorum yani, yapacak bir şey yok. Yoksa olabilir yani, insanoğlu unutabiliriz. Unuttuğunuz anda zaten bittiğiniz andır. Bir 6 ay bir geri dönüşünü alırsınız diye tahmin ediyorum. Evet, bugün sevgili kıymetli eşimle dediğim gibi Bakü'deki nikah tarihimiz. Evet. Doğru söyleyelim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size. Şu maçta niye bu kadar az gol oldu bilmiyorum. Bir taraftan da bakıyorum, daha fazla goller olsun diye ama olmuyor, olmuyor. Çok sinirlendim. Norveç 2'de Strømmen, Kongsvinger karşısında 3-1 önde deplasmanda liderle sonuncu mücadele ediyor. Ben şöyle dedim, en az 4 gol olur. Dedim ilk kere 0-0 bitti. İlk kere 2 gol olsa kuponum gelecekti ama olmadı. Ve ikinci yarı bol bol goller oluyor. İlk yarı 1,5 gol üstü oynamıştım. Ama olmadı. Maç sonunda da bol bol goller olmuş. Evet, birazdan reklam arasında yine güzel bir soru hazırladım sizler için. Az önce İbrahimovic, dediğim gibi kolay bir soruydu. Tabii ki bu oyuncu bilmeniz gayet normaldi ama daha zoru var. Hazır mısınız? Gerçi bunu da bilirsiniz ya. Şöyle bir bakıyorum da. Evet. Bilirsiniz bence. Ama tabii buradaki bir detay var. O detayı vermemem gerekiyor. Eğer verirsem bilme şansınız çok yüksek. Bir detay var, o detayı vermeyeceğim. Bakalım kimler bilecek. Dediğim gibi birazdan bu soruyu soracağım. Ben eminim ki kimse bilemeyecek bu soruyu. Hatta 10 dakikada bekleyeceğim yani. 10 dakika boyunca bakalım doğru cevabı kimse bilecek mi? Ben kimim? Biraz hafızalarımızı zorlayalım. Ama güzel bir soru. Evet, birkaç çok fazla detay vermeden şu soruyu bir şekilde sizlere sormam lazım. Hayır, birazdan reklam arasına gireceğiz. Gideceğiz yaklaşık bir 2-3 dakika sonra. Hemen şöyle bir Trabzonspor'u biraz değerlendirelim. Biliyorsunuz bugün hazırlık mücadelesinde Udinese karşısında Trabzonspor 1-0 kazandı. Burada ben tabii saha içine bakmaya çalışıyorum. Yani saha içinde yapılan doğrulara bakmaya çalışıyorum. Benim için önemli olan o. Geçen sene Trabzonspor'un sanırım tüm maçlarını izledim, öyle hatırlıyorum. Bu maçlara göre de hani bu sene oyununda bir farklılık var mı? Geçen sene yapamadığı, bu sene yaptığı ekstra şeyler nelerdir? Geçen sene yaptığı, bu sene şu anda yapamadığı şeyler nelerdir? Onlara bakmaya çalışıyorum. Hazırlık mücadelesinde sanırım Frankfurt karşısında 3-0 yenildi Trabzonspor. Maçtan sonra sayın Fatih Tekin'in açıklamaları vardı ki ben de mücadeleyi takip ettim. Bilinçli olarak dedi, bir şekilde rakibimizin üzerimize gelmesini istedik. Hani böyle bir oyunu da oynayacağız. Zaman zaman bu oyunu da savunmamız gerekiyor ve çok zorlandı Trabzonspor bu oyunu ya da Frankfurt'u karşılarken. Geçen seneki sıkıntılardan bir tanesi buydu, onu söylemeye çalıştım. Öne geçtiği maçlarda genelde kendi kalesine çok fazla getirtti rakipleri. Özellikle ikinci bölgede çok karşılayamadı. Ya da çok belki sert karşılayamadı diyelim. Bu sene bunları daha fazla yapması gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla Trabzonspor bu oyunu biraz daha geliştirmeye çalışıyor. Daha hızlı hücumlar gerçekleştirmeye çalışıyor ki bu bir tehdit. Nihayetinde şu anda dünya futbolunda birçok takımında denediği şeyler, zaman zaman uyguladığı şeyler, özellikle ikinci bölgede kaptığınız toplarla ya da rakibin hatalarıyla, pas hatalarıyla kaptığınız, işte ikili mücadele sonunda kazandığınız toplarla bir şekilde rakibin üzerine gitmek, hızlı bir şekilde gitmek ve rakip savunması oturmadan, yerleşmeden kendi sahasında işte doğru karşılamayı yapamadan bir şekilde pozisyona girmek. Trabzonspor bu sene burayı bence fazlasıyla geliştirecektir diyelim. Şimdi sevgili dinleyiciler, bir reklam arasına gideceğiz. Hemen şöyle bir görkeme bir bakalım. Sonrasında çok zor bir soru soracağım kendimce. Çok zor bir soru. Eminim Görkem de bunu bilmiyordur ama bakalım kimler bilecek, ama herhangi bir yere yazmayın. Sadece hafızanızı biraz yoklayın. Çok ünlü bir futbolcuyu soracağım ve sizden de yanıt arayacağım. Şimdi kısa bir reklam arası.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitalih sunar.
1: Şimdi yöneldi kulübüne. Sadık Ağa'nın oğlu ve Sadık Ağa'nın oğlu da yerini alıyor. Atlar box içinde. Start verildi ve 4. koşu başladı. Rakiplerinden 3 boy sonra başladı yarışa. 3 numaralı Şimşek Kıran ve 4 numaralı Jön Rome'de 2,5 boy kadar oyalandı. Yarışın liderliği için 2 isim öne geldi. 7 numaralı Yeni Bey ve dışına dolanan 2 numaralı Sadık Ağa'nın oğlu. Liderlik 7 numaralı Yeni Bey'de, fark 1,5 boy kadar. İkincilikte 2 numaralı Sadık Ağa'nın oğlu var. 2,5 boy kadar gerisinde 9 numaralı Bol Kader üçüncülükte. Bol Kader'in yarım boy gerisinde 5 numarada Kovu Tepesi, 2 boy geride 8 numaralı Yılmata, yanında 4 numarada Jön Rome. Onun dışında 6 numarada Tahsin Sefa, ondan 2 boy geride 1 numaralı Aslan Hatip, 1,5 boy geride 3 numaralı Şimşek Kıran sırasıyla atlar 1400 metre start yerinden çıktı. Yarışın lideri 7 numaralı Yeni Bey. Fark 1 boy kadar. 2 numaralı Sadık Ağanoğlu ikincilikte. 3 boy kadar geride 5 numaralı Kovu Tepesi. Onun dışında 4 numaralı Jön Rome. Yarım boy geride içeride 9 numaralı Bol Kader. 2 boy geride 8 numaralı Yılmatay. Yarım boy geride 6 numaralı Tahsin Sefa. Ondan 1,5 boy geride 1 numaralı Aslan Hatip. 2,5-3 boy kadar geride 3 numaralı Şimşek Kıran da son sırada. Son 800 metre ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliği 7 numaralı Yeni Bey'de. 1 boy gerisinde 2 numaralı Sadık Ağa'nın oğlu. Ondan 1 boy kadar geride 3.lükte şimdi dışta 4 numaralı Jön Rome. Ortada 5 numaralı Kovu Tepesi, içeride 9 numaralı Bol Kader. 2 boy geride 8 numaralı Yılmata. Yarım boy gerisinde 6 numaralı Tahsin Sefa. 3 boy geride 1 numaralı Aslan Hatip. 2,5 boy geride 3 numaralı Şimşek Kıran sırasıyla safkanlar son 600 metreye girmek üzere. Son 600'e de ilk giren 7 numaralı Yeni Bey, yarım boy gerisine gelen 5 numaralı Kovu Tepesi, içeride 9 numaralı Bol Kader, dışarıda 2 numaralı Sadık Ağanoğlu, ortada 8 numaralı Yılmatay sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe çıkıldıktan sonra 7 numaralı Yeni Bey, 5 numaralı Kovu Tepesi yakaladı. Liderliği 5 numaralı Kovu Tepesi aldı. Bir anda içeri doğru kaydı. Fark yine 2 boy kadar ama yarış lideri 5 numaralı Kovu Tepesi. Şimdi ortadan atağa kalkan 1 numaralı Aslan Atip. Son 200 metreye girildikten sonra Aslan Atip geliyor. Dışında da 8 numaralı Yılmata, içeride de Kovu Tepesi. 1 numaralı Aslan Atip öne geçiyor. Fark 1 boy kadar. Yılmatay geliyor. Kovu Tepesi geliyor. Aslan Atip kazanıyor. 8 numaralı Yılmata ikinci oldu. 5 numaralı Kovu Tepesi yarışı 3. tamamladı. 6 numaralı Tahsin Sefa ve 3 numaralı Şimşek Kıran da 4.lük için fotoyu birlikte geçtiler. 1 numaralı Aslan Atip İsa Akyavuz da kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitalih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, bir 7 dakikam var reklam arası. Sonrasında buçuğa kadar size süre vereceğim. Soracağım soruyu bilmeniz için eminim. Çok fazla kişi bilemeyecek ya da çok zor bir soru. Hazır olun ama zor olacak bu soru. Ben onu söyleyeyim. Sevgili Burak Bey ne demiş? Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Görüşelim Burak Bey. Kolay gelsin. PSV'ye kaldık. Bol şanslar. PSV'de 1-0 yeniliyor ilk yarısı. 10 kişi kaldı maçın hemen başında, 10 kişi kaldı PSV ve AZ Alkmaar karşısında 1-0 geride. Bakalım buradan döndürebilecek mi? AZ Alkmaar karşısında PSV sezona kötü başlayacak gibi gözüküyor. Gerçi PSV'nin kaçırdığı 2 net gol pozisyonu var ilk yarı itibariyle. Rakip yarı sahada 11 kez topla buluşmuşlar. 5 köşe vuruşu kullanmışlar ilk yarı itibariyle. Sadece gol yok PSV adına. İkinci yarıda eğer böyle oynamaya devam ederlerse 10 kişili gol bulabilirler. Evet, sizler de 0538-052-1487'den yazabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Az önce hani birazdan soru soracağım, onu söyleyeyim. Evet, bugün Galatasaray'ın hazırlık mücadelesi var sevgili dinleyiciler. Onu söyleyeyim, saat 21'de başlayacak. Sport Plus'tan da nakden yayınlanacak. Orayı da bir taraftan takip ediyoruz. Tabii Galatasaray'da transferlerin olmaması aslında ciddi bir sıkıntı. Taraftarların büyük bir kısmı ya da bir kısmı ciddi gerilmiş durumda, onu söyleyeyim. Benim çevremden de bunu görüyorum. Statta hani şu anda gördüğüm kadarıyla bayağı bir boş. Bilmiyorum maç saatine kadar dolar mı ama değil mi? İlginç bir şekilde hani ben ilk kez, hani eğer dolmazsa ilk kez Galatasaray stadını uzun bir zaman sonra dolu görmeyeceğim ama şu anda çok ciddi boşluklar var. Hatta Sport Plus'ta da şu anda yayıncı dostlarımız oradalar ve onlar da maç önü yayını yapacaklar diyelim. Henüz bir saate yakın bir süre var ve hani dolabilir, tabii bir şey diyemiyorum. Dolabilir ama şu anda boş gözüküyor. Bir taraftan ilginç bir tag açılmış. Bana ilginç geldi. Şu anda Twitter'da görüyorum. Yönetim istifa. Yönetim istifa ve gündem konusu Serdar Adalı. İlginç değil mi? Yani niye istifa etmeli kısmını bilmiyorum. Salah konusunda mı sıkıntı oldu ya da işte Vlahovic konusunda mı bir sıkıntı var? Yani öyle bir tek açılmış. Hani ben katılmıyorum böyle bir şeye. Neden böyle bir gündem şu anda açılmış? Dediğim gibi çok ilginç. Hani daha ligin başı, Avrupa'da yoluna devam ediyorsun değil mi? Diğer tarafta gittiğin bazı oyuncular, iyi oyuncular getirdin şu ana kadar. Hani hakkını vermek lazım. Salih geldi, Nübel geldi, Trossard geldi. Keza aynı şekilde İlhan geldi. Yani bunların hangisi çok kötü, vasat bir futbolcu değil mi? Bence değil. Yani geçmiş yıllardaki transferleri düşünürsen gittikleri oyuncular kötü oyuncular değil. Ama ilginç böyle bir tek açılmış. Sevgili Burak Bey demiş ki ne demiş Burak Bey? Burak Damatoğlu. Galatasaray stadı maçta bugün dolmaz. Ben aşağıda hani AVM'nin oradaydım demiş. AVM'de kimse yoktu. Bomboştu. İlginç. Yani dediğim gibi bana biraz ilginç geldi. Hani yaz, bir insanların çok rahatlıkla ailesiyle beraber gidebileceği değil mi bir durum. Evet, ismini de Özcan Bey demiş. Olsun, problem değil. Ercan, Caner, hiç problem değil. Özcan, Özcan da oluruz. Öyle bir yayıncımız yok ama olsun. Ben görürsem Özcan Bey'e selam söylerim. Sevgili Burak Bey, işin şakası, kulaklıktan yazmış. O yüzden de yanlış yazdığını söylüyor. Yani dediğim gibi maç saatine kadar belki dolar, hani boşluklar olabilir ama şu andaki görüntü bir hiç hoşuma gitmedi benim. Bu bir reaksiyon mudur bilemiyorum ama olabilir. Yani şu ana kadar özellikle transferlerin gelmemesi belki böyle bir taraftarın böyle bir reaksiyon göstermesine neden olabilir? Dediğim gibi bilmiyorum. Bekleyip görmek lazım. Çünkü şu anda Ağustos'un ikisi, İstanbul'da bayağı bir insan var. Hani 15 milyonluk ülkede herhalde bir 12 milyon gitmedi yani. Akşam çünkü bir saat eve gidiyoruz. Buradan Beylikdüzü'ne 1,5 saat eve gidiyoruz. Bayağı dolu. Hal böyleyken değil mi? Yani şu anda statta herhalde bir 2-3 bin kişi falan var. Gördüğüm kadarıyla çok ciddi boşluklar var. Sene başı son şampiyon değil mi? Şampiyonlar yine direkt katılacak. Hani bir şekilde bilmiyorum ücretli miydi bu açılış? Hani ne kadardı ücret bunu da bilmiyorum da. Ya Galatasaray tarafları da şu ana kadar böyle organizasyonlarda genelde tribünü hınca hınç doldurdu. Ne yalan söyleyeyim. Eğer bir tepki olabilir. Bekleyip görelim bir. Sevgili Caner merak ederim ne demiş? Futbol takımının sırt numaralarının bir sınırı var mıdır yoksa istenilen sırt numarası yazılabilir mi? Korkut Konur Alp yazılıyor. Yüze kadar yazıyorlar işte. 90, 100 yok yani. 99 var. 100'e kadar işte yani 100 hariç. Sıfırdan 99'a kadar yazabiliyorlar. Hani eskiden güzel bir şey vardı işte 1'den 11'e kadar oyuncuların forma giydiği numaralara göre mevkilerini adlandırabiliyordun ama şimdi işte orta saha oyuncusu örnek veriyorum 76 numara Iğdır giyiyor işte bir başkası 99 numara giyiyor ne bileyim garip garip numaralar giyiyorlar hani özel bir şey yok ama geçmişteki durum sanki daha iyiydi yani 1'den 11'e kadar ilk 11'deki oyuncuların en azından hani buraya belki uzun vadede bir sınırlama getirilebilir ya da bir disipline edilebilir bilmiyorum. İşte neyse artık kadroda kaç oyuncu varsa hani işte 69 numara işte 61 numara ne bileyim 44 numara bu numaraları görmek yerine geçmişte olduğu gibi hani 1'den 11'e kadar ilk 11 oyuncular hani eskiden ne diyorduk işte 9 numara santrafor şimdi bakıyorsun santrafor 17 numara giyiyor. Ne alaka diyorsun ama işte öyle. Yapacak bir şey yok. Ya da işte çok iyi bir orta saha oyuncusu 7 numara giyiyor. Şimdi bakıyorsun 26 numara giyiyor. Yani daha geçmişte belki Korkut abi iyi bilir. Geçmişte belki bunlar biraz daha iyi bir şekildeydi ve bize de bir yani bir anlamı oluyordu ama şu anda çok anlamlandıramıyorum. Ben de bu numaraları kısa bir reklam arası sonra soruyla karşınızdayım.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde... ...acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Deniz Caner Aydaş. Mesajlarınızı yazın soruyorum. Hazır mısınız? Kimler var? Birazdan cevaplarınızı alacağım. Kariyerimde Juventus ve Barcelona'da forma giydim. Forma numara 10 numaraydı. Genelde sırtımda 10 numaralı formayı taşırdım. Ve 3 kez Ballon d'Or ödülünü kazandım. Ben kimim? Evet, Görkem sana da sordum. Tekrarlıyorum. Kariyerimde Juventus ve Barcelona var. Genelde 10 numaralı formayı tercih ederdim. Sırt numaram genelde 10 numaraydı. Ve 3 kez Ballon d'Or ödülünü kazandım. Ben kimim? Hadi bakalım.

0: abi, soru ne?
1: Evet. 3 kez Ballon d'Or ödülünü aldım. Juventus ve Barcelona'da forma giydim. Genelde de sırt numaram 10 idi. 10 numaralı formayı giydim. Ben kimi? Ya, o kadar söylersem zaten oldu. Ballon d'Or aldığı yılları da söyleyeyim. Görkem oldu bitti. Hatta cevabı da söyleyeyim olsun. Biz, evet, bakalım bu soruyu kim bilecek? Daha önce kariyerinde Juventus ve Barcelona'da forma giyen ama araştırmayın rica ediyorum. Bilgilerinizi lütfen, hafızanızı bir tazeleyin. Çok önemli bir futbolcu. Sırt numarası genelde 10 numara olan ve 3 kez Ballon d'Or ödülünü kazanan bir efsanevi futbolcuyu sizler için soruyorum. Ülkesini söylemeyeceğim. Ne zaman Ballon d'Or aldığını da söylemeyeceğim. İlk etapta bilmeyenler olursa, yani bilemezlerse belki daha sonra detay vereceğim ama zor ama önemli bir soru. Bakalım kimler bilecek? 0538 052 14 87. Görkem sen WhatsApp'tan yaz en iyisi. evet, cevaplar gelmeye başladı ama geldi. Bakalım şu anda söylemiyorum. Bakalım doğru cevabı kim bilecek? Ben de merak ediyorum. 3 kez Ballon d'Or ödülü alan, Juventus ve Barcelona'da forma giyen, sırtında da 10 numara yazan, 10 numaralı formanın hakkını veren çok çok değerli bir oyuncu. Bakalım kimler biliyor olacak? Şu ana kadar henüz doğru yanıt gelmedi. 0538 052 1487. Dedim zor soru soracağım. Bakalım kimler doğru yanıtı bilecek. Ama şu ana kadar 4-5 yanıt geldi ve henüz doğru yanıt yok. Üzgünüm ama hafızanızı yoklayayım. 3 kez Ballon d'Or ödülü kazanan, değil mi? Doğru söyledim. Juventus ve Barcelona'da forma giyen değerli 10 numaralardan, çok değerli 10 numaralardan birisi. Yani 10 numaralı oyuncu tanımına tam uyan bir profil. Efsanevi bir oyuncu. Bu oyuncuyu bakalım kimler bilecek? Henüz gelmedi. Yok, yani henüz doğru yanıt gelmedi. 0538 052 14 87. Bakalım ilk doğru yanıtı kim verecek? Gerçekten merak ediyorum. Ama şu ana kadar doğru yanıt gelmedi. Üzgünüm, yani doğrusunu söylüyorum. Henüz doğru yanıt veren dinleyicimiz yok. Biraz hafızanızı zorlayın. Bence bilirsiniz. Bakalım. Yok. Vallahi yok. Henüz doğru yanıt veren yok. İlginç. Barcelona ve Juventus'ta forma giyen oyuncuları bir düşünün. Önemli bir futbolcu ki 10 numaralı formayı sırtına vermişler. Az önce bahsettiğim gibi, yani 10 numaralı formanın belki de tarihte hakkını veren çok değerli oyunculardan birisi. Üzerine bir de 3 kez Ballon d'Or kazanmış. Yok. Ne oldu bu? Bir şeyler oldu Görkem. Bir bakarsın. 0538 052 1487. Bakalım kim bilecek ya? Gerçekten merak ettim. Bu soruyu bilebilen var mı? Futbolla ilgisi olan dinleyicilerimizin hem ilgisini hem de bilgisini ölçmeye çalışıyorum. Ama şu ana kadar dediğim gibi, demek ki Radyo Spor dinleyicilerimiz futbolla ilgili olduğu kadar ama çok yoğunlar ki, bakın hafızalarına, yani çok zorlamadılar şu ana kadar. Evet, bayağı 20-25 tane şey geldi, cevap geldi. Yok henüz, bir dakika bakıyorum. Vardır ya bir doğru yanıt. Yok. Yok. Yok. İnanır gibi değil. Yok, doğru yanıt yok Görkem. Yaz WhatsApp'tan yaz. WhatsApp'tan yaz, merak et. Radyo Spor WhatsApp hattına yaz Görkem. Arkadan. Sana da torpil yok. Bakalım. Aa, Ersin Bey doğru yanıtı buldu. Vallahi 30. yanıt şeyde bir doğru yanıt geldi. Sevgili Ersin Bey, tebrik ediyorum sizi. Ersin Şahin Bey vallahi doğru yanıtı verdi. Yani 30'da bir bakıyorum. Erdem Bey hayır, doğru yanıt değil. Çok uzaklara gitmişsiniz. Sonrasında kim yazmış?

O yüzden ama evet. Sevgili Hayrettin Bey Hollanda'dan cevabı göndermiş. Vallahi tebrik ediyorum Hayrettin abi. Sevgili Berk Bey, hayır değil, Messi değil. Evet, Burak Bey doğru yanıtı vermiş. Sonrasında bakıyorum. Tanju Bey, doğru yanıt mı? Hayır değil. Sevgili Sertan Eroğlu, sana yakıştıramadım ya. Senin doğru yanıtı vermen lazım sevgili Sertan. Sen böyle estetik oyuncuları çok seversin. Lütfen. Hafızanı bir zorla. Sen doğru yanıtı verirsin. Sevgili Sertan Eroğlu, bir daha zorla kendini. Hadi şöyle söyleyeyim. Tüyo vereyim mi? Hollandalı değil. Daha ne diyeyim yani? Hollandalı değil. Valla güzel bir... Evet, Dilek Hanım doğru yanıtı vermiş. Dilek Hanım'ı tebrik ediyorum. İyi yayınlar sevgili Hasan Işın Bey Mersin'den demiş. Ladrup demiş. Hayır değil. Böyle bir oyuncu yok demiş. Böyle bir oyuncu yoktur demiş. Sevgili Sertan Bey, doçent doktorumuz sevgili Sertan Bey böyle bir oyuncu yoktur diyor. Peki. Ya siz yapay zeka niye soruyorsunuz ya? Bakın vardır, var öyle bir oyuncu var. Soruyu tekrar alabilir miyim? Tabii ki hemen söyleyeyim. 3 kez. Hadi bir tüyo vereyim ya. Tamam, tüyoyu veriyorum. 3 kez tarihte ilk kez 3 kez üst üste Ballon d'Or kazanan bir 10 numara Barcelona ve Juventus kariyeri var. Tarihte ilk kez 3 kez üst üste Ballon d'Or ödülü kazanan tarihteki ilk oyuncu Barcelona ve Juventus kariyeri var ve oynadığı takımlarda da 10 numaralı formayı giyiyordu. Görkem çok zorluyor cevap için ama yok neyse girmeyeyim hadi. Evet yani ancak bu kadar olur yani herhalde bilirsiniz. Hollandalı değil. Yani Cruyff diyenlere özellikle söylüyorum Hollandalı değil. Ne demiş? Messi demiş. Hayır değil. Ronaldinho Van Basten diyeceğim ama Ballon d'Or aldı mı bilemedim. Yok Van Basten. Hollandalı değil. Yüksel Bey doğru bilmiş. Yanıtı Yüksel Erdem. Tebrik ediyorum. Bir dinleyicimiz sevgili Hasan Bey doğru bilmiş. yazılışını yanlış yazdım olabilir mi demiş. Sevgili K Güneş doğru yanıtı vermişsiniz. Doğru yanıtı vermişsiniz. Şimdi söylemeyeyim. Ronaldo demiş bir dinleyicimiz. Hayır değil Berk Bey. Brezilyalı değil. Hollandalı değil. İngiliz değil. Daha başka ne diyeyim yani. Ama o da Barça'da oynamadı demiş. Oynadı oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Oynadı ben. Öyle hatırlıyorum. Mahmut Bey doğru yanıtı vermişsiniz. Aygün abi doğru yanıtı vermişsiniz. Bakıyorum. Çok yanıt geldi. Ben hatırlıyorum. Oynadı diye hatırlıyorum. Erdem Bey doğru yanıtı vermemişsiniz. Erdem Eken Bey. Onu söylemiştim. Oynamıştı ya. Var diye hatırlıyorum. Seedorf mu abi? İsmail Bey demiş. Hayır değil. Laudrup değildi. Söylemiştim. Cruyff olmadığını söylemiştim. Del Piero mu acaba demiş. Ali Bey. Hayır değil. Laudrup değildi. Evet. Sevgili Kadir Bey de doğru yanıtı vermiş. Davis, Edgar Davis değil. Peki söyleyeyim mi? O zaman söyleyeyim. Ben bildiğim kadarıyla oynadı Görkem. Bir dakika bakayım ama yanılmamam lazım. Öyle hatırlıyorum. Daha önce de yani Barcelona'yı da yakından takip ettiğim için sanki oynadığını hatırlıyorum ama bir dakika. Hemen şöyle bir bakalım. Belki bizim yakın geçmişte şeyini göremiyoruz. Ama sanki vardı şeyinde. Hani kendi ülkesindeki kariyerini sanki istatistikleri gösteriyor ama öyle değil aslında. Daha önce de çünkü duymuştum oynadığını biliyorum çünkü. Ama hangi yıllar ne kadar sürede oynadı onu bilmiyorum. Peki söyleyeyim mi o zaman? Birazdan bakarız ama beni de şimdi bir anda böyle gitti kafa. Acaba oynadığımı yanlış mı hatırlıyorum? Başka birisiyle mi karıştırıyorum? Olabilir. Belki ben de yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama oynadığını da dediğim gibi hatırlıyorum. Yanında da bilirim. Olabilir.

Çok geçmiş bir zaman. Söylüyorum cevabı. Hakkınızı helal edin. Platini. Michel Platini sorunun cevabıydı. Tarihte ilk kez 3 kez üst üste Ballon d'Or kazanan 10 numaralı süperstar bir oyuncuydu. Evet, Ali abi Platini demiş. O da doğru yanıtı vermiş. Ya Barcelona'yı ben hatırlıyorum ama yaşı benden büyük olan abiler belki daha iyi hatırlar. Hani böyle hayal meyal hatırlıyorum gibi. Ya da abim mi söylemişti, oradan mı hatırlıyorum bilmiyorum ama acaba o da mı yanlış hatırlıyor? Ben öyle hatırlıyorum çünkü Yalova'dan Yalova Kartallarından Salih Bey Platini demiş. İsmail Bey ne demişti? Fenerbahçe İsmail Sarı ile anlaşmış. Doğru mu diyor? Platini demiş. Hocam soruyu iptal etmemiz lazım. Barcelona'da oynamadı diyor. Bir bakacağım şimdi reklam arasında. Bir bakayım. Birazdan at yarışı arası var. Bir bakacağım. Olmadı soruyu iptal ederiz. Ama yine de gelen cevaplar güzeldi ya. Ben şaşırdım yani. Neredeyse 30-40 tane doğru yanıt geldi. Bu güzeldi yani. Hani Barcelona kariyeri gerçekten olmayabilir. Ya da biz belki yanlış hatırlıyoruz. Ama iptal ederiz. Yenisini sorarız. Daha zor soru sorarız. Evet, Sertan hocam da Thierry Henry diyor. Juventus'ta oynadı ama Barcelona'da, bak mesela Tarık abi Barcelona'da oynamadı mı Platini? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Niye ben oynuyor diye hatırlıyorum. Rüyamda falan mı gördüm acaba? Olabilir belki. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Neyse. Hadi Barça'da şey olsun. Bizim şeyimiz olsun ama Juventus Ballon d'Or 10 numaralı forma ve Platini cevapları gayet güzeldi. Tebrik ediyorum. Cevap yani doğru yanıtı bilen dinleyicilerimizi hem tebrik ediyorum hem teşekkür ederim. Baya çünkü neredeyse 30-40 tane doğru yanıt geldi. Hani sorudaki bir şık yanlış olsa bile öyle hadi siz söylediğiniz için diyorum ama bakacağım birazdan. Yanılıyorsam da özür diliyorum şimdiden. Öyle hatırlıyorum. Ne demiş dinleyicimiz? Barcelona'da oynamadı diyor dinleyicimiz. Evet aynı şeyden bahsediyor. Bir dakika. Ya tamam abi o Barcelona'da oynamamış olabilir. Belki Barcelona çok istedi gitmedi vesaire. Yani bir Barcelona'nın bir ilgisi vardır yani. Dünyanın en büyük kulüplerinden birisi. Keşke oynasaydı daha iyi olmuş. 1999 ÖSS gibi oldu abi. Soru iptal demiş. Peki soruyu iptal edelim evet. ÖSS sorusu gibi oldu. Olabilir ya ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani soruya ben ekledim bu şeyi ama. Neyse. Sağlık olsun diyelim ne yapalım. Tabii canım geçmişin efsanelerinden birisi yani Platini, Cruyff, Görkem diyor ki sevgili Görkem Platini'yi çok mu seviyorsun? Artık öyle on numaralar yok sevgili Görkem. Ya işte sonrasında biliyorsun şey nedir o yöneticiliği zamanında şu anda da hani öyle var futbolun başında Infantino Bey var mesela. UEFA'dayken daha beğendiğim bir yöneticiydi ama FIFA'ya geçti. Beyefendi bir anda aldı yürüdü. Yoksa hani yöneticiyken yaptığı şeyler onu bağlar. Beni çok ilgilendirmiyor. Ben futbolculuğuna bakıyorum. Yani geçmişte iyi bir futbolcuydu öyle diyelim. Bu biraz şeye de benziyor işte. Maradona çok iyi futbolcu değil. Neden? Özel hayatı çok çalkantılıydı. Ya bana ne ya özel hayatında? Ben saha içinde Maradona'yı gördüm. Çok çok özel bir futbolcuydu. Yediği tekmeler, attığı çalımlar, saha içinde cesareti ya da işte hani o sert diye zaman zaman fizikselliğe karşı gösterdiği reaksiyonlar önemli. Yani özel hayatında tabii ki olsa daha iyi olurdu ama olmadı yani olmaması benim oyuncuyu sevmeyeceğim anlamına gelmiyor. Ne yapayım şimdi Platini gitmiş işte biliyorsun şey zamanında nedir o? Sen söyle. UEFA başkanı zamanıyken birçok skandala karıştı. Bu yapacak bir şey yok yani. Biz kendisini daha önce tanımıştık. İyi bir değerli bir futbolcuydu ki yaşlı abilerimiz yani yaşça bizden büyük olan abiler çok daha iyi hatırlayacaktır. Bilen herkesi tebrik ediyorum. ne demiş? Hocam sorunuzun doğru yanıtı Platini değil. Doğru yanıt böyle bir futbolcu hiç olmadı. O yüzden doğru bilenler böyle yok. yok diyor demiş. Peki sevgili dinleyicimiz. Tebrik ediyorum demiş sevgili Eser Bey. Peki. Barcelona olmayabilir ya. Ben de birazdan bakacağım. Tekrar yanılmayalım sonra. Barcelona
Bak dinleyicimiz demiş ki sıkıntı yok yani ÖSYM bile yanlış soru

0: soruyor. Tabii olabilir yani. Bu arada gerçekten oluyor. Geçen bir sınav oldu işte. Oğlum küçük tabii ki daha. Sınavdan çıktı, dedi ki baba iki soru yanlış. Oğlum dedim, nasıl yanlış ya? Yani bu bayağı iyi bir sınav yani falan böyle. Dedi yanlış. Ya oğlum etme eyleme. Ben niye bir sınavı eleştiriyor falan, böyle soru mu sorulur oğlum diyorum, olmaz. Aa, sonra bir baktık hakikaten sınav sonucunda yani açıklandı, oğlum full çekmişti. O iki soru matematik iptal edilmiş. Yani hakikaten artık şıkların mı sorunun soruluş şekli mi bilmiyorum ama daha çıkar çıkmaz. Ya burada da bu arada sınavda da öğretmenine söylemiş hocam bu sorular yanlış diye. Orada bir kısa bir mütalaa olmuş falan, böyle ilginç. O yüzden zaman zaman olabilir. Biz de yanlış yapıyor olabiliriz. İnsanız. Evet, evlilik yıldönümü heyecanı diyelim. Doğru. Hanımın etkisi diyelim. Ya yok tabii. Yani o işin tabii başka bir şey ama az önce de bahsettim, hatta reklam arasını aradım. Dedim ki o kadar tarif var ki. Hani bir gün unutursak muhtemelen bunun sıkıntısını bir 16 sene yaşarız falan diye. O da gülüyor tabii ki. Ama tabii hani az önce bahsettiğim gibi yani iki yerde farklı düğünler yaparsanız tabii özel gün sayısı biraz fazla oluyor. Zaten malum biliyorsunuz işte sevgililer günü, anneler günü, kadınlar günü, işte birçok şey var. Onların haricinde de böyle ekstra günler eklenince 10-15'e çıkıyor. Peki bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Start verildi ve 5. koşu başladı. Çıkışta grubun 1,5 boy gerisine kaldı 1 numarada Fortunello ve onun hemen yanındaki 5 numarada Mama Luna da aynı şekilde biraz oyalandı. Yarışın liderliğini 2 numarada Phantom Strike aldı. 1 boy gerisine ikincilikte 7 numarada Doğu Aslanı var. Onun yarım boy kadar gerisinden öne doğru 3 numarada Bahisçi geldi. Bu 3 safkanın 2 boy kadar gerisinde 8 numarada Kral Ayvalık. 1 boy kadar geride 4 numarada Dragon Runner. Dragon Runner'dan 1,5 boy kadar geride içeride 6 numarada Gülazer. Yarım boy gerisinde 9 numarada Realistic Girl. Onun dışında 5 numarada Mamma Luna. 2,5 boy kadar geride son sırada 1 numarada Fortunello. 1200 metre start yerinden çıkmak üzere safkanlar. Yarış lideri 2 numarada Phantom Strike. 2 boy gerisinde ikincilikte 3 numarada Bahisçi var. Ondan 1,5 boy geride 7 numarada Doğu Aslanı 3.lükte. Doğu Aslanı'ndan 2,5 boy kadar geride 4 numarada Dragon Runner 4.lüğe attı kendini. 1,5 boy kadar gerilerinde orta kulvarda 9 numarada Realistic Girl. Yarım boy gerisinde içeride 8 numarada Kral Ayvalık, dışlarında 5 numarada Mamma Luna. Mamma Luna'nın sağrısında 1 numarada Fortunello. 1 boy kadar geride 6 numarada Gülazer sırasıyla safkanlar son 8. 800 metre şimdi girdi. Liderliğini sürdürüyor 2 numarada Phantom Strike. 1 boy kadar gerisinde 3 numarada Bahisçi var. 2 boy geride 4 numarada Dragon Runner. 1 boy kadar geride içeride 7 numarada Doğu Aslanı. Ortada 8 numarada Kral Ayvalık. Dışında 1 numarada Fortunello. 2 boy geride 6 numarada Gülezer. Yarım boy gerisinde 5 numaralı Mamma Luna sırasıyla atlar düzlüğe çıkmak üzere. 2 numarada Phantom Strike önde. 1,5 boy farkta düzlüğe lider çıkan safkanı 3 numarada Bahisçi yakalamaya çalışıyor. En iç kulvarda 8 numaralı Kral Ayvalık var. Daha geriden dıştan 4 numarada Dragon Runner'ın çabaları ile atlar son 300 metreye girdi. 3 numarada Bayısçı, 2 numarada Phantom Strike'ı yakaladı içeriden. 8 numaralı Kral Ayvalık, 2 boy geriden 4 numaralı Dragon Runner atak yapıyor. 3 numarada Bayısçı grubun önünde, yarım boy farklı önde içeriden. 8 numaralı Kral Ayvalık'ın gayretleri var. 3 numaralı Bayısçı önde içeriden. Kral Ayvalık geliyor. Son atayla içeriden gelen Kral Ayvalık kazanıyor. 3 numaralı Bayisçi 2. 2 numaralı Phantom Strike 3. 4 numaralı Dragon Runner 4. 6 numaralı Gülazer de yarışı 5. tamamladı. 8 numaralı Kral Ayvalık Muhammed Burhan Öncel'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarından

0: araçlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Reklam.
2: Radyo Spor.
5: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
6: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada Azi Akmar 4-0 önde. Çok farklı bir galibiyete doğru gidiyor. PSV karşısında hadi 2 gol daha atsınlar. Peki o zaman soruyu değiştiriyorum. Burada yanıldık Barcelona'dan. Soru için kusura bakmayın ama iyi hafızanızı yokladık, onu söyleyelim. Belki bilerek yaptık. Nereden biliyorsunuz yani Barcelona tüyosunu vererekten yani. Bir de öyle bakın yani. Peki kariyerimde Tottenham ve Real Madrid'de oynadım. Evet, kariyerinde Tottenham ve Real Madrid olan bir oyuncudan bahsediyoruz. 2018'de Dünya Kupası'nın en değerli futbolcusu seçildi ve 2018'de yine Ballon d'Or aldım. Ben kimim diyorum. Bu kolay bir soru aslında. Çok rahatlıkla bilebilirsiniz kariyerinde. Evet, bakın hemen daha soru bitmeden cevap geldi. Tottenham ve Real Madrid olan 2018'de turnuvanın Dünya Kupası'nı yani en değerli futbolcusu seçilen ve 2018'de yine Ballon d'Or alan isim sizce kimdir? Can Bey. Soru erken mi geldi size Can Bey? Daha soruyu bitirmeden cevabını yazmış sevgili Can Bey. Sordum, iki defa sordum ya. Geriye sar biraz bandı yani. Evet, bir cevap daha geldi. O da doğru. Soruyorum. 2018'in Ballon d'Or sahibi, 2018 Dünya Kupası'nın en değerli futbolcusu. Biraz daha sessiz söyleseydin herkes zaten biliyor olacaktı. Evet, bu arada bayağı bir cevap geldi. Hepsi de doğru mu acaba? Evet. Yok. Yalova kartallarından sevgili Salih yazmış. Ama doğru yanıt. Hayret, bu yanıtı nasıl bilemedin ya? Bilirsin sevgili Salih Beyciğim. Bu arada Yalova'ya selamlar, sevgiler. Yalova kartallarına da. Değil. Kim yazmış? Sevgili Erkan Bey, İstanbul'dan Erkan Bey. Bale yanıtı vermiş. Değil. Evet sevgili Erkan Bey, Polonya'dan özür diliyorum sevgili Burak Bey, Polonya'dan doğru yanıtı vermiş. Şöyle bakıyorum. Luka Modric cevabı gelmiş. Evet zaten cevapta Luka Modric'ti. Yaren Hanım doğru yanıtı vermiş. Ben de cevabı söyledim. Korkut Bey Henry demiş ama değil. Sevgili Oğulcan Hersanlı Bey yine doğru. Çok yanıt gelmiş. Genelde Modric yanıtı çok kolay bir soruydu. Çok oradaki Ballon d'Or tabii aslında işin şeklini değiştirdi. Keşke onu sormasaydım ama orada Ballon d'Or olunca tabii herkes oradan bir şekilde uyandı. Hem Ballon d'Or hem turnuvanın değerli oyuncusu. Hani belki Ballon d'Or'u eklemeseydim bence bilememe sayısı fazla olabilirdi. Sevgili Oğulcan Hersanlı. Okudum mesajlarınızı işte. Modric demişsiniz sevgili Oğulcan Bey. Hatta az önce okudum. Evet şimdi Tarık abi bilemedin. Tarık abi Gerrit Bale olabilir mi demiş ama Kanada'dan sevgili Tarık abimize de selamlar, sevgiler. Haydi, Galatasaray yeni sezonunda taraftarıyla buluşuyor. Birazdan daha zor bir soru soracağım ama bu defa bu kadar tüyo yok. Çok fazla tüyo verdi. İşte ama soruyu dinlemezseniz yanıt da yanlış olabilir. Evet, bu arada bayağı iyiymiş maşallah futbol bilginiz. Birazdan biraz daha zorlayalım. Şu Azi Akmar maçında acaba daha fazla gol olur mu ya? PSV karşısında hazır bulmuşlarken bir 5-6 tane atsınlar bari, değil mi? Güzel olur. Platini sorusunu bilmiştim ama hayır, gelmedi o mesajınız sevgili Oğulcan Bey. Hatta şu anda bende hala şey geliyor, mesaj bekleniyor diyor. Bilmiyorum, sesli mesaj mı yolladınız? Şimdi geldi mesajınız. Daha öncesinde bize yazdığınız bir mesaj yok. Eğer bir mesaj yazdıysanız telefonunuzu kontrol edin. Öyle yazıyor buradaki bilgi. Muhtemelen öyle gözüküyor. Ahmet Bey diyor, Real Madrid'de oynadı değil mi, eminiz? Yapmayın Ahmet Bey. Olabilir. Az önce söyledim, bakın belki bilerek sordum. Barcelona'ya oraya ekledim ki yanılın. Kolay kolay kimse bilemesin. Biraz zorlayalım şeyleri. Şimdi soruyu hazırlarken gerçi bir yerde tabii doğru olmuyor ama ya ben öyle hatırlıyorum. Ya benim yanlışım olsun. Gerçekten ben öyle hatırlıyordum. Demek ki yanlış hatırlıyorum. Olabilir. Bazen çok tabii futbolla, sporla alakalı çok branşı da takip ediyoruz. Basketbol, futbol, voleybol neyse artık. En azından ben öyle takibim yüksek. Bazen karışıyor bazı şeyler. Bir de Aydın abi de Gerrit Bale diyor. Cevabı söyledim Aydın abi. Modric dedim yani artık. İşin şeyi kalmadı yani. Ama birazdan zor bir soru gelecek. Daha zor bir soru gelecek ama burada şaşırtmaca yok. Gerçekten zor soru soracağım. Bakalım kimler bilecek. Ne zaman tabii, bir 10-15 dakika sonra reklam arasına gideceğim. Sonrasında soracağım. Daha zor bir soru geliyor. Bu kadar tüyo vermeyeceğim ama az önce Modric sorusunda bayağı bir tüyo vardı. Evet, biraz azaltabilirdik o tüyoyu. O da aslında birçok kişinin bilmesine neden oldu. Antalya'dan Celal Bey'e yazmış. Ne demiş? Konuyla alakası yok ama Fenerbahçe için çalınacak Şampiyonlar Ligi müziğini o kadar çok özledim ki diyor sevgili Celal Kayacan. Vallahi herhalde Fenerbahçe taraftarının hepsi özlemiştir. Umarım bu sene inşallah Şampiyonlar Ligi'ne gidecek Fenerbahçe. Büyük bir hata yapmazlarsa sevgili Celal Bey, ki eğer böyle bir hata olursa, yani muhtemel rakipleri de biraz gördükten sonra aslında böyle bir hatanın da olmaması gerekiyor. Yani Sturm Graz da elenebilecek bir takım. Sonraki muhtemel rakiplerde de yine Fenerbahçe turu geçecektir diye düşünüyorum. Geçmelidir diye düşünüyorum. Hatta siz sormuşken Fenerbahçe'nin de muhtemel rakiplerine bir bakalım isterseniz. Sonrasında değerlendirmeyi hep birlikte yapalım. Yani ben geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ne kalması gerektiğini düşünüyorum. Bir dakika, hemen oraya da bakacağım şimdi. Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde eşleşebileceği rakipler. Evet, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde sezon başında 56. olan olası rakip senaryoları sadece 4'e düştü kıymetli dinleyiciler. Fenerbahçe, Gornik, Sturm Graz, sonrasında Olympic Lyon olası eşleşmelerden birisi. Bu Olympic Lyon elenmeyecek bir takım değil. Şu andaki görüntüsü eski gücünde değil Lyon. Evet, tabii ki bir Fransız takım ama nihayetinde Fenerbahçe bu turu geçebilir. Bir diğeri Sturm Graz, Gornik'i geçtiği için artık söylemiyorum. Bodo şu an için zor bir rakip. Gelmese iyi olur. Neden iyi olur? Çünkü sezon başında biliyorsunuz sezon yeni bittiği için, onların ligi de başladığı için Dünya Kupası'nın başlangıç sekansında bayağı bir zorlandılar. Hatta Viking'e sanırım 5-0 falan yenildiler. Çok farklı bir mağlubiyet aldılar. Ama geldiler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldiler. Şu anda Viking'in önündeler. Yani en geçen sene şampiyonluğu kaptırdığı rakibine 5-0 kaybediyorsunuz. Sonra yine benzer puan kayıpları var ama sonrasında inanılmaz bir seriyle beraber tekrar liderliği yükseldiler. Viking eksik maçlarını kazanırsa yine lider ama artık tek maçlık bir

farka düşürdüler. Yani Bodo şu mevsimde mümkünse olmasın. Ama tabii yani zor bir rakip. Bodo karşısında işinin zor olacağını düşünüyorum. Sparta Prag yani 51'e 49 derim en kötü ihtimalle Fenerbahçe. Yani yine temsilcimizi önde görürüm. Evet tabii ki bir Çek takımı hani kolay değil. Nihayetinde onlar da gerçekten milli takım maçı gibi görüyorlar. Özellikle son yıllarda Avrupa'da yarıştığımız rakiplerin, ülkelerin daha doğrusu takımları çok fazlasıyla Avrupa maçlarını önemsiyorlar. Belçika'da bunlara dahil olmak üzere bir şekilde gitmeye çalışıyorlar sonuna kadar. Ve çok büyük bir motivasyon ve mücadele ortaya koyuyorlar. Ben en azından böyle değerlendiriyorum. Ama eğlenmeyecek bir takım değil. Yani Lyon, Sparta Prag bu ikisi öyle ve Belçika'dan da lig ikincisi Union Saint o da daha önce Fenerbahçe'nin yine oynadığı ekiplerden birisiydi. O da eğlenmeyecek bir takım değil. Kolay olacağını düşünmüyorum. Yani ya şöyle bakmak lazım. Nihayetinde Şampiyonlar Ligi'ne gidecekseniz artık Sturm Graz da zor bir rakip. Sonrasında benzer seviyelerin belki bir tık daha üstünde takımlar var. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorsanız zaten bu takımları yeniyor olmanız gerekiyor. İki maçta olabilir. Hatta iki maçta 0-0 berabere kalabilirsiniz. Maç uzatmalara, penaltılara gidebilir. Önemli değil. Bu turu geçmeniz gerekiyor. Buna Bodo da dahil olmak üzere. Ama hani ben Bodo'yu şahsen kendi düşüncem. Hani Midtjylland'da Beşiktaş oynadı. Gördük ne kadar zorlandığımızı gördük. Benzer şeyin daha fazlasını Fenerbahçe eşleşirse yaşayacaktır. O yüzden temennim eşleşmemesi yönünde. Çünkü zor. Yani kuzey ülkelerine karşı hele bir de ligde 15-16 maç oynayan bir takıma karşı oynamak çok daha zor. Ama diğer 3 takıma karşı Fenerbahçe'nin turu geçmesini yüksek ihtimal görüyorum. Şu andaki oyun yetmez. Şu andaki oyuncu topluluğu yetmez. Eksiklerini mutlaka gidermesi gerekiyor Fenerbahçe. Hani bu arada çantada kekik falan demiyorum. Elini kolunu sallaya sallaya bu rakipleri eler demiyorum. Acı çeker ama o acının sonucunda Şampiyonlar Ligi'ne kalabilir. Şu takımları geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalamasa da açıkçası başarısızlık olarak görürüm. Çünkü daha güçlüleri gelebilirdi. Yani muhtemel rakiplerinden daha güçlü takımlar olabilirdi. Lyon eski gücünde değil. Sparta Prag yenilmeyecek bir takım değil. Fizik gücü yüksek bir takım. Tamam, doğrudur. Ama teknik kapasite ya da oyuncu kalitesi anlamında Fenerbahçe'nin gerisinde olduğunu düşünüyorum. Union Saint 3-4 yıldır çok ciddi çıkış yapan bir takım. Geçen yani bu bir önceki sezon değil. Bir önceki sezon şampiyon oldular. Sanırım 93 ya da 98 yıllık bir şampiyonluk özlemine son verdiler. Son 4-5 yıldır Belçika futbolunda kulüp bürücü zorlayan en çok zorlayan takım. Doğru. Haklı. İyi de bir kadrosu var ama yine söylüyorum Fenerbahçe'nin kadrosuna göre iyi bir kadrosu yok. Bu 3 takım olabilir. Bodo kısmı benim için büyük bir sıkıntı. Onu da bir söylemek istiyorum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorsa önündeki bu rakiplerden kim olursa olsun artık kazanması gerekiyor diye düşünüyorum. Köyceğiz'den selamlar sevgiler. Caner abi bence cevap Luka Modric olmalı demiş. Peki Luko Modric olmuş peki. Merhabalar. Bu akşam olayı toparlamak için şimdi daha çok zor soru soracağım diyorsunuz. Yine olmuyor. Yok soracağım birazdan. Neşelendim sizin sayenizde. Herkese iyi akşamlar. Fransa'dan Talip Bey. Valla ben de biraz gülelim, eğlenelim diye uğraşıyorum. Zaten hayatımızda birçok stres sıkıntı var. Ayrıca benim için özel bir gün bugün evlilik yıl dönümü ve şu anda buradayım. İşimin başındayım. Eve gittiğim zaman da bir sonraki gün olmuş olacak ve hani eşim bir şey söylerse de efendim dün geride kaldı yani dündü o. Hani niye kutlamadın derse de geçti artık yani saat 24'ten sonra çünkü evde olacağım. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat sürem var. Daha doğrusu yolum var. Hal böyle olduğu için de hani stres artı stres yaşıyorum. Üzerine de en azından sizleri biraz güldürebildiysek ne mutlu bize. Çok teşekkürler sevgili Talip Bey. Oluyor ara ara oluyor ya yani dünyanın sonu değil yani. Eğleniyoruz burada. Kafa değişmedikçe tur çok zor. Playoff kaftanın ardında demiş sevgili Mahmut Bey. İşte değişmesi gerekiyor kafanın. Niye değişmesi gerekmiyor? Değişsin. Beşiktaş'ın da rakiplerini söyleyeyim.

0: dinleyicimiz sormuş. Tabii ki hemen söyleyeyim. Trabzonspor'u da söyleyeyim. Beşiktaş'ın playoff Avrupa playoff ligindeki olası rakiplerini söyleyelim. Tabii rakibini şu andaki rakibi Hira'daki elemek şartıyla diyorum. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi playoff turundaki rakipleri, olası rakipleri, elemesi durumunda olası rakiplerini söylüyorum ki elenirse, mümkünse elenmesin bu arada, elenirse çok daha zorlu takımlar var. Elemesi durumunda diye biz tekrar bir yenileyelim. Kızılyıldız, Hapoel, Şeyva eşleşmesinin mağlubu. Playoff'taki rakiplerinden birisi. Bir diğeri Sint-Truiden, Belçika'dan. Fena bir takım değil. Yeni çıkış yapan bir takım. Vikingur, Thun eşleşmesinin galibi. Ofi, Yunanistan'dan biliyorsunuz. Larne, İberya mücadelesinin galibi. Eşleşmesinin galibi. Yine Norveç'ten Lillestrøm, onlar da büyük bir takım ama hani çok geçmişlerini arayan bir takım. Elenmeyecek bir takım değil. Almaty, Levski, Sofia eşleşmesinin mağlubu. Serje, Ararat eşleşmesinin mağlubu. Aarhus, Sava eşleşmesinin mağlubu. Dinamo Zagreb, yani eleneni mağlubu derken ondan bahsediyorum. Bu eşleşmede elenen takımlar. Dinamo Zagreb, Zagris eşleşmesinin kaybedeni, mağlubu ya da işte eleneni ve Bratislava Mialbe eşleşmesinin mağlubu. Yani Beşiktaş'ın aslında playoff'ta, Avrupa Ligi playoff'unda bence zorlayacağı birkaç tane takım var. Beşiktaş'ı zorlayacak takımlardan birisi. Aarhus Sabah eşleşmesinden birisi gelirse, özellikle Aarhus gelirse sıkıntı. Yani Sabah orada inşallah üst tura çıkar. Aarhus'un Beşiktaş'a gelmesi sıkıntı. Çünkü yine Danimarka'ya gideceksiniz. Geçen sene Midtjylland'ı, Kopenhag'ı, Brøndby'yi, Nørresundland gibi takımları yerle bir eden Aarhus. Yani onları geçip şampiyon olan Aarhus gelmiş oluyor. Sıkıntı. Hırvatistan takımı Dinamo Zagreb eşleşmek istemezsiniz. Yine de eğer buradan Zagris Kaunas galip gelirse, turu geçerse. Yine Mialbi Bratislava eşleşmesinde de eğer burada Bratislava geçerse, Mialbi gelirse, onlar da İsveç şampiyonu. Yine sıkıntı, yani sıkıntı derken zorlayabilir ama Beşiktaş'ın şuradaki her takıma karşı en kötü dış deplasmanda yenilmemesi. Belki Kızılyıldız'ı dışarıda bırakıyorum ama o da işte kaybederse geliyor. Playoff'taki rakipleri şu andaki tura göre bence daha kolay bana sorarsanız, ya da benzer seviyede Avrupa'da gruplara kalmalı siyah beyazlar her halükarda, onu da söylemek istiyorum. Sevgili dinleyicimiz sormuş, Yalova Kartalları'ndan sevgili Salih Bey. Sevgili Caner, nice yıllar o tatlı çocukların çocuklarına demiş ve eşinle sevgili Korkut abi öyle bir mesaj yollamış. Çok teşekkürler. Vallahi iyi bir aile babası olmaya çalışıyoruz. Kızım gerçi çok küsüyor ama yapacak bir şey yok. Özellikle pazar günleri ben burada olduğum için gün boyu inanılmaz bir reaksiyon gösteriyor. Hafta içi işte bir şekilde kendisiyle fazla ilgi harika göstererek işte onunla zaman geçirmeye çalışıyorum diyelim. Oğlum biraz daha büyüdü, anlayabiliyor. En azından çalışmak zorunda olduğumuzu anlayabiliyor ama kızım 4 yaşında olduğu için henüz çok idrak edemiyor. Çalışma olsun bitsin baba diyor. Kızım diyorum. Peki çalışmadığım zaman ne olacak? Benim diyor kumbaram var, orada çok param var baba, harcarız oradan diyor. Ben sana bakarım baba falan diyor. Ama tabii çok küçük yani, kumbarasında da hani parası da sayılabilir bir para. Yani para sayma makinesi olmadan da elinizde sayabileceğiniz kadar parası var. O yüzden de hani onu çok idrak edemediği için zaman zaman yükleniyor. Evet, birazdan reklam arasına gideceğim. Bir dakika sonra dönüşte çok zor bir soruyla karşınızda olacağım. Bakalım bu sorunun cevabını kim? Gerçi bunu da bilirsiniz ya. Öyle tahmin ediyorum. Şöyle bakıyorum. Evet. Oynadı takımlar ve mevkisini söylemesem herhalde, ya da belki başka bir soru mu hazırlamak lazım? Bir dakika, şu soruya da bir bakayım. Sonrasında belki biraz daha değiştirebiliriz. Evet. Bence bu soruyu da bilirsiniz. Bu soru daha iyi olabilir. Belki biraz kızacaksınız bana ama bence bu soru güzel olabilir. Peki şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz sevgili dinleyiciler. Dönüşte tekrar buradayız.
1: Müzik. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Numarada Dark Risham. Yarışın liderliği için ön tarafa geldi. 6 numaralı Yeğenim Nehir liderliği alıp yarım boy kadar fark yapmıştı ki 1 numaralı Let's Love dışına kadar dolandı. 2 boy kadar geride içeride 3 numarada Kayus var. Kayus'tan yarım boy kadar geride 4 numaralı Rox Elena. 2,5 boy kadar gerisinde orta kulvarda 8 numarada Dark Risha ilerliyor. Dark Risha'nın dışında 2 numaralı Majestic Flow var. 1 boy kadar geride 5 numaralı Violet 18. 3 boy geride 7 numaralı Little Battler sırasıyla safkanlar bu şekilde 1200 metre start yerine doğru ilerliyor. Yarışa liderlik yapan 6 numaralı Yeğenim Nehir. İkincilikte 1 numaralı Let's Love var. 1 boy kadar geride 3.lükte. 3 numarada Kaios. 2,5 boy geride 4 numarada Rox Elena. Ondan yarım boy kadar geride orta kulvarda 2 numarada Majestic Flow içinde 8 numarada Dark Risha. 1 boy geride 5 numaralı Violet 18. 2 boy geride 7 numaralı Little Battler sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. Liderliğini 1 boy farkta sürdürüyor 6 numaralı Yeğenim Nehir. Takipte Kır Safkan. 1 numaralı Let's Love var. 2 boy kadar geride. 3 numarada Kaios. 3.lükte 2,5 boy geride dışta 4 numarada Rox Elena. Yarım boy kadar gerisinde içeride 2 numarada Majestic Flow. 2,5 boy kadar geride 5 numarada Violet 18 sırasıyla kısraklar son 600 metreye şimdi girdi. 6 numaralı Yeğenim Nehir liderliğini sürdürüyor. Takipte 3 numarada Kaios var. Rakibini yakın markaja aldı. 4 boy geride 2 numaralı Majestic Flow sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Liderliğini 6 numaralı Yeğenim Nehir sürdürme çabasındayken 3 numarada Kaios onu yakalamakta zorlanmadı. 3 numarada Kaios şimdi rakibinden liderliği aldı. 1 boy kadar fark yapma çabasında bunu başardı. İçeride 6 numaralı Yeğenim Nehir de ikincilikte. Son 200 metreye girildikten sonra 3 numarada Kaios yarışın lideri 6 numaralı Yeğenim Nehir. Nehir'in atakları olsa da 3 numaralı Kaios liderliğini sürdürüyor. Fotoya doğru yarım boy kadar fark yaptı. Yeğenim Nehir önünde Kaios kazanıyor. 6 numaralı Yeğenim Nehir 2. 4 numaralı Rox Elena 3. 5 numaralı Violet 18 4. 1 numaralı Let's Love da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 3 numaralı Kaios kazandı. Gökhan Gökçe ile start aldı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Deniz Caner Aydar. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Galatasaray Ren mücadelesi de başladı. O mücadeleyi de takip ediyoruz. Hatta şöyle bir bakayım sadece. Kadroya bakacağım. Galatasaray'ın maça başlangıç kadrosuna bir bakalım istiyorum. Kalede Uğurcan var. Kaan, Abdülkerim savunmada. Şalay ve Eren yine savunma dörtlüsü. Lestey ve Torreira

0: savunmanın hemen önünde forma giyiyor. Leroy Sané, Gabriel Sara sol tarafta, Yunus ve en önde de Osimhen mücadele ediyor sarı kırmızı takımda. Bakalım nasıl bir hazırlık mücadelesi olacak. Stat oldukça boş, ilginç şekilde, hiç yani yoğun bir ilgi yok, onu söyleyeyim. Galatasaray taraftarı en azından böyle bir ilgi göstermemiş bu mücadeleyi. Peki, az önce sorular sorduk. Sizler de bildiniz. İyiydi, sorular oldu ama yine de bildiniz. Bazılarının tabii şıkkını yanlış sorduk. Yine de birçok dinleyicimiz de bildi. Şimdi yine bir tane soru soracağım ama çok emin olamadım bu soruda. Hadi sorayım. Türkiye Ligi'nin en iyi oyuncularından birisi olduğumu düşünüyorum oynadığım süre boyunca. Kariyerimde Palmeiras ve Flamengo oynadığım takımlardan bazıları yine bana takılan lakaplardan birisi de Doktor lakabı. Ben kimim? Cruzeiro ve Flamengo'da forma giyen Süper Lig'in en iyi 10 numaralarından birisi olarak anılan, bunu bilirsiniz herhalde tahmin ediyorum. Yine lakaplardan birisi Doktor. Bu arada Galatasaray Osimhen'le öne geçmeye çalıştı ama kalecinin müdahalesi var. Bu oyuncu kimdir? Cruzeiro, Flamengo. Kendisine Doktor lakabı takılan bir oyuncu ve Süper Lig'in en iyi 10 numaralarından birisini soruyorum. Evet. Hemen cevaplar geldi değil mi İbrahim Bey? Tabii. Doktor deyince hemen bir yerde bir çağrışım yaptı değil mi? Kolay bir soru olsun dedim. Madem az önce çok zorladık sizi. Bir de yanlış şık nedeniyle, daha doğrusu yanlış bir ipucu nedeniyle biraz da üzdük dinleyicilerimizi. Yanlış cevap verenler kendilerini böyle avuttu. Efendim siz Barcelona dediniz diye. Peki Barcelona dediğim halde gelen 30-40 tane doğru cevabını ne diyeyim ben şimdi? Değil mi? Bir de öyle bir şey var yani. 30-40 tane en az doğru yanıt geldi. Antalya'dan Celal Bey ne demiş? Evet, Celal Kayacan yazmış doğru yanıtı. Sevgili İbrahim Özdemir Bey doğru yanıtı yazmış. Sevgili Can Bey, hekimimiz Ankara'dan doğru yanıtı yazamamış. Bakalım kim doğru yanıtı yazacak, merak ediyorum. Bu bilirsiniz çok kolay bir soru bence. Cruzeiro ve Flamengo herhalde kolay bir soru diye tahmin ediyorum. Sevgili Uğur Bey ne demiş? Son saniye basketlerini sorar mısınız? Unutulmaz olsun ilk çap. Mesajı da benden olsun. Pjanic ve Efes'te oynarken 2,5 saniye kala kendi potasından oradan fırlatıp basket olup maçı kazandıran son topu olsun. Ama hani basketbol çok herkesin ilgi odağı, daha doğrusu ilgilendiği bir spor değil sevgili Uğur Bey. Yoksa hani sorarım tabii ki. Hani bana da sorsanız çok böyle hafızama. Basketbolda şöyle bir şey var. Hani mesela basketbola giden bir spor sever. Mesela bizde en çok, bu arada Galatasaray savunmasından çok büyük bir hata ama hakemin verdiği bir faul kararı var. Mesela bizde en çok maça giden, basketbolu seven hani yayıncılardan birisi sevgili Görkem. Ona da sorayım mesela, hani oradan yanıtını versin. Mesela maçtan çıktıktan sonra basketbol maçını izleyen herhangi birisine skoru sorun. %80'i, %90'ı skorun kaç bittiğini hatırlamaz bile. Değil mi? Herhangi bir maç, fark etmez gittiğim bir maç. Bir dakika ya, kaç bitmişti diye hemen insanlar bir telefonuna bakar ama skoru net olarak hatırlamıyorum falan der yani. Basketbolun böyle bir durumu var. Hani ben belki hayatım boyunca bir, ne bileyim, 200 basketbol maçına gitmişimdir. Bu arada Ren çok tehlikeli geldi. Evet, çok tehlikeli geldiler ama gol atamadılar. 2-1 yakaladılar yine. Ama gol atamadılar. Dinleyicimiz cevap vermiş ama değil. Mahmut Bey. Yok. Yok daha neler. İsmini de söyleseydiniz Caner Bey. İşte ama yine yanlış cevaplar gelmiş Tarık abim. Evet, Doktor lakaplı çok kıymetli bir 10 numaralardan ve Cruzeiro gibi, Cruzeiro ve Flamengo'da forma giyen, ki oynadığı bazı takımlar, birçok takımda oynadı, ülkemize gelmiş en önemli 10 numaralardan birisi. Bilirsiniz diye tahmin ediyorum. Emir Priz için evet üçlüğü vardı. Kerem neydi? Kerem Gönlüm değil. Diğer Kerem'in basket Kerem Tunçeri'nin Dünya Kupası'nda son saniye basketbolu vardı. Hiç unutulmaz. Kolay kolay herkes de hatırlar. Sevgili Ali abi yine doğru yanıtı vermiş. Evet, gerçekten efsane bir futbolcuydu. Biraz dediğim gibi kolay bir soru olsun dedim. Birazdan ilk reklam arasında biraz daha zorlaştırırız. Reklam aramız var herhalde bu arada. Evet, es geçmeyelim. Kısa bir reklam arası devam edelim.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam edelim. Evet, bu arada Ren penaltı kazandı ama offside nedeniyle iptal edildi bu penaltı kararı. Evet, Uğur Bey şaka yapmış bize. Sevgili Ali abi, tabii cevabı söyleyeyim. Kolay bir mesajdı, onu söyleyeyim. Alex de doktor. Alex de Souza ülkemize gelmiş. En iyi 10 numaralardan birisiydi. Bir diğeri de Hacı'ydı tabii. Hacı'yı hani özellikle Alex'i sordum. Neden sordum? İkisinden birisini soracaktım. O yüzden Alex'i sordum diyelim. Özel bir sebebi yok. Ama benim çok beğendiğim oyunculardan birisiydi. Oyun görüşü, saha içindeki futbol oynamaya çalışması, çok saha dışıyla ilgilenmemesi. Kadıköy'de de heykeli var. Kendisinin çok kıymetli bir futbolcuydu. Türk futbol tarihine geçen 10 numaralardan birisiydi. Sevgili Ahmet Bey demiş ki Tarık Biberovic'in Beşiktaş-Fenerbahçe final serisi son maçı şampiyonluk mücadelesinde attığı basketbol unutulmaz demiş. Ali abi Alex de Souza demişti, Ali Sürek. Kral Alex demiş. Korkut abi aynı şekilde. Sevgili Mahmut Bey Sokrates mi demiş. Yok tabii ki. Kanada'dan sevgili Tarık abimiz Tarık Yücesoy tabii ki Alex de Souza demiş. Daha neler? Keşke cevabı da söyleseydiniz. Yine Celal Bey Antalya'dan Celal Kayacan Alex de Souza demiş. Sevgili İbrahim Bey Alex demiş. Yani kolay bir soruydu. Tabii cevaplamanız da birazdan ama bu soruyu ilk reklam arasında içtenlikle söylüyorum. Daha zor soracağım. Tabii de başka takımlarda da oynadı. Ben sadece ikisini sordum. Palmeiras'ta da oynadı. Oynadı. Brezilya'da bayağı bir takımda oynadı. Sadece dediğim gibi ben ikisini söyledim sadece. Ama var. Oynadı başka takımlarda var. Şimdi birazdan hafızanızı biraz daha zorlayacağım. Çünkü daha zor sorular geliyor. Eminim ki bazılarınızın sevebileceği nitelikte zor sorular. Bu defa gerçekten zor sorular ama yönlendirme soruları da şıkları da yanlış olmayacak. Ona da eminim. Çünkü eğer olursa da Görkem'den bilin. Çünkü o soruları hazırlıyor. O bizi yanlış yönlendiriyor falan dermişim. Bakalım kimler bilecek. Dediğim gibi ilk reklam arasında hemen hangi soruyu soracağıma bir karar vereyim. Sonrasında sizlere danışacağım. Evet, bu arada Ren penaltı bekledi. Hakemin kararı devam. Evet, Korkut abi demiş. Gerçek tıp doktoru oldu demiş. Sokrates rahmetli. Belki böyle bir mesajı var. PSV maçı da 4-0 bitti. Yani Azi Akmaş 4-0 kazandı. PSV karşısında çok flaş bir skor bence. Çünkü farklı bir galibiyet aldı Azi Akman. 10 kişi kalmasaydı bence bu mücadele böyle olmazdı ama 10 kişi kalmanın verdiği bir dezavantaj oldu, onu da söyleyelim. Alex birçok takımda oynadı, sadece Palmeiras değil yani Brezilya'da başka takımlarda da oynadı. Tabii hepsini söyleyemiyorsunuz yani, hepsini söylediğiniz zaman bir anlamı kalmıyor zaten. Sorunun cevabı otomatik olarak ortaya çıkmış oluyor. O yüzden biraz bazılarını haliyle kısmanız gerekiyor. Ben de böyle bir şey yapmıştım Alex için. Yoksa hani vardı tabii. Alex de Souza. Fenerbahçe'de yanlış hatırlamıyorsam gol kralı da olmuş değil mi? Fenerbahçe'de kaptanlık yaptı. Asist kralı oldu. Brezilyalı efsaneydi. İsterdim mesela hani Türk olmasını. Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras yine Cruzeiro'da oynamıştı. Coritiba da yine oynadı değil mi? Öyle hatırlıyorum. Yani son dönemi sanırım Coritiba olması gerekiyor. Bu durumda kendi ülkesinde 4 takımda mücadele etti. Arada bir Fenerbahçe macerası var. Ya da Coritiba'dan önce böyle bir macerası var. Daha önce de zaten biliyorsunuz ilk Avrupa macerası da Parma'daydı. Sonrasında Fenerbahçe'ye gelmişti. Yani Parma sonrası demiyorum ama Avrupa'ya ilk çıkış takımı Parma'ydı. Sonra bir Flamengo, sonra Cruzeiro ve sonrasında Fenerbahçe'ye gelmişti. Doktor lakaplı kral diyelim Alexis Souza. Evet, 0-0'lık beraberlik 13. dakika. Biraz oyunu gözlemlemeye çalışıyorum. Özellikle savunma arkası atılan toplarda yine zorlandı Galatasaray şu ana kadar. Gol yiyebilirdi yani, 12 dakika içinde gol yiyebilirdi. Tartışılabilecek bir penaltı pozisyonu var. Oğuzhan Çakır devam ettirdi. Şimdi mesela yine bir savunma arkası koşusu var. Burada oyuncu evet pas verse yine bir net pozisyon olabilirdi ama pas vermek yerine çalım attı. Kendisi gitmeye çalıştı ve topu da kaptırdı. Daha doğrusu avut attı. Yine bir geçiş hücumu ve yine Galatasaray kalesinde tehlike oldu, onu söyleyeyim. Okan Hoca'nın buralara bir çare ve çözüm bulması gerekiyor. Hazırlık kampı adı üstünde bu kampta biraz daha çözüm bulması gerekiyor bence. Daha önceki hazırlık maçlarında da bunu fazlasıyla gördük. Bu arada ciddi bir rakip Ren. Yani böyle de bakarsak bir test maçı da olabilir. Hani Venezia gibi takımların önünde bir takımdan bahsediyoruz. Fransa'nın iyi takımlarından birisi. Hani Paris değil, Monaco veya Lyon değil ama işte Lyon seviyesine yakın bir takım. Son yıllarda çıkış yapan bir takımdan bahsediyoruz. Gayet iyi, hızlı oynayan, kaliteli oyuncuları olan, kendi ligine göre ve yine Avrupa arenasına göre mesela çok hızlı bir şekilde çıktılar. Paslarla beraber bir anda Galatasaray'ın üzerine 6 oyuncuyla hücum ettiler. Hala da devam ediyorlar bu arada. Ceza sahasında bir orta yaptılar, etkili olamadı. Bu orta Galatasaray bakalım çıkabilecek mi? Şimdi Veste ile çıkmaya çalışıyor. Sonuç alabilecek mi? Tuzla'dan sevgili Tolga Bey yazmış. Alex de Souza demişti, onu okumuştuk. Evet, Alex çok efendi birisiydi, doğru. Ben de zaten kendisini hem sağ içi hem sağ dışındaki görüntüsünden dolayı çok beğendiğimi söylemiştim. Böyle futbolcular da var. Fenerbahçeliyim. İstatistikler Alex'i gösteriyor ama futbol zevki hacı değildi. Benzer bir durum istatistikleri Ronaldo'yu gösteriyor ama futbol keyfi Messi'de. Başka bir kıyaslama istatistikler Zidane'ı gösteriyor ama büyüleyici futbol Ronaldinho idi. Ne demiş? Yanlışsam söyle. Yani işte herkesin farklı bir bakış açısı var. Sevgili Uğur. Neden bakış açısı var? Hani birileri işte Zidane'ı sever. Birileri biraz daha estetik bir futbol isteyenler Ronaldinho'yu çok severler. Mesela ben futbol tarihinin en büyük şeylerinden birisinin ne diyelim? Yani futbolun borcu olan oyuncular var. Onlardan birisi bilmiyorum katılır mısınız ama dünya futbolunda çok büyük borcu var.

bir oyuncuydu. Ronaldinho zaten başka bir seviye. Yani estetik futbolun herhalde dünyadaki en iyilerinden birisiydi. Belki de en iyisiydi. Ondan sonra zaten öyle çok fazla oyuncu olmadı. Biraz Neymar bir şeyler yapmaya çalıştı ama o da eline yüzüne bulaştırdı diyelim. Yani bir Ronaldinho hiçbir zaman olamadı Neymar. Messi, Ronaldo kıyaslamasına çok girmeyeyim ama biri biraz daha fiziğiyle oynayan bir oyuncuydu. Diğeri biraz daha belki estetik oynayan bir oyuncuydu Messi. Ve onlar da artık bırakmak üzereler. Onlar tabii çok uzun yıllar sürdürdüler bu rekabeti ve üst düzey futbolu haliyle dünya futboluna 15-20 yıl damga vuran gerçek efsanelerdir. Onları unutmamak lazım. Unutamayız herhalde. Ama yani Iniesta konusunda gerçekten benim için çok büyük bir sıkıntı. Evet, bu arada Galatasaray Osimhen'le 1-0 öne geçti sevgili dinleyiciler. Dakikalar 17'ye gösterirken Ren karşısında Galatasaray'ın üstünlüğü var. Golü tekrar birazdan takip edeceğiz. Bir köşe vuruşu kazandı Galatasaray. Ve köşe vuruşu sonrasında da sarı kırmızı temsilcimiz Ren karşısında 1-0 öne geçti. Köşe vuruşundan Osimhen'in kafa vuruşu çarptı mı birisine bilmiyorum. Burada Jakobs herhalde. Ha yok. Beste'ye dokunamamış. Osimhen'in kafa vuruşunda. Evet, top direkt uzak köşeye ve ağlara gidiyor. İyi bir kafa vuruşu. Alex'in Türkiye'deki istatistiğine bakıldığı zaman oynadığı maç üzerinden neredeyse her maç gol atmış ya da asist yapmış demiş. Sevgili Ali abi. Evet, doğru. Alex'in istatistikleri gerçekten mükemmeldi ama işte son dönemde ona da oyununa da baya bir sıkıntılar oldu. Yani bence daha fazla kalabilirdi Fenerbahçe'de. Hani çok anlayamamakla beraber bir şekilde kendisiyle yollar ayrıldı ama çok doğru karar olduğunu düşünmüyorum. Yani ayrılırken ayrılır şekli ve Fenerbahçe'den ayrılması en azından o dönem için bence hataydı. Artık geçmiş geçmişte kaldı ama yapacak çok fazla bir şey yok. Değiştiremiyorsunuz. Ama bence doğru değildi, yani ayrılmayabilirdi. Ama işte oluyor. Yani futbolda bazen bazı oyuncular sisteme uymuyor. Bazıları sisteme uyuyor. Teknik direktöre uymuyor. Zaman zaman böyle yıldızlar gördük dünya futbolunda. O da bunlardan birisiydi Alex de Souza. O zaman Sayın Aykut Hoca'nın sistemine uymadığı gerekçesiyle ya da başka problemler vardı bilmiyorum. Bir şekilde kendisiyle yollar ayrılmıştı diyelim. Evet, Galatasaray golden sonra biraz daha arzulu iştahlı oynamaya başladı. Ren'in en azından üzerine gelmesini biraz daha engellemeye başladılar. Daha önde basmaya başladı Galatasaray. Bakalım hani geçmiş yıllardaki oyuna yakın bir oyun, benzer bir oyun görebilecek miyiz? Dediğim gibi hani sonuçta bu bir hazırlık mücadelesi ama ölçüt olmasa da tabii ki yine size zaman zaman bazı periyotlarda ışık verebilir buradaki mücadele. Bir 7 dakikam kaldı. Sonrasında güzel bir soruyla karşınızda olacağım. Biraz hafızamızı zorlayacağız. Biraz değil, bayağı zorlayacağız. Bu defa gerçekten zor sorular hazırladım. Bir tanesi şu anda önümde. Ben bile cevabını bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Diyelim. Evet, zor sorular var. Bunların cevaplarını da merak ediyorum. Kimler biliyor? Az önce bir tanesi zordu, diğerleri kolaydı diyelim. Şeye bakmaya çalışıyorum. Özellikle Vesti'yi bir alıcı gözüyle izlemeye çalışıyorum. Nasıl bir mücadele ortaya koyacak? Torreira ile uyumu nasıl olur? Hani bazı maçlarda böyle bir 2 6 ile oynarsanız bir şekilde ileride çoğalabilecek misiniz? Karşılarken o yer tutuşları nasıl? Yine baskıda alan parselizasyonu nasıl? Onlara da bir bakmaya çalışıyorum alıcı gözüyle. Dediğim gibi çok fazla izleme şansı bulamadık ama bu önemli bir yani iyi bir takıma karşı bir hazırlık mücadelesi. Sonuçta onlar da kendi ligine hazırlanıyorlar ve bir an önce iyi bir mücadele ortaya koyup lige hazırlanmaya çalışıyorlar. Bu arada offside yok. Şimdi sağ taraftan yine savunma arkasına atılan bir top ve tehlikeli geliyor.

Ren ceza sahasında bir orta çok net bir fırsatı kaçırdı. Ren takımı yine bir penaltı bekliyor. Szymanski bu arada hata geliştiren oyuncu. Offside var mıydı? Sanırım bozdu sağdaki oyuncu. Leste bozdu. Sonrasında ceza sahasında bir orta. Evet, baya bir net fırsatı kaçırmış. Yani şuradan bu topu avuta atmak gerçekten ya 6 pasın içinde Uğurcan'ı geçen topa göğsüyle avut atmış oyuncu. Yani dokunsa muhtemelen girecek pozisyon ama biraz temasta dokunmuş. Top da avuta gitmiş ama çok zor olsa gerek diye düşünüyorum. O kadar yakın ceza sahasına, daha doğrusu ceza sahası diyorum, kaleye o kadar yakın bir pozisyon ama burada değerlendiremedi Ren takımı. Ama savunma arkası koşulları konusunda problem var. Yine mesela Ren geliyor. Tehlikeli bir atak. Evet, bu defa direkten döndü. Dönen top yine kaçırdılar. Evet, üst üste ataklar Ren takımından. Bu arada her devasında da 6-7 oyuncu ceza sahası ve çevresinde oluyor. Yani Galatasaray'ın geri dönüşlerinde de problem var. Bence bu da Okan Hoca'nın yine gözünden kaçmıyordur diye düşünüyorum. Mutlaka oraya kısa vadede, uzun vadede tedbir alacaktır, önlem alacaktır. Takımın geri dönüşleri problem. 2'dir, 3'tür. Ren takımı bir anda çok hızlı geliyor ve her geldikleri pozisyonda da tehlike yaratıyorlar. Az önce bu arada direkten döndü. Uğurcan'ı geçen top tekrar oyun alanına geri döndü ve Ren ikinci şans topunu da değerlendiremediğini, iyi bir şut gelmedi diyebiliriz. Yani şu ana kadar Galatasaray'ın özellikle bloklar arasında kopukluklar var. Bunu tabii hani oynadıkça, belki oyun ezberini biraz da oturttukça ya da hocanın isteklerine, oyuncuların zaman içinde fizik olarak da daha hazır oldukları bir zaman uyum sağlayacaklardır. Ama tabii bu da mutlaka görülüyordur. Öyle tahmin ediyorum. Bir sağdan bir soldan sürekli beklerin arkasına kaçan oyuncular. Tabii artık oyun çok dar alanda oynanıyor, takdir ederseniz. Dolayısıyla herkes artık sizin oyununuza ya da herhangi bir oyuna bir panzehir geliştirebiliyor, bir oyun geliştirebiliyor. Önde baskı yapıyorsanız pasta çıkıyorlar. Sizi enine doğru oyunu genişletip bir şekilde sizi yoruyorlar ya da mutlaka merkeze bir ya da iki opsiyon ekleyerek, pas opsiyonu ekleyerekten oradaki istasyon sayısını 4'e 5'e bazen 6'ya çıkarabiliyorlar. Artık kaleciler de zaten oyun içinde. Hal böyleyken hani artık çözümlenmeyen bir oyun yoktur. Sadece dediğim gibi bu oyuna sizin göstereceğiniz reaksiyon önemli. Sizin takımınızın göstereceği reaksiyon önemli. Şimdi Galatasaray'ın öndeki o baskısını da iyi bir şekilde geçiyor Ren takımı. Bunu niye söylüyorum? Yani Şampiyonlar Ligi'nde ya da üst düzey maçlarda bu tarz takımlara karşı oynayacaksınız. Ren'in daha güçlü halleriyle oynayacaksınız ya da Ren gibi takımların daha güçlü versiyonlarıyla mutlaka oynayacaksınız. İşte buradaki o geçişlerdeki defleri görmek lazım. Yani o sıkıntıları, takım içindeki artık olmayan şeyleri düzeltmesi gerekiyor. Okan Hoca'nın çok hızlı bir şekilde geliyor Ren takımı. Ve her defasında da şu ana kadar tehlike yarattılar. Hani sadece şu anda skora bakmaksızın bu yorumu yapıyorum. Ören'in çok daha etkili pozisyonları var şu ana kadar. Ayrıca başka bir şey daha söyleyeceğim. Mesela baskıda da özellikle sol taraftan Abdülkerim'e yapılan baskıda, tabii Kaan var şimdi savunmada. Davinson Sanchez yok. Sürekli Abdülkerim'le çıkmaya çalışıyor. Oradaki baskıda da mutlaka bir pas opsiyonunun, bir istasyonunun daha olması gerekiyor. Sadece Torreira bir şekilde oradan o baskıyı kırmaya çalışıyor. Bu oyun özelinde söylüyorum. Çok yeterli gözükmüyor şu ana kadar. 1-0 ama Galatasaray'ın üstünlüğü var. Bu da şu ana kadar en azından stattaki taraftarları mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Evet, yine mesela çıkarken büyük bir pas hatası ve evet, mücadele 1-1'e geldi sevgili dinleyiciler. Tam da bunu söylemeye çalışıyorum.

0: istiyordum. Hani bir yerde Uğurcan bu kez hani daha şeyim bitmedi konuşurken savunmadan çıkarken hata yapıyor dedim Galatasaray. Daha sözlerim bitmeden Uğurcan yaptı hatayı da. Uğurcan çıkarken uzaklaştırmak istedi ve Renli oyuncunun ayağına teslim etti. Oyuncu da aşırtma bir vuruşta mücadeleyi 1-1'e getirdi. Az önce dedim yani mutlaka bir istasyon olmalı. Hani sadece Torreira etmez. Genelde hani Leste'yi biraz daha geride gibi oynuyor. Öyle görüyorum. Torreira daha önde. Sanki bir 8 gibi öndeki o baskıya daha çok yardımcı oluyor. Ve daha sözlerim bitmeden de Ren kulübü, daha doğrusu Ren beraberliği sağladı. Uğurcan'ın hatasından dolayı aşırtma vuruşta 1-1'lik beraberliği sağladı. Gerçi yani şu ana kadar hani Galatasaray'ın Osimhen'le bulduğu duran top pozisyonu dışında çok fazla pozisyonu olmadı. Yani Ren şu anda 3-1 falan önde olabilirdi. Değil mi? Görkem, yanlış bir şey söylemiyorum herhalde. Yani o kadar iyi fırsatlar yakaladı. Şimdi bakalım Galatasaray bir reaksiyon gösterebilecek mi? Yunus Akgün Osimhen'e gönderdi ama Osimhen de yetişemedi bu pozisyonda ve 1-1'lik beraberlik 27. dakika oynanırken daha da sanki böyle bir lig maçıymış gibi kıran kırana bir hazırlık mücadelesi, onu söyleyeyim. Zorluk seviyesi yüksek bir mücadele. Yani bu seçim gayet iyi olmuş iki takım için de, mutlaka eksiklerini görecekler. Yarış aramız var mı sevgili Görkem? Ben geleyim mi? Eli kulağında diyor. Peki o zaman sevgili Erdal Bey'in mesajına bir bakalım. Sonrasında yarış olursa yarışa gidelim. Bizim ligde İspanyol hocaları başarılı olur mu demiş. Bence İspanyol hocaları ligimizde başarılı olamaz. Neden ise bizde futbol sistem ve ekolü yok demiş sevgili Erdal Bey. Olmadı, daha önce gelen İspanyol hocalar ülkemizde çok da başarılı olamadı. Hani bu bir tesadüf mü bilmiyorum ama belki ikliminden, havasından, suyundan ya da onların istedikleriyle bizim oyuncuların ya da ligimizdeki takımların oyuncularının uyumu pek ne diyelim, uymadı yani. Şu ana kadar başarılı olamadılar. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

Start verildi ve koşu başladı. 2 numaralı Demirnal çok geç başladı. Rakiplerinin 10-12 boy gerisinde. Koşunun liderliğini 11 numaralı Frank VF'si üstlendi. 3 numaralı Serdar Efe ve 9 numaralı Ömür'ün oğlu da tempo artıran safkanlar. Şimdi liderliği ortadan gelen 3 numaralı Serdar Efe aldı. Yarım boy gerisinde 9 numaralı Ömür'ün oğlu ikincilikte. Ondan yarım boy kadar geride, hatta bir boy geride 11 numaralı Frank VF'si. 3 boy kadar geriden 7.liğe dıştan 7 numaralı Holigan geldi. Holigan'dan 1 boy kadar geride 8 numaralı Akkobak. 2 boy geride 4 numaralı Uzuntay. Uzuntay'dan 2 boy kadar geride 10 numaralı Kıvırcık Mehmet. Yarım boy geride 1 numaralı Afşıntay, 2 boy geride 6 numarada Baby Arya, dışında 5 numarada Ahu Ata sırasıyla safkanlar son 800 metreye girmek üzere. Yarışın lideri 3 numarada Serdar Efe. İkincilikte 9 numaralı Ömür'ün oğlu var. Yarım boy geride 3.lükte. İç kulvara yakın 11 numaralı Frank DFS'e. Dışında 7 numarada Holigan. 2 boy geride iç kulvara yakın 8 numarada Akkobak. Akkobak'tan yarım boy geride 4 numaralı Uzuntay. Uzuntay'ın dışında 10 numaralı Kıvırcık Mehmet sırasıyla. Safkanlar son 600 metre girmek üzere. Ömür'ün oğlu da yarışı bırakmak durumunda kaldı. Safkanlar son düzlüğe çıkmak üzere. 3 numaralı Serdar Efe önde, 7 numaralı Holigan peşine takıldı. 1 boy geride 4 numaralı Uzuntay sırasıyla safkanlar son 400 metreye girdi. Liderlik 3 numaralı Serdar Efe de dışından, 7 numaralı Holigan içeriden, 4 numaralı Uzuntay yüklendi bariyer dibinde, 8 numaralı Akkobak geride, dıştaysa 5 numaralı Ahu Ata var. Son 200 metreye girilirken 7 numaralı Holigan'a dıştan gelen 5 numaralı Ahu Ata yakaladı. Son 200 metreye girildikten sonra dıştan gelen 5 numaralı Ahu Ata liderliği aldı. Hızla fotoya doğru farkı aça aça ilerlemeye başladı. Ahu Ata koşuyu da kazandı. 7 numaralı Oligan ikinci, 4 numaralı Uzuntay üçüncü, 6 numaralı Baby Arya dördüncü, 8 numaralı Akkobak'ta.

0: Yarıştan 5. olarak ayrıldı. Berkay Bülbül'le start alan Ahu Ata kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
4: Spor. Reklam.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Radyo Spor. Reklam.
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başar Nida'nın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Deniz Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Hala orada olanlar var mı? Beni dinleyenler. Peki o zaman bir soru soruyorum. Bunu kesin Görkem bilir ama olsun yine de soracağım. Diyelim evet. Birbirlik beraberlik devam ediyor. Galatasaray Ren mücadelesinde eşitlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Kariyerimde sadece bir takımda oynadım. Nasıl ama? 25 yıllık kariyerimin tamamını tek bir kulüple geçirdim. Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandım. Tamam mı? Ve benim en önemli özelliklerimden birisi hatırlarsanız forvet oyuncularına böyle kayarak yaptığı, tereyağından kıl çeker gibi kayarak yaptığı müdahalelerdi. Ben kimim? Hadi bakalım biraz kendimizi zorlayalım. Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazanan, futbol hayatını sadece bir kulüpte başlayıp bitiren bir futbol efsanesinden bahsediyorum. Bir savunma oyuncusu ve gerçekten kayarak müdahaleleri hani çok meşhurdu. Ben öyle hatırlıyorum. Böyle tereyağından kıl çeker gibi müdahaleleri vardı. Önemli bir savunma oyuncusuydu. Bakalım kimler doğru yanıtı yazacak bana. 0538-052-1487 merak ediyorum. Az önce hatalı soru sordunuz dediniz. Beni bir linçlediniz. Hadi bu defa doğru sorduk. Soruyu. Biraz eğlendik ama hakkını veriyor yani. Bakalım bu efsaneyi kimler hatırlayacak? Hadi bakalım. 0538-052-1487 kariyerini sadece tek bir kulüpte geçiren, 5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan, takımın önemli parçalarından birisi olan, çok çok önemli bir savunma oyuncusundan bahsediyoruz. Bu efsaneyi hatırladınız mı? Ya da unutmadıysanız yazın. Unutmuş da olabilirsiniz ama çok unutulacak bir isim değil. Ben en azından öyle hatırlıyorum. Değil mi? Bir de hadi görselliğiyle de alakalı bir şey söylemiyorum ama onu tahmin edersiniz. Evet, cevaplar 0538-052-1487. Kopya çekmek yok ama yani yapay zekaya falan. Şimdi az önce doktorumuz yazmış, sevgili doçent doktorumuz Sertan Bey. Diyor ki yapay zekaya sordum. Yapay zekaya sorarsam ben de bilirim yani. Yapay zeka sormadan o yanıtı hatırlamak lazım. Önemli olan zaten o, oraya sormadan acaba şöyle bir düşünmek lazım. Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazanan bir stoper, bir oyuncu, bir savunma efsanesi. Ve kariyerini tek bir kulüpte oynayıp futbol hayatını bitiren bir oyuncudan bahsediyoruz. Kaç tane böyle oyuncu var ki şimdi yapay zeka dersen anında bulacak yani. Bunu sormaya gerek var mı yani? O zaman zaten bir anlamı olmuyor ki. Değil mi? Yapay zeka. Böyle bir soru geldi. Sence cevabı nedir? Zaten bulacak yani. Kaynaklara bakacak. Kaç tane oyuncu var ki böyle? Yani belki birkaç tane vardır. Birisini size söyleyecek yani. Sevgili dinleyicimiz kim? Bir bakalım. Hemen şöyle bir. Can Bey, sevgili hocamıza sevgiler. Ama değil. Yanlış cevap. İlk doğru cevabı söylüyorum. Hemen şöyle. Kim yazmış? Evet, ismini de söyleyeceğim. Sevgili Cenk Bey doğru yanıtı vermiş. İzmir'den sevgili Cenk Bey, tebrik ediyorum sizi. Sevgili Uğur Bey doğru yanıtı vermiş. Doğru yanıtları söylüyorum. Sevgili Ali Sülek abimiz, Ali Bey doğru yanıtı vermiş. İsmail Bey doğru yanıtı verememiş. Vermiş diye bir anda düşündüm ama verememiş. Biraz daha düşünün. Dinleyicimiz kim? Antalya'dan Serkan Bey. Serkan Bey'in futbol bilgisi bayağı iyi ya. Ona çok güveniyorum sevgili Serkan Bey. İyi bir Beşiktaş taraftarı ama futbol bilgisi bayağı yüksek. Eğer yapay zekadan yardım almadıysa ya da komşularını sormadıysa anlık olarak yine doğru yanıtı vermiş. Yani neredeyse ne sorsam Serkan Bey bir şekilde bir bilgi veriyor. Sevgili Baran Akkuş Bey ilk kez bize yazıyor. Sevgili Baran Bey bilmiş ama ikinci şıkta bir cevap söylemiş. Sonrasında doğru yanıtı vermiş. Doğru. Polonya'dan sevgili Burak Bey doğru yanıtı vermiş. Doğru yanıtlara bakıyorum sadece. Maldini söyleyen Tolga Bey doğru yanıtı vermiş. Maldini cevap zaten çok kişi yazdı. O yüzden söylüyorum. Sevgili Fatih Bey doğru yanıtı vermiş. Maldini diyen yine başka bir dinleyicimiz Mesut Bey doğru yanıtı vermiş. Puyol diyenler var. Ramos diyenler var. Değil, cevap Maldini'ydi. Çok doğru yanıt veren olduğu için artık söylemek durumunda kaldım. Ankara'dan sevgili Utku Bey yine Maldini demiş. Hala Puyol diyenler var. Mertkan Aksu. Sevgili Mertkan Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Cevap tabii ki Puyol değil, Maldini. Totti yazarken 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve savunma dediniz. Maldini. Yormayayım sizi sevgili Cenk Bey. Hemen siz zaten doğru yanıtı vermiştiniz. Uğur Bey'in, Uğur Pekşen Bey'in çok hayranı olduğu bir oyuncu. Onu biraz mutlu edeyim diye yazdım. Daha önce de resmini bana göndermişti. Değil mi Uğur Bey? Sevdiğiniz bir oyuncu. O yüzden de sizin de gönlünüz olsun diye Maldini'yi sordum. Bakalım bilebilecek misiniz? Hemen resmiyle beraber göndermiş. Kutay Bey Puyol demişti. Hayır, cevap Maldini'ydi. Vox, Alman Vox göndermiş. Dursun Bey değildi, Maldini'ydi. Pirlo diyenler var. Ramos diyenler var. Evet, Puyol'lar var. Ama Maldini'ydi cevap. Çok Maldini gelmiş. Peki birazdan yine biraz daha zor bir soru soracağım. Serkan Bey demiş ki beni çok onur ettiniz. Yok gerçekten öyle ama yani sürekli ne bir sorsam mutlaka böyle bir doğru yanıt veriyorsunuz. İlginçtir. Yani konu ne olursa olsun Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, dünya futbolu çok seviyorum böyle bilgili insanları. Yanlış anlamayın yani hepiniz bilgilisinizdir eminim ama hani tamamen bu önemli bir özellik çünkü yani o anda hatırlamayabilirsiniz. Yani ben de çok şey bildiğimi düşünürüm futbol, spor üzerine ama biri sorunca böyle kalırım. Aa öyle miydi falan diye bazen. Ama siz genelde biliyorsunuz. İlginç. Hani şöyle hazırmış gibi böyle. Efendim bu soruyu sordu. Buyurun cevabı buradaymış gibi. Böyle alıp yapıştırıyoruz yani cevabınızı. Ne demiş? Bak demiş ki Google'dan baktım. Sevgili Fatih Bey. İşte bakmayın sorun orada. Google'dan bakmayın. Hafızanızı biraz zorlayayım. Bu sezon Şampiyonlar Ligi mücadelesi çok sıkı olacak demiş Erdal Bey. Neden bu sezon 4 büyük takımın kadrosu birbirine yakın? Ne dersiniz demiş. Yani bu sene şampiyonluk mücadelesi evet gerçekten zor olacaktır. Avrupa dönüşü kulüplerimiz yani görüntü itibariyle Beşiktaş buradaki ön elemeyi geçerse daha doğrusu elemeyi geçerse konferans garanti oluyor. Elense de playoff'ta konferans garanti oluyor. Bu yüzden hani 4 kulübümüz de Avrupa'da olacak gibi gözüküyor. Yani 3'ü zaten garanti. Beşiktaş'ta olacak gibi gözüküyor. Öyle olursa tabii hani bazı Anadolu takımlarımız da aradan acaba sıyrılabilir mi, zorlayabilir mi diye insan düşünmüyor değil. Ama tabii ne kadar bunu düşünüyorlar bilmiyorum. Evet tabii önemli futbolcular var. Valla tebrik ediyorum sizi. Dinleyicimizi sevgili Tolga Bey'i anında doğru yanıtı bulmuş. Tebrik ediyorum. Ya dediğim gibi bazen sorduğunuz zaman böyle şaşırabiliyorsunuz. Aslında bildiğiniz şeyleri unutabiliyorsunuz. Ya da o anda dilinizin ucuna kadar geliyor ama imtina ediyorsunuz söylemekten. Ya da hani söyleyemiyorsunuz. Gelmiyor işte baş harfi gelmiyor vesaire. Yakın zamanda 98 miydi neydi? Dünya Kupası işte. Öyle eşimle evde konuşurken o da çok ilgili ve bilgilidir. Dünya futboluyla alakalı, Avrupa futboluyla alakalı. Ya Fransa'nın kalecisini hatırlıyor musun dedim. İkimiz de ismini hatırlayamadık. İsmi geliyor aklıma. Yani aklıma derken baş harfi geliyor bir türlü o da. Halbuki aslında çok bildiğimiz bir kaleci. En sonunda hani bildiğiniz şeyleri de bazen unutabiliyorsunuz olabiliyor. Ya da o anda aklınıza gelmiyor. O yüzden aslında tebrik ediyorum yani. Doğru yanıtı verenleri tebrik ediyorum. O anda aklınıza gelmeyebilir. Çok iyi bilseniz bile. Özellikle dünya futboluyla alakalı. Sevgili Sertan demiş ki Muhammed Salah Beşiktaş'tan istediklerini Trabzonspor'dan istemedi mi acaba? Nasıl bu kadar rahat alabiliyor demiş. Rahat almıyor Trabzonspor. Ama burada sanırım başka dinamikler de var sevgili Sertan. Yani o dinamikler biraz daha zaman geçtikçe anlayacağız. Mutlaka başka dinamikler de devreye girmiş olabilir. Ne olabilir? İşte sponsorluklar olabilir. Ama ben yine kendi adıma söylüyorum. Bu yorumu yanlış da bulabilirsiniz. Katılmayabilirsiniz de saygı duyuyorum. Ama Trabzonspor bu kadar güzel yatırımlar yaparken, yani bu kadar genç oyunculara yönelmişken, al sat yaparaktan kasasını dolduruyorken ya da borçsuzluk belki borçsuz olan kulüplerden birisi olacakken yakın zamanda böyle bir maliyetin altına katlanması girmesi açıkçası bana çok mantıklı gelmiyor diyorum ben. Başka da bir şey demiyorum. Yani siz 3-4 oyuncudan 70-80 milyon eurolar kazanıp sonrasında bu kazandığınız paraları tek bir oyuncu özelinde böyle bir yatırım yapmanız, yani Trabzonspor özelinde bunu söylüyorum. Artı yine söylüyorum, İstanbul büyükleri kadar, İstanbul'un 3 beyefendisi kadar çok ciddi bir taraftar baskısı olduğunu da düşünmüyorum Trabzonspor'un. Hani ya başarılı olacaksınız ya görevi bırakacaksınız gibi böyle bir taraftarın akşam sabah tek açtığı bir kulüp de değil Trabzonspor. Tabii ki çok büyük bir kulüp. Tabii ki şampiyonluk onlar için de öncelik ama hani İstanbul büyükleri kadar çok fazla baskı altına alınmıyor. Öyle bir durum var. Hal böyleyken hani böyle bir transfere açıkçası girmesi ya da böyle bir transferi 2 yıllık en az 40-50 milyon eurolar gibi bir maliyetin altına girecek olması ya da girmeyi düşünmesi açıkçası beni endişelendiriyor diyorum. Dediğim gibi başka da bir şey de söylemiyorum sevgili Sertan. Bilmiyorum katılır mısınız? Evet. Ha, ne demiş Uğur Bey? Muhammed Salah alması bu kadar kolay mı? İşte alacak gibi gözüküyor Trabzonspor. Öyle gözüküyor. Yani Trabzonspor'a gelecek gibi gözüküyor. Bakalım. Ya bu durumda istediklerini vermişlerdir. Yani öyle bakmak lazım. Yani Beşiktaş'tan isteyip de alamadıklarını Trabzonspor herhalde verecektir. Ya da büyük bir kısmını verecektir. Yani Beşiktaş niye yok dedi. İşte birazcık anlamaya çalıştık neden yok dediklerini. İşte şeyler nedir o? Forma satışından tutun da reklamlardır, sponsorluklardır, imza parasıdır, menajer parasıdır. Yani bir şey demiyorum tabii burada menajerin ekstra para kazanmak istemesi, Muhammed Salah'ın da tabii bu kazancı ortak olması kadar normal bir şey yok ama işte şu andaki bizim kulüplerin ekonomik durumunu da bir düşünüp yani o biraz önümüze koyduğumuz zaman bir hepimiz malum muhasebeciyiz biliyorsunuz. Haliyle bir hesap kitap yapıyoruz. Hani getireceği faydanın da belirsizlik taşıdığı bir durumda tabii ki bu genç bir oyuncu da olsa benzer bir şey olabilir ama nihayetinde 35 yaşındaki bir oyuncudan da bahsediyoruz. Hani riski de var. Evet. Kağıt üstünde Muhammed Salah 20-25 gole doğrudan katkı yapabilir. Hepimiz bunu söyleyebiliriz. Ya bu söylemde herhangi bir beis göremiyorum. Bir hata göremiyorum ama yapmayabilir de. Şimdi böyle bir oyuncuya 40-50 milyon eurolar bağlamak bir de kazanacağınız, satacağınız formadan neredeyse forma ücretinin sponsorluk yani işte sponsorunuzun kazancı haricinde size kalan miktarın neredeyse %50'sini isteyen bir oluşuma evet dememeniz gerekiyor. Bilmiyorum tabii ki. Bir alsın sonrasında konuşuruz bu transferin maliyetlerini, sponsorlarının kimler olduğunu, neler olduğunu ve neden olduğunu üzerine bir konuşuruz. Bir konuşuruz diye düşünüyorum. Beşiktaş evet hazır değil ama bence çok iyi yolda. Beşiktaş bu sezon bence hem ligde hem de Avrupa'da öne açık. Trabzonspor yaşlı Salah'a çok o parayı verirse bence bu parayı sokağa atmış olur. Daha genç oyuncular alırsa demiş sevgili Erdal Bey. İşte onu söylemeye az önce çalıştım. Bu kadar güzel bir oluşuma girmişken bir anda neden böyle bir duruma yöneldiler? Çok anlayamadım bu durumu. Yani yine söylüyorum, baskı 3 büyüklerde çok fazla ama 4 büyük olarak adlandırdığımız zaman Trabzonspor en azından Fatih Hoca ile beraber 5 yıllık bir yapılanmaya gitmeye çalışıyor. Bunun da meyvelerini almaya başladılar. Alıp da parlatıp sattıkları oyuncuları da görüyoruz. Ciddi bir gelir de elde etmeye başladılar. Hazır böyle bir modelde iken yine söylüyorum, yani Salah çok iyi bir oyuncu. Tabii ki maliyeti uygunsa Türkiye'de büyük takımlarımız alabilir. Salah'a karşı değilim ama neden böyle bir modeli hemen ya da işte bir kere bir kenara bırakıp hani o modelden kazandığınız neredeyse bir yıl içindeki bütün kazancınızı Muhammed Salah'a bağlamak istiyor. Onu çok anlayamadım. Şaşırdım da hatta. Ne demiş? Sevgili Ali abi, bu nedir? Yazdığın tam olarak niye böyle bir şey yazdınız? Ha, bunun detay varsa yazarsanız sevinirim. Fatih Hoca ile alakalı bir şey yazmışsınız. Evet sevgili Uğur Bey, biliyorum zaten bu istatistikleri. Hani benim bu istatistikleri dinleyicilerimize okumamıza, hani Salah 98 maçta 50 gol atıp 21 asist yapmış Şampiyonlar Ligi'nde. Biliyoruz zaten. Bunu daha önce de defalarca söyledik ki o yüzden çok da girmiyorum. Ayrıca şu Sherlock Türkiye'ye bir gelse de rahat etsek adı sadece Siirt Jetpasaport'la anılmadı diyor. Yani Sherlock da ilginç. Juventus'a gitme senaryosunda 3-5 istiyor. Türkiye'ye gelince 15 milyon euro veriyorsunuz. Beğenmiyor. İlginç tabii ki. Buradaki pazarı iyi bildiği için menajeri. Kendisi de biliyor. Bir yerde de dünyadaki santrafor durumu da ortada. Yani herkes istiyor. İyi santraforu herkes almak istiyor. Haliyle ülkemizden, kulüplerimizden çok para istiyorlar. Ama ben de sana katılıyorum. Yani Sherlock gelse de artık futbol ektiğimiz bir atlasa, her yıl Charlotte A takımda, Charlotte B takımda, o takımda, şu takımda bütün yaz transfer haberleri izliyoruz. Peki bir reklam arasına gideceğiz. Sevgili Görkem'le bir göz göze geliyoruz. Kısa bir reklam arası, saat başında tekrar karşınızda olacağım.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi ve Caner Aydaş. Ben saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Ve sevgili Ali abi demiş ki Salah Ligi ağır gelir. Salah, Türkiye Ligi Salah'a ağır gelir demiş. Büyük problem olur Trabzonspor için demiş. Vallahi bilmiyorum. Problem olur mu bilmiyorum ama hani bu bir anda böyle hani bir proje takımından bir yıldız oyuncu ve çok maliyetli bir oyuncuya yönelmek açıkçası beni biraz şaşırttı. Hani buradaki karar değişikliği neydi? Ne oldu bilmiyorum. Neler oldu bilmiyorum. Hazır mısınız? Kimler var şu anda beni dinleyen? Bir merhaba deyin. Güzel bir soru soracağım size. Ya bunu da bileceksiniz ya. Hepsini bilebilirsiniz ya. Evet. Güzel bir soru ama. Bence bilmemeniz imkansız. Ama kimler var? Bir bakalım. Kendi kendime sormayayım. Hadi sorayım. Kariyerimi sadece iki kulüpte oynayarak tamamladım. En önemli özelliğim bitmek, tükenmek bilmeyen enerjimdi. Bir sağ bek oyuncusuydum. Ve sadece iki kulüpte oynadım. Oynarken de kendi mevkimin en önemli futbolcuları arasında gösteriliyordum. Dünya Kupası'nda da final oynadım. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim. Dünya Kupası finali... Düzeltiyorum sorumu. Tarihteki ilk oyuncuyum. 3 kez final oynayan tarihteki ilk futbolcuyum. Ben kimim? Kariyerimi sadece 2 takımda tamamladım. O takımlardan birisini söyleyeyim mi bilmiyorum, bulamazsanız. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjim vardı. Ki hakikaten öyleydi. Yani inanılmaz bir futbolcuydu. Çok beğeniyordum. Ve tarihte 3 kez üst üste Dünya Kupası oynayan ilk futbolcuyum diyor. Ben kimim diyor. Hadi bakalım. Futbol üstadlarını bekliyoruz. Muazzam bir hücum gücü vardı. Pas kalitesi yüksekti ve bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjisi vardı. Bakalım. İsmail Bey yazdı. Değil. Bir dakika ya. Evet. Cenk Bey yine doğru yanıtabildi. Nasıl ya? Şaka mı yani Cenk Bey? Dünya Kupası tarihinde ilk kez üst üste final oynayan tarihteki ilk oyuncu. Kendi mevki için söylüyorum. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjisi vardı ve kariyerini sadece iki kulüpte oynayarak tamamladı. Tanıdık kulüpler, bildik kulüpler diyelim. Büyük kulüplerde tamamladı. Dünya Kupası'nda da 3 kez üst üste finale çıktı. Üst üste bakın bu ayrıntıyı unutmayın. 3 kez üst üste final oynayan bir Dünya Kupası finalistinden bir oyuncu soruyorum. Ve kariyerini sadece 2 takımda oynayarak bitirdi. Evet, çok cevap geldi bakıyorum. İsmail Bey cevabınız yanlış. Cesur Bey cevabınız yanlış. Beşiktaş Nikli sevgili Yalova Kartallarından sevgili Salih Bey doğru yanıtı vermişsiniz. Uğur Bey cevabınız yanlış. Erdal Bey başka bir şey sormuş. Berk Bey cevabınız yanlış. Zafer Bey yanıtınız doğru. Sevgili Zafer Bey. Sonrasında. Tolga Bey cevabınız yanlış. Yaklaşmışsınız ama değil. Kariyerini sadece iki kulüpte oynayarak tamamladı. İki kulüp. Kariyerinde sadece iki kulüp var. Sizi seviyoruz efendim demiş. Çok teşekkürler. Sizi ve bu oyunu seviyoruz efendim demiş. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Her soruya doğru yanıt verdiniz. Ya böyle Lego gibi hazır şeyler var. Siz de hemen cevapları biliyorsunuz. İzmir'den Gökhan Bey doğru cevabı vermiş. Bu arada umarım Fenerbahçe Leo'yu alamaz demiş. Galatasaray taraftarı mısınız sevgili Gökhan Bey? Neden böyle yazdınız? Sevgili Tarık abi Kanada'dan doğru yanıtı vermiş. Ertuğ Bey Ankara'dan doğru yanıtı vermiş. Ankara'dan yazıyorsunuz değil mi? Ertuğ Bey doğru hatırlıyorum. Sevgili Kutay Bey doğru yanıtı vermiş. Ama bayağı da yanlış yanıt var ya. Kariyerimi sadece iki kulüpte oynayarak tamamladım. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjim vardı. Uzaktan şutlarım etkili değildi. Yani Carlos diyenler vardı. O yüzden bir atıfta bulunuyorum. 3 kez tarihte final oynayan final oynadım. Dünya Kupası'nda. Bu önemli bir ayrıntı. Evet, Ankara'dan Ertuğ Bey. Sayın Aydaş demiş. Gelsin cevap. Recep Çetin demiş. Sevgili kıymetli abimiz. Sevgili Hüseyin Şeker Hüseyin abi. Sayın Aydaş demiş. Kolay gelsin. Cevap namı değer. Recep Çetin selamlar. Evet, bir cevap daha geldi. İsmail Bey herhalde. Evet, doğru yanıtı vermişsiniz. Doğru sevgili İsmail Bey. Evet, şu ana kadar az yanlış cevap geldi. Kolay mıydı soru ya? Çok da tüyo vermedim aslında ama yine de doğru yanıtlar çok fazla geldi. Söylemedim ama hala kim olduğunu yazabilirsiniz. 0538 052 1487. Yok, Mataus değil. Evet, bekliyorum. Bakalım daha da cevaplar gelirse okuyacağım. Kariyerini sadece iki takımda tamamladı. Önemli kulüpler bu arada. Hatta ikinci forma giydiği renk de bayağı güzel bir renk. Yine kariyerini sadece o takımda tamamlayan çok efsanevi bir futbolcu daha var. Futbol hayatını sadece o kulüpte tamamladı. Çok çok önemli bir futbolcuydu. O takımda oynadı benim sorduğum oyuncu. Sağ taraftan durdurulamaz bir enerjisi vardı. Sürekli hücuma bindirmeleriyle meşhur bir oyuncuydu onu söyleyelim. Ve Dünya Kupası'nda 3 kez üst üste final oynayan tarihteki tek futbolcu olduğunu da söyleyelim kendisinin. Bir dakika. Sevgili Gökhan Bey ne demiş? Fanatik bir Fenerbahçeliyim. Öyle demenin tek sebebi Leo kesinlikle iyi bir futbolcu değil. Ben Fenerbahçe'nin forveti Vlahovic almasını çok isterim demiş. Tamam, şimdi oldu. Hani ben acaba rakibiniz Galatasaraylısınız mı böyle düşündünüz diye sordum. Yani şöyle iyi futbolcu değil demek haksızlık olur sevgili Gökhan Bey ama istikrarlı bir futbolcu değil. Hani bu anlamda eğer değerlendirmeniz bu anlamdaysa size katılırım. Benim de zaten en büyük endişem bu. Hem Galatasaray için hem de Fenerbahçe için aynı şeyleri söylüyorum. Yani şu andaki eldeki mevcutların daha fazlasını size verebilir mi Leo? Tartışılabilir. Milan'daki performansı da zaten şu anda Fenerbahçe'nin elinde ya da Galatasaray'ın elinde o bölgede oynayan oyunculardan çok da farklı değil. Portekiz milli takımında da benzer bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Aslında çok iyi bir oyuncu ama sorun çok istikrarlı değil. Böyle bir problem var. Yani onu alırken bu istikrarsızlığı da satın alacaksınız. O riski de mutlaka satın alıyor olmanız gerekiyor. İyi yönetmeniz gereken bir oyuncu, kolay bir oyuncu değil diyelim. Bu anlamda çekinceleriniz varsa hani haksızsınız diyemem sevgili Gökhan Bey. İyi akşamlar, kolay gelsin. İstanbul'un Hayrettin Bey. Ne demiş? oynadığı takımı hatırlıyorum ama ismini bir türlü hatırlamıyorum demiş. Evet doğru oynadığı takımı doğru hatırlamışsınız ama ismini söylersem zaten bir cazibesi kalmaz Hayrettin Bey. Biz şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Siz düşünün ama ben soruyu tekrar sorayım. Kariyerinde sadece iki kulüpte oynadı. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir enerjisi vardı. Özellikle sağ taraftan inanılmaz bindirmeler yapıyordu hücuma. Ve 3 kez üst üste Dünya Kupası'nda final oynadı. Bu bilgiyi de vereyim. Bu arada tam bunu da konuşurken Galatasaray çok net bir fırsatı değerlendiremedi. Diyelim, kısa bir reklam arası.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Evet, Galatasaray 2-1 öne geçti. Gabriel Sara golü atan oyuncu 48. dakikada ikinci yarıya etkili başladı sarı kırmızı takım. Ve baskı sonucunda da kaleciden dönen topu tamamlamayı başardı. Sané, onun performansı da önemli. Sevgili Berk Bey, yok, verdiğiniz yanıt değil. Sevgili kardeşim, iyi yayınlar. Şimdi açtım, gece için önerecek maçım var mı sevgili Adil abi? Bakarız birazdan sevgili Adil abi. Bursa'dan Murat Bey doğru yanıtı vermiş. Sevgili Murat Bey'e de Bursa'ya da sevgilerimizi iletelim. Ve Kocaeli'den sevgili Muhammed Bey yazmış. Kocaeli'ye de sevgiler. Muhammed Bey'e de sevgi ve saygılarımızı iletelim. Evet, o da doğru yanıtı vermiş. Artık söyleyeyim isterseniz. Kafuydu cevap. Milan ve Roma'da kariyerini tamamladı. Gerçekten futbol tarihinin gördüğü en önemli savunma oyuncularından birisiydi. Beklerinden birisiydi. Yani bitmek, tükenmek bilmeyen bir enerjisi vardı. Bu arada Dünya Kupası'nı özellikle söyledim. Biliyorsunuz 94, 98 ve 2002'de üst üste final oynayan tarihteki tek oyuncudur. Diyelim üst üste final oynadı. Önemli bir oyuncuydu. Yani 92'de de oynadığı için bazı oyuncular belki 98 ve 2002'de oynamış olabilir ama 94'te de Cafu yine görev yapıyordu. Brezilya milli takımında çok özel bir oyuncuydu. Bilmiyorum, bana mı öyle geliyor. Benim çok beğendiğim oyunculardan birisiydi. Evet, Galatasaray Ren karşısında 48. dakikada Gabriel Sara ile 2-1 öne geçti. Hazırlık mücadelesinde sarı kırmızı takım. Bir şey soracağım. Herhangi bir tepki falan var mıydı? Şeyde herhangi bir şey var mıydı? Evet, biraz... Ay yok yok, ben tabii sessiz izliyorum da ama hani öyle bir şeyler duydum maç önünde birçok Galatasaray taraftarından. Acaba bu maç özelinde böyle bir yönetme eleştiriler falan var mı diye bir Görkem'e sordum. Sesli sinema gibi izlediğimiz için o yüzden çok anlayamıyoruz. Hani bir şey oluyorsa da anlayamıyoruz yani. Onu da söyleyeyim. Yarışımız var mı buçukta? O zaman ben gidiyorum. Peki, doğru yanıtı veren dinleyicilerimize tebrik ediyorum. Yani bu durumda ne diyoruz? Dinleyicilerimiz gayet bilgili, gayet ilgili dünya futboluyla. Hani çok böyle az öz detayla bence zor sorulara da yanıt verdiniz. Platini ve Barcelona haricinde. O bizim hatamızdı diyelim. Çok da üstelemeyeyim, yine aynı şeylere geçmeyelim. Ama... orası biraz kaotikti yani, onu söyleyelim. Şimdi bir soru soracağım ama bu soru biraz zor gibi gözüküyor. Öyle tahmin ediyorum. Ben en azından öyle değerlendiriyorum ama eminim ki yine çok bilen olacak. Çünkü gerçekten böyle futbol gurmeleri var. Yani sizler için söylüyorum, iyi bir şey söylüyorum, yanlış değerlendirmeyin. Hani böyle, hatta bir tane daha önce çalıştığım, yine yöneticilik yaptığım bir şirkette Murat diye bir arkadaşımız vardı. IT bölümünde çalışıyordu. IT müdürlerimizden birisiydi. Yani Murat'ın bir futbol bilgisi var ya, inanamazsınız ya. Şey gibi böyle hard disk gibi. Yani böyle bir yükleme yapılmış kendisine, öyle düşünün. Bir şey soruyorsun mesela, diyorsun ki ya işte 96'da şöyle bir maç vardı. Evet, golü şu atmıştı diyor. Yani diyorsun ki evet, olabilir, hani hatırlayabilir. Başka bir maç soruyorsun. Bak diyorsun şurada oynandı. Evet diyor, hakem de buydu. Böyle inanılır gibi değil. Hani böyle insanlar da var. Futbol ya da spor tutkunu insan. Bu arada dünya futboluyla alakalı yani, sadece tabii bu bir ilgi. Yani sevgiyle alakalı, ilgiyle alakalı bir şey. Bilginin zararı yok. Öyle bakmak lazım. Spor konusunda hani ben bu arada her insanın her konuda bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun mutlaka faydaları olur. Hayat boyunca çok lazım olmasa da bazen. Ama bazen de olabiliyor işte. Bu da önemli diye düşünüyorum. Evet, şimdi güzel bir soru. Sorayım mı sormayayım mı bilmiyorum. Çok arada kaldım. Yordum mu sizi? Evet, Uğur Bey demiş, beni de yanılttım. Şimdi tabii hani bazı oyuncuların belki kariyerinde başka takımlar da var ama ben çok daha majör kulüpleri saymaya çalışıyorum. Biraz da yanıltmaya çalışıyorum. Şimdi örnek veriyorum, bir soru soracağım. Bunu mutlaka bileceksiniz. Kariyerimde oynadığım önemli kulüplerden ikisi Ajax ve Feyenoord. Bu iki takımda yıllarca ezeli rekabette görev yaptım. Kariyerimde 200'ün üzerinde golüm var. Özellikle Barcelona'ya attığım golü hiç unutamıyorum. Kariyerimdeki Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya attığım golü hiç unutamıyorum. Ben kimim? Hollandalı bir oyuncudan bahsediyorum. Kariyerimde Ajax ve Feyenoord'da uzun yıllar görev yaptım. Oradaki rekabeti, üst düzey rekabeti çok uzun yıllar şahitlik ettim. Ya da o rekabetin önemli parçalarından birisiydim. Kariyerimde 250'nin üzerinde golüm var. Ve unutamadığım en önemli gollerden birisi de Barcelona'ya attığım Şampiyonlar Ligi'ndeki golümdü. Ben kimim diyor bir beyefendi. Hadi bakalım. Çok az tüyo verdim. Farkındayım ama hafızanızı biraz zorlayın. Hollandalı bir oyuncu. Ülkesinde söyledim. Ajax ve Feyenoord'da görev yapan bir oyuncudan bahsediyorum. 0538-052-1487. Bunu da bilirsiniz artık. Daha da yapacak bir şey yok. Az tüyo verdim çünkü. Yani biraz daha verebilirdim ama bence yeterli bu kadar. Çünkü meşhur bir futbolcu. Hollandalı bir oyuncuyu soruyorum. Hadi bakalım kimler bilecek. İlk cevapları ben de merak ediyorum. Galatasaray 2, Ren 1 dakikalar 56'yı gösteriyor. İkinci yarıda golden sonra biraz tempo düşürdü Galatasaray. Bakalım Ren ikinci yarıda bu tempoya hani kendi temposuyla mı yanıt verecek? Yoksa Galatasaray'ın tempoyu düşürdükten sonraki o mücadelesine ortak mı olacak? Göreceğiz. Bir oyuncu değişikliklerinden sonra biraz daha belki oyunu görmek lazım diyelim. Sevgili Ali Bey, cevabınız yanlış. Geldi cevabınız. Evet, cevapları bekliyorum. Hollandalı bir oyuncu soruyorum. Feyenoord ve Ajax'ın önemli iki takımda da oynarken oynadığı zaman da önemli oyuncularından birisiydi. Kariyerinde 250 ve üzeri golü olan bir oyuncudan bahsediyorum. Ve hayatında attığı en önemli gollerden birisinin Barcelona'ya attığı gol olduğunu söyleyen bir yıldız oyuncudan bahsediyoruz. Önemli bir kariyerden bahsediyoruz. Futbolcuyken önemli bir kariyerdi. Hadi bu tüyoyu vereyim bence.

Dediğim gibi öyle bir evet, Galatasaray tribünleri Osimhen Osimhen diye bağırıyor. Normal yani, Osimhen'i başka nasıl çağıracaksın? Osimhen diye bağıracaksın yani. Ahmet diye çağırmayacaksın sevgili Görkem, yani mecbur Osimhen'si ismi Osimhen diye bağıracaksın. Yani Victor demek ama zor yani. Victor Osimhen zor oluyor yani. Osimhen daha güzel oluyor. Bu arada 2-2 oldu skor sevgili dinleyiciler. Sol taraftan bir orta. Yine aynı oyuncu. İlk golün sahibi. İkinci golü de attı. Ren takımında. Kocaeli'den Muhammed Bey, cevabınız yanlış. Hollandalı bir oyuncuyu soruyorum. Kariyerinde golcü bir oyuncudan bahsediyorum. Ya yani golcü derken mevkisi anlamında söylemiyorum yani. Kariyerinde çok golü olan bir oyuncudan bahsediyorum. Ajax ve Feyenoord'un önemli oyuncularından birisiydi. Ve kariyerindeki en önemli gollerden birisi Barcelona'ya, hadi onu da söyleyeyim, 1992 yılında attığı gol olan bir oyuncudan bahsediyorum. Evet. Değil mi? Hadi bakalım. Hatırlarsınız bence. Ali abi yanlış cevap. Sevgili Uğur Bey, cevabınız çok anlayamadım. Zafer Bey, cevabınız yanlış. Henüz doğru yanıt gelmedi. Erda Bey, birazdan sorularınızı yanıtlarım ama şimdi bir soru sordum, bir bakalım. Serkan Bey'den umutluyum. Hadi bakalım. Serkan Bey. Hayır değil. Evet, Serkan Bey de doğru yanıtı veremedi. Bu arada 3. gole gidiyor. Ren ve penaltı kazandı. Evet. Ren penaltı kazandı. Abdülkerim. Ya onu söylüyoruz hep işte yani, Abdülkerim'in mutlaka, hadi bir tüyo daha vereyim. Oraya bir backup olması gerekiyor. Ajax, PSV, Feyenoord kariyerindeki takımlardan bazıları diyelim. PSV'yi de söyleyeyim hadi. Değil mi? Olur diye tahmin ediyorum. Evet, bu arada Abdülkerim kaptırdıktan sonra da yakalayamadığı oyuncu ve yaka paça indirmek zorunda kaldı. Sonrasında da Ren şimdi penaltı kazandı. Ren için öne geçme şansı sevgili dinleyiciler. Bakalım. Ren 3-2 öne geçebilecek mi? Evet, Ren 3-2 öne geçti. Yine aynı oyuncu hat-trick yaptı. Kötü oldu ya bu. Niye böyle oldu? Bilmiyorum. Ben öyle değerlendiriyorum. Kötü oldu bence. Yani sen de görüyorsun değil mi Görkem savunma hatalarını? Yani 3 maçtır sürekli hazırlık maçlarında benzer şeyler var. Devamlı ediyor. Cevaplara bakıyorum. Atilla Bey, cevabınız yanlış hala. İkinci cevabınız yanlış. Ben doğmadan gol atmış demiş Muhammed Bey. Hatırlamam imkansız ama işte bilgi aslında sadece yani doğum yılıyla doğru orantılı değil. Batuhan Bey, cevabınız yanlış. Sevgili Cenk Bey, cevabınız yanlış. Cenk Bey de yanıldı. Uğur Bey, cevabınız doğru. Evet. Cevabınız doğru. Uğur Bey bilmiş. Tek bir doğru yanıt geldi. Uğur Pekşen doğru yanıtı vermiş. 92 yılında Barcelona'ya gol atan bir oyuncuyu soruyorum. Kariyerinde 250 ve üzeri gol atan bir oyuncudan yine bahsediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam ki öyle hatırlıyorum. PSV, Ajax ve Feyenoord'da forma giyen, yine kariyerinde başka takımlarında olduğu bir Hollandalı oyuncudan bahsediyoruz. Ama henüz sadece bir doğru yanıt geldi. O zaman pas geçiyorum demiş. Peki bilirsiniz ya, bence biraz zorlayın. Clivert. Şimdi hatırladım. Hayır değil sevgili Serkan. O da değil. Kolay bir soru değil. Biraz zorlayın hafızanızı. Evet, bir doğru cevap daha geldi.

sevgili Batuhan Bey. Tebrik ediyorum. İkinci denemede bildiniz. Evet, kendisi hatta şöyle bitiyor vereyim. Teknik direktörlüğü tartışılan bir eski oyuncudan bahsediyoruz. Teknik direktörlüğü futbolculuğu kadar başarılı olmayan bir Hollanda'da efsaneden bahsediyoruz. Futbolcuyken gerçekten iyi bir oyuncuydu. Şimdi başka bir tüyo vereceğim, hemen bileceksiniz ama olmuyor. Evet. Sevgili Cenk Bey, bu sorduğunun sorunun cevabı evet. Yani öyle bir soru sormuş ki gülmemek elde değil. Sevgili Cenk Bey'im. Evet, kariyerinde böyle bir beyefendimiz. Ama teknik direktörlüğü bence başarısız. Ben öyle değerlendiriyorum. Çok beğendiğim bir futbol oynattığını söyleyemem. En azından dediğim gibi ben bu konuda belki birçok kişiden ayrışıyorum. Ama futbolculuğu iyi bir futbolcuydu. Peki, bir dakika. Van Basten değil zaten. Batuhan Bey, onu söyleyeyim. Van Basten değil ki, o da çok erken bıraktı. Murat Bey doğru bilmiş. Evet, son tüyü öyle demiş. Doğru yanıtı bildik. Zafer Bey, doğru yanıtı vermişsiniz tüyodan sonra. Tabii şimdi o da var. Yani sevgili Uğur Bey, doğru. Söylediğiniz doğru ama işte onu söylediğiniz anda zaten bilmeme şansı yok. Zaten Hollanda'da iki tane var. O özelliklere sahip. İnsanlar anında bilebilirler. Önemli olan zor bilmelerini sağlamak. Sevgili Ali Bey, Ali Sürek Bey doğru yanıtı vermiş. Evet, evet. Bahsettiğiniz kulüpte de bir kariyeri vardı. Doğrudur. Sevgili Atilla Bey, cevabınız doğru şu anda ama onu söylemedim. Onu söylersem zaten bilmeme şansınız yok. Özellikle Hollanda'yı söyledim ki yani oradaki futbol daha az takip edildiği için belki bilmek biraz daha zor olur diye düşündüm. Sevgili Barış Yüksel Bey doğru yanıtı vermişsiniz. Peki. Serkan Bey, hala doğru yanıtı veremediniz Antalya'dan. Kanıyorum sizi. Bütün Hollandalıları yazdı ama bir benim aradığım cevap yok. Yani herkes var. Sadece o yok. Ki aslında olması gereken efsanelerden birisi. Sevgili, neydi dinleyicimizin ismi? Çok güldürdü beni ya. Çok güzel bir soru sormuş ama onu okuyamıyorum. Birazdan söyleyeceğim ama çok güzel bir, yani o oyuncuyu bana evet dedirtmek için öyle bir soru sormuşken dediğim gibi gülmemeniz, kahkaha atmamanız imkansız. Dinleyicimizin ismini unuttum ama az önce sormuştum. Evet, Hollandalı bir efsaneden bahsediyorum. Hollanda'nın büyük takımlarında 3 büyüğünde oynayan bir efsaneden bahsediyorum. Teknik direktörlüğü futbolculuğu kadar başarılı olmayan bir efsaneden bahsediyorum. Ya da Hollanda futbolu için, dünya futbolu için en azından kendi oynadığı dönemde parmakta gösterilen oyun bilgisiyle, oyun görüşüyle, değil mi, golleriyle dikkat çeken bir oyuncudan bahsediyorum. Ve attığı golle 92 yılında kendi kulübüne de Avrupa'da kupa kazandıran bir efsaneden bahsediyorum. Daha ne diyeyim yani, adını falan söylemem lazım. Adını soyadını falan söylemem lazım. Yani neredeyse çoğusunu söyledim. Evet, yani o zaman ligimizde de benzer bir oyuncu vardı biliyorsunuz. Yine çok böyle özel vuruşları olan, hadi bunu da söyleyeyim bari bilmeyenler için, tekrar bir hafızanızı zorlayın. Çok özel vuruşları vardı, uzaktan önemli şutları vardı diyelim. Evet, Ren 3-2 önde Galatasaray karşısında hazırlık mücadelesinde 2-1 geriye düştü ama sonrasında önce 1-0 sonra 2-1 geriye düştü ve öne geçmeyi başardı. Bakalım Galatasaray bu hazırlık mücadelesinde tekrardan geri bir dönüş yapabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. 0-538-052-14-87 bu Hollandalı efsane oyuncuyu bakalım kimler hatırlayacak? Birçok kişi bildi tabii. Bir 20-30 doğru yanıt geldi ama hala bilemeyenler de var. Şimdi o yanlış cevapları da söylemeyeyim. Mesela Serkan Bey onlardan birisi, Cenk Bey onlardan birisiydi. Ama sonrasında doğru yanıtı bilmiş. Sorduğu soruyla evet dedirtti sadece bana. Bakalım kimler yazacak doğru yanıtı, yazabilenler varsa yine okuyacağım. Evet, sevgili Serkan Bey de doğruyu buldu en sonunda.

Neyse söylüyorum artık. Yeter bu kadar değil mi? Çok da zorlamayayım. Koeman'dı. Barcelona kariyeri de var. Çok önemli golleri vardı biliyorsunuz. Mesafe tanımaksızın attığı şutlar vardı değil mi? Hami Mandıralı gibi. Defans oyuncusu olunca kimsenin aklına gelmiyor ama çok özel bir oyuncu değil miydi? Sevgili Fatih Bey, Fatih Aydın Bey yani. Değil mi? Geçmişte böyle savunma oyuncuları vardı ki ligimizde de bir ofansif oyuncumuz vardı. Hami Mandıralı. Az önce dinleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Demiş ki vallahi gülmemek elde değil. İnek bayıltan soruları yok muydu bu oyuncunun demiş. Sonrasında da Koeman evet deyince de Koeman yazmış. Yani inanılmaz şutları vardı ya. Mermi gibi şutları vardı ya. Gerçekten inanılmaz bir oyuncuydu. Sevgili Fatih Bey sizi tebrik ediyorum. Ama ilk bilen Uğur Pekşen oldu onu söyleyeyim. Evet evet Hami Mandıralı'ya çok benziyordu şutları. 1992'de de sevgili Ali Bey diyor ki ben askerdim. Attığı gol değil mi? Uzatma dakikalarında herhalde atmıştı öyle hatırlıyorum. Ben de orta 2'ye mi gidiyordum? Orta 3'teydim pardon. Ortaokul 3'teydim. Ortaokulu bitirmek üzereydik. Ankara'da, Yeni Mahalle'de, Mustafa Kemal Lisesi'nde ortaokul okuyorduk o zamanlar. Genç bir delikanlıydık. Futbol oynayan böyle kıpır kıpır bir gençlik diyelim o zaman dilimi için. Ama futbolu o zamandan beri çok fazla yakından takip ediyordum. Seviyorum ya futbolu seviyorum, sporu seviyorum. Peki biz hemen şu mücadeleye bir bakalım. 3-2 Galatasaray'ın geride olduğunu söyleyelim. Az önce dinleyicimiz soru sormuştu ama ben atlamayayım o sorusuna da bir nezaketsizlik yapmayalım. Sevgili Salih Bey, Yalova Kartalları'ndan hala burada mısınız Salih Bey? Dinliyor musunuz? Eğer dinliyorsanız yanıt vereyim. Diğer dinleyicilerimiz de şimdi çok fazla meşgul etmeyelim ama buradaysanız dinliyorsanız siz sorduğunuz için ya da dinleyen tüm dinleyicilerimize de söyleyelim. Yani böyle bir soru geldi. Beşiktaş elenirse rakipleri kim olur demiş. Konferans liginde elenmesin bence. Elenirse çünkü konferans playoff'undaki rakipler baya bir sıkıntılı. Neden? Çünkü güçlü takımlar var. İtalya'dan Atalanta var. Ajax var. Öyle gibi gözüküyor. Freiburg var Almanya'dan. Monaco var Fransa'dan. Debrecen Kopenhag eşleşmesinin galibi yine konferansta playoff'taki rakibi olabilir. Beşiktaş'ın elendiği durumu söylüyorum. Garabağ Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi. Göteborg Gent eşleşmesinin galibi. PAOK Anderlecht eşleşmesinin yine galibi aynı şekilde. CSKA Panathinaikos eşleşmesinin CSKA Sofia onu düzelteyim. Galibi. Salzburg Pafos eşleşmesinin mağlubu. Yani mağlup olan takım. İngiltere'den Brighton güçlü bir takım. Rakov Hammarby mücadelesinin galibi. Yine güçlü bir takım bu arada. Evet. Bren 4. golü yakalamak üzereydi. Lugano Runavik eşleşmesinin galibi. Sengalen Şerif eşleşmesinin galibi. Yani burada gerçekten güçlü takımlar var. Konferans ligi playoff'undan bahsediyorum. Eğer Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nden yani bu turda elenirse bu rakiplerden birisiyle eşleşecek. O da bayağı sıkıntılı bana sorarsanız. Bu arada ben de Yeni Mahalle'deyim. Yeni Mahalle'de doğdum büyüdüm. Demet Evler'de daha doğrusu 1976 doğumlusunuz. Siz hangi yıllarda oradaydınız? Ben 96'ya kadar oradaydım. Yani 89-96 yaklaşık 7 yıl Yeni Mahalle'de yaşadım. Sevgili Fatih Bey, Demet Evleri de iyi bilirim, Şentepe'yi de iyi bilirim, Ankara'yı iyi bilirim, çocukluğum, gençliğim orada geçti. İyi bilirim, çok severim Ankara'yı. Hala benim için hayatımdaki en özel kentlerden birisidir Ankara. Hani yıllardır, 30 yıldır İstanbul'dayım ama yine de Ankara benim için çok özeldir. Hala ablam var orada, gelip giderim. Yeni Mahalle'yi de çok severim ama çok değişmiş tabii. Benim çocuk olduğum dönemler oradaki şehrin en azından yapısı çok daha farklıydı. Genelde işte apartmanlar 3-4 katlıydı maksimum. Şimdi en son gittiğimde yıllar önce gitmiştim. Oralar siteler falan olmuş yani yaşadığım sokak. Önce bir tanıyamadım yani oturduğumuz evi. Acaba nereye

geldim diye baktım. Ama dediğim gibi benim için çok özel yer. Yeni Mahalle, Ankara, neyse işte Demet Evler, oralar. Yine olsa yine yaşamak isterdim tabii. Bir sorum var sevgili Caner sana demiş. Neden bizim milli takımlarımız hep sorunlu futbolcularla gidiyor? Bizim takımlarımız pardon milli nereden çıktı? Demek ki büyük takımların almadığı futbolcuları alıyoruz Erdal Bey. Yani sorunludan ziyade Avrupa'da kendisine önemli kulüplerde kontrat bulamayan ya da istediği paraları alamayan, zaman zaman daha fazla para kazanmak isteyen, sadece sorunlu olarak bakmamak lazım. Ya yani bu bence haksızlık olur. Yani örneğin Beşiktaş'a Trossard geldi. Herhangi bir sorunlu olduğunu düşünmüyorum yani. Ay sonunda geçim derdi yoktur zaten de ya da işte ne bileyim bir iletişim problemi de olduğunu düşünmüyorum. Gayet önemli bir oyuncu ve geldi buraya. İkna ettiler, projeyi ikna ettiler. Buradaki rekabete ikna ettiler. Aldığı parayı ikna ettiler ve geldi. Yani sorunlu olarak bakmamak lazım. Diğer taraftan Fenerbahçe'ye Asensio geldi. Sorunlu bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Leroy Sané geldi. Hangi sorununu gördük Leroy Sané'nin? Yani disiplin problemi mi var mesela? Hadi diyelim ki Leroy Sané de var. Siz öyle dediğiniz için söylüyorum. Ama Galatasaray'da birçok oyuncu var. Torreira ne sorunu vardı mesela? Forma giymedi. Daha fazla forma giyeceği bir takıma geldi. İşte Davinson Sanchez daha fazla forma giymek istediği bir takıma geldi. Yani öyle sadece işte çok sorunlu oyuncular geliyor. Ligimizin bunun üzerinden okumamak lazım. Tabii ki çok iyi oyuncuysanız eğer Avrupa'da da bir piyasanız varsa, bir pazarınız varsa, markette bir değeriniz varsa tabii ki daha iyi liglere gidiyorsunuz Erdal Bey. Böyle değerlendirirsek daha iyi olur. Yani ben şimdi örnek veriyorum bir Fransız oyuncu olsam ya da işte Fransa doğumlu bir lejyoner olsam, bir İngiliz olsam, iyi bir oyuncu olsam gelmem ki buraya mesela. Niye geleyim ki Türkiye Ligi'ne? Kendi adıma bunu söylüyorum. Yani niye geleyim yani? Sadece para için gelirim yani. Ya burada net bir maaş veriyorlar. İyi, vergi yok, bir şey yok. Haliyle burayı böyle değerlendirirsiniz. Markette değeriniz Liverpool'da, işte City'de, ne bileyim Arsenal'de, Chelsea'de, Tottenham'da, hani oradaki beğenmediğiniz Newcastle'ın bile bütçesi buradaki kulüpler kadar. Her yıl kazançları buradaki kulüpler kadar. Belki daha fazla. Hani böyle eleştirebileceğimiz ya da işte büyük takım demeyeceğimiz Aston Villa'da. Hani buralarda eğer iyi paralar alıyorsanız, belki buranın bir tık daha altına alıyorsanız İngiltere'de yaşamak isterim. Yani coğrafyasını, oradaki iklimi beğenmeyebilirsiniz, ayrılabilirsiniz. Oradaki vergi dilimini beğenmezsiniz, ayrılmak isteyebilirsiniz. Oradaki belki hani o sistematik yaşamı beğenmeyebilirsiniz. Kaotik bir durumdan değil de hani biraz daha belki düzenli bir ülkede yaşamak istersiniz. Orada yaşayabilirsiniz. Ya da ya nasıl olsa ben İngiltere Ligi'nde her yıl Şampiyonlar Ligi'nde zaten 5 takım katılıyor. Ben niye gideyim Türkiye'ye dersiniz? Orada kalırsınız ama az önce de bahsettiğim gibi yani biraz ekonomik olarak bakarsanız o zaman gelebilirsiniz. Yani illa da sorunlu olarak bakmamak lazım. Bu kısmı kendi adıma çok doğru bir yorum olarak görmüyorum. Biraz paraya bakıyorlar, öyle diyelim. Yoksa hani şunun için gelmiyor oyuncular. Ya biz gidelim Türkiye Ligi'nde kendimizi geliştiririz. Orada bir efsane oluruz. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un efsanesi oluruz. Yıllarca bizi severler diye kimse çok fazla bakmıyor. Herkes kazandığı paraya bakıyor. Doğruya doğru. Galatasaray bu futbolla Şampiyonlar Ligi'nde çok zorlanır demiş sevgili Barış Bey. Ben söylüyorum, aylardır söylüyorum, hani bana muhalif olan Galatasaray dostları bekliyorum yani. Hatta bir aydır konuşuyorum Galatasaray'ı. Transfer lazım. Transfer lazım. Bir Abdülkerim'e bir backup lazım. Daha iyisi lazım Abdülkerim'den. Backup derken daha iyisi lazım. Bir 10 numara lazım. Oyunu okuyacak bir 10 numara lazım. Yunus'la olmaz bu işler. Yamalarla olmaz. Yunus iyi bir oyuncudur. Ama Yunus'u orijinal pozisyonda oynatmak lazım. Osimhen iyi bir santrafor olabilir ama sizin öndeki baskılı oyununuzda evet doğru. Ama geçiş oynadığınız zaman
Önde o alveri yapacak bir oyuncu değil ki, onlardan birisiydi mesela. Ayağından sırtı dönük top kaptırdı. Sonrasında Renat Ağan'a döndü. 10 numara lazım dedik, onu dedik, bunu dedik. Ama ne diyor bazı dostlarımız? Efendim niye bu kadar acele ediyorsunuz? Ben etmiyorum yani. Dinleyen Galatasaraylı dostlar ediyor. Evet. Evet. Ya bilmiyorum, Galatasaray'daki tabii temel problemin ne olduğunu bilmiyorum. Hatta bunu yarın da bir konuşacağım. Galatasaray'ı çok yakından takip eden arkadaşlarım, dostlarım, gazeteci arkadaşlarım var. Tekrar bir konuşmak istiyorum. Yani öyle olsun istemiyorum. İnanmak da istemiyorum. İşte geçmiş yıllardaki, geçen seneki ödenen bonservislerden dolayı Galatasaray'ın sıkıntı yaşadığı, bonservisi ödeyemediği gibi şeyler yazılıyor, söyleniyor. Belki biraz gündem değiştirmek için yapılan şeyler ya da belki dedikodu mahiyetinde şeyler, ama her ne olursa olsun bunu bir teyit etmek istiyorum. Yani şu ana kadar Galatasaray'ın taraftarına takımın eksiklikleri ölçüsünde, bütçesi ölçüsünde ve Şampiyonlar Ligi'nde de doğrudan katılacak bir takımımız olduğunu düşünürseniz, şu ana kadar eksiklerinin bir kısmını tamamlamış olması gerekiyordu. Yani geçen sene Singo'lara falan 35 verirken, ya bunları düşünüyor olmak lazım da eğer böyle bir problem varsa, ya da bu sene böyle bir problemle karşılaşmamak gerekiyordu. Bununla alakalı bir çalışmayı lig bittikten sonra şu ana kadarki süreçte yapması gerekiyordu. Artık sponsorluklardır, başka şeylerdir, bilmiyorum. Hani problem her neyse, sadece fırsat transferi kovalamamalı Galatasaray eğer amaç buysa. Ve geçen sene hatırlarsanız kaleci konusunda problemi yaşamıştı Galatasaray. Yani problem derken 35 milyon euroya Galatasaray Türkiye pazarından kaleci aldı yani. Bu çok büyük bir para. Yani Uğurcan ne kadar kaliteli oyuncu olursa olsun, lokalde transfer, yani lokalde yerelde diyorum, yani kendi ülkende başka bir takıma gidiyorsun 35 milyon euroya. Ya yani bu öyle böyle bir para değil yani. Zamanında Avrupa'da, yani Osimhen transferine bu kadar takılı kalmasaydı Galatasaray, zamanında belki 10 milyon, 15 milyona bitirebileceği, alabileceği kaleciler varken, ha bu Uğurcan kötü kaleci anlamında algılanmasın. Böyle bir şey demiyorum. Uğurcan iyi bir kaleci olabilir. Ama 35 milyon euro Türkiye içinde, hani Trabzon'dan İstanbul'a geliyor diye verilmemesi gerekiyordu. Zamanında kaleci transferlerini hem zaman hem çalışma yapılsaydı. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi sanki oraya doğru yine gidecek gibi gözüküyor. Yani transfer yapmadı, yapmadı. Son dakika transferleri bir yerde, rakipler de sizin oyuncu alacağınız kulüplerde bunu biliyor ya. Zaten almak zorunda diyor. Vakit daraldı. İhtiyacı var. Hani 3 istiyorken 5'e çıkıyor. 5 istiyorsa 10'a çıkıyor. Zamanında yani daha öncesinde en azından bazı bölgeleri Galatasaray'ın halletmiş olması gerekiyordu diyeyim sevgili Erdal Bey. Bence. Peki. Devam ediyorum. Hemen şöyle bir bakalım. Neler var? Evet. İlginç. Peki, devam ediyorum. Evet, bu arada mücadele 3-2 devam ediyor. Rey'nin üstünlüğüyle ön alandaki o baskıya da şu ana kadar iyi karşılık verdi. Ren takımı Galatasaray'ın, hani belki ligde böyle çok rakipleri zorladığı o şeyler burada çok olmuyor. Bu arada Uğurcan yine kurtardı. Üst üste ataklar var. Ren'in dördüncü gol için geliyorlar. Özellikle hızlı hücumlarda çok zorluyor Galatasaray savunmasını. Yerleşim hatası var. Bilmiyorum ya, Galatasaray'da bir süre tartışılacak hem transferler hem de yani yönetimin bu kadar ağırdan alması bir süre tartışılacaktır diye düşünüyorum. Çok iyi transferler yapması gerekiyor. Şu dakikadan sonra tartışılmayacak isimlere gitmesi gerekiyor. Galatasaray bu 2 yıldır neredeyse eksik olan bölgeleri, hatta bu sene Icardi ile de
boş alan, o eksik noktaları. Ya bunu niçin söylüyorum? Şampiyonlar Ligi'ne

katılacağı için söylüyorum. Yani diğer takımlarımız belki UEFA Avrupa Ligi'nde, işte Konferans Ligi'nde takımların daha düşük profilli olduğu için hani bir şekilde rekabet edebilirsiniz, ama Şampiyonlar Ligi'nde vasat takım sayısı çok az. Yani en kötüsü zaten size yakın. Hal böyle olunca da sıkıntı oluyor. Cesur Bey demiş ki bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde averaj takımı olabiliriz Caner abi demiş. Yani böyle düşünmek istemiyorum. Mutlaka bir takviye yapacaklardır. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve kısaca Türk futbolu ilk ve en önemli ihtiyacı resetlemek bence. Yani her şeyi sıfırlayıp işe eğitimle başlanmalı. Kulüpleri ticari işletme gibi yönetmeli ve yönetimlere profesyonel CEO'lar getirmeli demiş dinleyicimiz. Hem akademik hem sportif akademiler kurulmalı. Ve en önemlisi federasyon işinin ehli kişilere teslim edilmeli diyor. Bağımsız olmalı. Örneğin Tugay Kerimoğlu. Güzel Fatih Bey. Güzel fikirleriniz, güzel. Tebrik ediyorum sizi, ama işte öyle olmuyor. Ya yani bu konuştuklarımız yıllardır. Biz de anlatıyoruz bunları sık sık. Evet, bu arada Naga kaçırdı. Galatasaray'da çok net bir fırsat, ama 6 pasa çok yakın bir noktadan Plasisi avuta gitti. Penaltı noktasına yakın bir nokta. Düzeltiyorum. 3-3'lük beraberlik olabilirdi. Çok net bir fırsat. Yani bugün umut verdi mi Galatasaray'ın hazırlık mücadelesinde önemli bir takıma karşı, yani güçlü bir takıma karşı oynadığı oyun umut verdi mi diye sorarsanız, ben açıkçası zaman zaman etkili oynadığını düşünüyorum, ama zaman zaman, yani bunları toplarsan belki şu ana kadar 84 dakika içinde belki en fazla 10 dakika, 15 dakika maksimumu da daha iyisi olmalı. Daha iyisini yapabilmeli Galatasaray kadro, çünkü neredeyse aynı kadro. O yüzden artık bilmiyorum nereden başlayacaklar bazı şeyleri düzeltmeye. Ya burada tabii Okan Hoca'nın biraz daha talepkar olması gerekiyor. Okan Hoca yıllardır tabii şampiyon oluyor. 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor. Bunun verdiği önemli bir özgüven var. Hani bunu, bu ağırlığını biraz hissettirmeli bence yönetim üzerinde de. Hani bu istiyorum bunları alın. Bu da bu vakte kadar alın. Talepkar olması gerek demesi gerekiyordu bence. Yani hoca da sanki hani yönetim ne derse, yönetim ne yaparsa tamam diyorlar. Evet, şu anda da sanırım statta birazcık tepki olmaya başlamış. Birazdan Görkem, sevgili Görkem. Ben de zaten ilk seni takip ediyorum, bakıyorum bir taraftan. Ama hani tribünlerin çok büyük bir kısmı boş, onu söyleyeyim. Yani evet. Taraftar burada, transferler nerede diye taraftarlar itiraz, daha doğrusu tezahüratta bulunuyor. Evet. Bakıyorum bir taraftan da neler oluyor. Tabii burada özellikle bu sene hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde alınacak sportif başarısızlıklar şu andaki yönetimin, yani Sayın Dursun Özbek yönetimine de ciddi tepkiler oluşturacaktır. Tepki haricinde de hani bir başarısızlık olarak değerlendirilecektir bence. Eğer bu sene şampiyon olamazsa Galatasaray veya Şampiyonlar Ligi'nde geçen seneki başarıyı en azından tekrarlayamazsa bence tepki çekecektir, tepki görecektir. Kesinlikle tepki görecektir. Yani şimdi Sara ve Torreira haricinde bakıyorum orta sahada sıkıntı var. Hani oraya bir artı bir yapamadılar. İlkay çok sistemin bir parçası değil. Bu tempo oyununun oyuncusu değil gibi. Geçen sene de söylediğim zaman burada kızıyordunuz bana. Yani İlkay çok önemli bir oyuncu, ama özellikle bir anti parantez sunmaya çalıştım. Pas oyunu oynayacaksa önemli, ama siz bu kadar eforlu oynayacaksanız, öndeki o baskılı oyunu yine isteyecekseniz İlkay olmaz. Olmaz dediğim zaman efendim, hani gelmesin diye herhalde temennide bulunuyorsunuz diye.

Edenler vardı ama bakın görüyorsunuz yani Şekila örnek baskı oyununda yok ama diğer türlü kontrol oyununda İlkay iyi bir oyuncuydu. Yani bu temaslı oyunda Sara ve Torreira haricinde üçüncü bir oyuncunuz. Ben Lemina'nın da olmadığını düşünüyorum ama hadi bir şekilde Galatasaray da geçmişte de oynadı, şimdi oynadığı için ya da işte geçen seneki şampiyonlukta da pay sahibi olduğu için hani kalmasında bir şey görmüyorum, bir beis görmüyorum. İşte bu eksiklere göre de oyuncuların alınması gerekiyordu şu ana kadar. Şimdi Naga geçen sene alındı, şimdi Veste alındı. Hani bilmiyorum ne kadar Galatasaray'ı yukarıya taşıyacaklar, Galatasaray'ın oyununa katkıda bulunacaklar. Benim için soru işareti. Söylemeye çalıştığım şey de şu, Galatasaray'ın faydasına olan bir şey aslında. Galatasaray'ın soru işareti yani tabii ki genç oyuncu alacaksın, başka çaren yok. Çünkü 10 artı 4'e. Ama daha ilerine gidebilir miydi elinde Naga varken bir de aynı bölgeye Vestia almak ne kadar doğruydu bilmiyorum. Ve artı 10 yetişkin oyuncusu hani elindeki değerli oyuncular haricinde acaba dedirtebilecek ya da daha iyisini bulabilir miyiz diyebileceğimiz oyuncular varsa da bunları bir şekilde alıyor olması gerekiyor. Mesela şimdi 10 numara pozisyonda Yunus oynuyor. Yunus beğendiğim bir oyuncu ama 10 numarada denedi olmadı. Çok da fazla ısrar etmemek lazım. Oraya artık Yama'dan ziyade o bölge için orijin bir 10 numara bulmak lazım. Yani Yunus'u da kendi pozisyonda değerlendirmek lazım bence. Ne demiş? Ben en baştan dediğim gibi bizim takımlarımız çok para harcasa işin sonu hiç iyi olmaz demiştim. Sevgili Erdal Bey yazmış. Harcıyorlar işte getiremiyorlar. Yani getiremedikleri için de mecbur para harcamak zorunda kalıyor. Takımlar yoksa gelmiyor oyuncular. Yani mecbursunuz. Başka türlü nasıl getireceksiniz? Bakıyorum. Evet, bir taraftan bakıyorum. Trabzonspor'un tabii bugün doğum günü. Hani Salah'la alakalı hani birçok kişi de soruyor. Bugün Trabzonspor'un doğum günü. Bize tebrik ediyoruz bu arada. Radyospor ailesi olarak Trabzonspor'u iyi ki de varlar. Hep de olsunlar. Şimdi basında şöyle şeyler var. Mesela zaman zaman görüyoruz. Ben yine olduğum yerdeyim. Salah iyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Türkiye Ligi'ne gelirse ligin tanınırlığını, bilinirliğini çok artırabilecek bir oyuncu, değerli bir oyuncu. Sportif olarak ne kadar katkıda bulunur kısmını bilmiyorum. Yani onu bir şekilde hani bu lige uyumluluğunu göreceğiz. Trabzonspor'a, Beşiktaş'a, Galatasaray'a, kime geldiğinde çok önemi yok. Bu arada artı 4 oynanacak. Ama Trabzonspor bir anda hani böyle dediğim gibi yani yetiştirici alıp performans artırıcı bir kulüpten bir anda böyle bir yıldıza yönelmesi beni şaşırttı. Yoksa hani gelmesinde bir problem yok. Ha şunu şöyle değerlendiriyorum. Beşiktaş'a yazılırken Salah bu paralar verilir mi diyen insanlar şimdi Trabzonspor devreye girince iyi anlaşmış Trabzonspor iyi rakamlar yani bu verilmeli diyor. Bu bana biraz garip geliyor. Yani İşte 17-15 istiyor. Beşiktaş masadan kalktı diye Beşiktaş'ı yerden yere vuranlar spor medyasında. Şimdi Trabzonspor benzer rakamları ödeyecek diye yazılıyor. İyi anlaşmışlar. Ya öyle söyleyin ya böyle söyleyin. Ya ona doğru deyin ya buna doğru deyin ama birisini seçin. Peki, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Saat başına kadar. Saat başında tekrar buradayız.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor! 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, mücadele 3-3 herhalde bitti. Öyle tahmin ediyorum. Galatasaray az önce Osimhen, evet, Osimhen'e çok ciddi bir sevgi vardı maçtan sonra. Mücadelede 3-3 tamamlandı. Gerçekten güzel bir hazırlık mücadelesi oldu bence. Bol gollü bir hazırlık mücadelesi. Ama tabii hani mutlaka buradan Galatasaray kendi adına Okan Hoca dersler çıkaracaktır. Öyle tahmin ediyorum. Hani ligde bu kadar geçiş yememesi gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyelerde bu kadar geçiş yememesi gerekiyor. Barış mı atmış? Evet. Barış penaltıdan atmış son golü. Peki Galatasaray. Evet, dinleyicilerimiz de yazabilir bu arada. 18 şut atmış. Ren'in de 20 şutu var. Mücadelede bu arada. Tekrar bir bakalım az önce kaçan gol. Yani gerçekten gol diye. Bu pozisyon gol olmadı değil mi? Ay, gol olmadı mı ya? Nasıl bayağı gol oluyor? Ha, bir dakika, bir daha bakalım. Öyle bir pozisyon oldu ki sanki top içeri girdi gibi gözüküyor. Ama aslında evet, dışarı gitmiş. Kaleciyi çarpıp yani cepheden çekilen pozisyonda sanki top içeri girdi gibi gözüküyor ama aslında dışarı gitmiş. Ama hani açıya göre gol olmuş gibi gözüküyor. Arkadan çekilen açıya göre de kaleciye çarpıp kornere gitmiş gözüküyor. Ben de açıkçası şaşırdım. Orada Sara sevinmeyince niye sevinmiyor diye şaşırdım ama meğer out'a gitmiş top. Evet, Galatasaray bu önemli, bence önemli bir hazırlık mücadelesi. Burada beraber kaldı. Bu arada Ren kalecisinin de ikinci golde yaptığı hata inanılmaz yani. Tıngır mıngır gelen bir topu tokatlıyor ama o kadar kolay bir pozisyon ki hani burada böyle bir hata yapması çok ilginç. Demek ki işte her takımda kaleciler hata yapabiliyor. Gerçekten çok basit bir golymiş Ren kalecisi bana sorarsanız. Ama yapacak bir şey yok yani, oluyor. Bir soru daha sorayım mı? Artık yeter mi? Hadi o zaman gidelim ya. Birazdan gideceğiz. Ama Görkem diyor ki abi bir soru daha sor. O zaman güzel bir soru soruyorum. Evet, çok güzel. Ürkütücü bir savunma oyuncusu. Kariyerimde Lazio ve Ajax'ta forma giydiğim bazı takımlardan, daha doğrusu forma giydiğim iki takımdan birisi Lazio ve Ajax. Özellikle 90'lı yılların sonunda hücum oyuncularına ya bu soruyu tabii şimdi sorarken hani buradaki kullanacağım tabir kötü olacak. O yüzden neyse, bu soruyu sormayayım ben en iyisi. Çünkü bayağı bir şey var. Nedir o? Yani oradaki ifade biraz ağır gelebilir. Ama güzel bir sorusu var. Bak, güzel bir soru. Hemen söylüyorum. Kariyerimde oynadığım takımlardan ikisi Bordeaux ve Villarreal. Başka takımlarda da oynadım. Sağ içindeki sakinliğim ve saha görüşüm nedeniyle sağ içinde bütün takım arkadaşlarım sağ içi lideri olarak beni hep yıllarca tanıdı. Ve kariyerim boyunca attığım çok önemli iki gol var. Bu golle beraber kendi milli takımımı da finale taşıdım.

Ben Kimi. Kariyerinde attığı 2 golü sadece milli takımda atıp kendi milli takımını finale taşıyan bir savunma oyuncusundan bahsediyoruz. Bordeaux ve Villarreal forma giydiği iki takım. Tabii başka takımlar da var. Sakin yapısı, hatta ve hatta çok da önemli bir tüyo daha var. O tüyoyu şu anda veremiyorum ama nasıl veremiyorum? Şunun için veremiyorum. Onu bir tüyoyu verdiğim anda bileceksiniz. Ama bir savunma oyuncusu, sakin yapısı, birkaç mevkide oynayan özelliğiyle ön plana çıkan lider bir savunma oyuncusu. Milli takımda 2 gol attı ve takımını finale taşıdı. Hatırlarsanız, hatırlayacaksınız. Villarreal ve Bordeaux oynadığı iki takımdan önemli takımda. O zaman Bordeaux tabii önemli bir takımdı. Bir Fransız savunma oyuncusu soruyorum. Zaten bilirsiniz. Fransa milli takımını attığı 2 golle beraber finale taşınmıştı. Bu oyuncu kimdir? Hadi bakalım. Kim bilebilir? Şöyle bir hafızanızı yoklayın. Yeterli mi tüyolar? Daha fazla tüyo verebilirim ama bence yeterli diye düşünüyorum. Yani bir tüyo vereceğim veya anında cevap gelecek. O yüzden o tüyoyu vermiyorum. Bakalım doğru yanıtı verebilecek dinleyicimiz var mı? Kariyerindeki 2 golü milli takımda atıp milli takımını finale taşıyan bir Fransız savunma oyuncusundan bahsediyorum. Hatırlayabilenler 0538 052 14 87'ye yazabilir sevgili dinleyiciler. Bence kolay bir soru. Mesela gelen cevaplara şöyle bakıyorum. Sevgili Batuhan Bey anında doğru cevabı yazmış, göndermiş. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Sevgili Yunus abiden bir cevap gelir mi? Yok. Galatasaray maçını değerlendirmiş. Bu orta sahayla işimiz zor demiş. Bakalım. Vallahi kolay değil. Haklısınız. Daha fazlası, daha iyisi olmalı. Özellikle 10 numaraya mutlaka bir oyuncu almalı Galatasaray. Oyun kurulumunda problem yaşıyor. Evet, Fransız bir savunma oyuncusu soruyorum. Attığı 2 golle Fransa milli takımını finale taşıyan bir savunma oyuncusu. Sakin yapısı, saha içindeki lider görüntüsü, birkaç mevkide oynayan bir oyuncudan bahsediyorum. Bordeaux ve Villarreal forması giyen, yine başka takımlarda da oynayan ama sayabileceğim iki takımdan bahsediyorum. Sizce bu oyuncu kimdir? Başka bir tüyo daha verirsem dediğim gibi bunu mutlaka bulacaksınız. Hatırlarsanız milli takımda 1-0 geriye düştüğü Fransa milli takımını 2-1 öne geçirip finale taşımıştı. Bence hatırlarsınız. O maçı şöyle bir gözünüzün önüne bir getirin. Kim olduğunu bulursunuz diyorum. Evet, Galatasaray 3-3 berabere kaldı. Onu bir söyleyeyim. Şöyle bir X'e bir bakalım neler oluyor. Oradaki son güncel durumlara neler konuşuluyor. Beşiktaş bu arada Matias Süle transferinde Roma ile çok sıkı bir pazarlık halinde sevgili dinleyiciler. 35 milyon euroluk bonservis beklentisini biraz yüksek buldu siyah beyazlar ve bu rakamı düşürmeye çalışıyor. Bakalım siyah beyazlar, mutlaka bir BC planı vardır diye tahmin ediyorum. Neler olacak göreceğiz. Ama Beşiktaş'ın mutlaka bu tarz oyunculara yönelmesi gerekiyor. Bir dakika, şöyle cevaplara bakıyorum. Yani milli takımı söyledim ama yine doğru yanıtlar yok. Onu da söyleyeyim. İlk kez bir radyo programına mesaj gönderdim ve siz de eksik olmayın. Bütün mesajlarımı okudunuz. Acayip gaza geldim. Daha da yazardım da neyse ki kızlarım arabaya bindi ve kanalı değiştirdi. Yapmayın. Çok üzüldüm. Yapmayın.
Radyo spor kanalını değiştirmeyin. Ben yayındayken mümkünse kabul etmiyorum. Değiştirmeyin. Ama artık mümkün oldukça sizi dinleyeceğim demiş sevgili Fatih Bey. Sevgiler, saygılar tabii ki. Şaka bir yana kızlarınıza da selam ve saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim. Küçüklerse gözlerinden öpüyorum diyeyim. Ama çocuklara da zaman zaman sporu sevdir. Zaman zaman değil, her zaman sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Mümkün mertebe. Evet, Fransız bir yıldızı soruyorum. Attığı golle Fransa milli takımını finale taşıyan, sağ içindeki görüntüsü çok sakin, bordo ve Villarreal'de forma giyen bir yıldız oyuncuyu soruyorum. Bence yıldızdı bana sorarsanız. O dönemin önemli oyuncularından birisiydi. Kendi mevkiinin, en azından benim dikkatimi çeken, bana hitap eden, ayakları da gayet sağlam ve birkaç mevkide oynayabilen bir oyuncuydu. Bu oyuncu kimdir? Ve kariyerinde sadece 2 golü var. Onu da Fransa milli takımında attı diyelim. Fransa'dan Talip Bey. Tabii ki Fransa'dan yazınca haliyle Talip Bey'in bu sorunun cevabını bilememesi imkansız olur. Talip Bey, doğru yanıtı vermişsiniz. Bakalım başka kimler doğru yanıtı bilecek. Neyse, cevaplar gelsin, bakarız. Siz yazın 0538-052-1487. Peki. Bu arada yine Beşiktaş'ın İngiltere pazarında da kanat oyuncusu için çalışmaları devam ediyor. Tabi şimdi Muhammed Salah transferinde geri adım attı siyah beyazlar. Daha doğrusu geri adım atmadı da. Yani kulübün tapusunu vermek istemedi Muhammed Salah'a ve onun menajerini. Haliyle B planı, C planı, bunları devreye sokmaya çalışıyor. Beşiktaş profesyonelleri sokması da gerekiyor. Zaman da çünkü daralıyor ve eksikleri var. Ama Matias Süle eğer gelirse gerçekten önemli bir oyuncu, onu söyleyeyim. Sağ kanat transferi için Arjantinli yıldız için kıyasıya bir pazarlık yapıyor siyah beyazlı kulüp. Roma'nın tabii talepleri yüksek, onu da söyleyeyim de. Yani haliyle iyi bir para istiyor. Bakalım siyah beyazlar masaya oturabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Ayrıca bu arada İngiltere'den de yine bir santrafor arayışı var Beşiktaş'ın. Bu santrafor adayının ben Mateta olduğunu düşünüyorum. Ve hafta içinde de temasların hızlanacağını düşünüyorum. Yani hafta içinde siyah beyazlar santrafor transferini bitirebilir. Sevgili Cesur Bey demiş ki Galatasaray'a Szoboszlai gibi bir orta saha lazım. Yani o yok işte, yani Szoboszlai biliyorsunuz. Öyle oyuncuları maalesef büyük takımlar, özellikle Premier League takımları çok fazla yar etmiyor kimseye. Genelde bu tarz oyuncuları kendi bünyesinde tutuyorlar. Ve hani mümkünse de uzun yıllar sözleşme yapıyorlar. Getirmeniz, bir şekilde kendi bünyenizi almanız oldukça zor oluyor. Szoboszlai'de ülkemize gelmesi belki çok zor transferlerden bir tanesi. Önemli bir futbolcu, iyi bir futbolcu. Bence bir süperstar değil ama bir yıldız futbolcu. Yine birçok mevkide oynatabileceğiniz çok yönlü bir orta saha oyuncusu. Oyun görüşünde çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Son yıllarda tabii teknik diyorum. Serbest vuruş konusunda da kendini çok geliştirdi. Bu yönüyle de gayet iyi. Alperen Bey doğru yanıtı vermiş. Peki Alperen Bey'i de tebrik ediyorum. Fransa milli takımında attığı 2 golle, ki kariyerindeki 2 gol. Hani başka da golü yok hatırladığım kadarıyla. Fransa milli takımını Dünya Kupası'nda finale taşıyan, sağ içindeki sakin görüntüsüyle, yüksek pas isabetiyle ve lider görüntüsüyle Fransa milli takımında fark yaratan, Bordeaux ve Villarreal'de oynayan bir Fransız oyuncudan bahsediyoruz. İyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Hatırlayabilenler yazsınlar. Sevgili Yunus abi yaşlandık diyor ve oyuncunun ismini de yazmış. Vallahi yaşlandık abi, hatırlarsan. Hani biz bu oyuncuları izlerken en azından ben kendi adıma henüz bir gençtim ama şu anda
Ya ben geldim 47 yaşına, bu oyuncularında daha fazla ya yaşlarının daha yüksek olduğunu düşünebiliriz. O zamanlar 23-24 yaşında olsalar şu anda 50-55'lere devirdiler. Belki daha da fazla oldular. Bilemiyorum. Ama o zamanlar önemli oyunculardan birisiydi. Özellikle bu saydığım oyuncu mesela, bu söylediğim oyuncu belki birçok gencimize ilham veren oyunculardan birisiydi. Yani işte halı saha maçlarında ya da kendi aramızdaki maçlarda zaman zaman oyuncunun ismini zikrediyorduk. Saçları da yoktu yani, onu da söyleyeyim. Yani saçsız bir futbolcuydu. Belki böyle de bir tüyo vermiş olurum. Bakalım. Yazanlar belki bilebilir. Ama iyi bir futbolcuydu. Hatta ve hatta şu anda da yine bu isimde bir futbolcu var. Hatta büyük bir kulüpte oynuyor. Değil mi? Hatta ve hatta yakın zamanda da bir büyük kulübümüze karşı rakip oldu. Bu oyuncu. Değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Yok, olmadı. Evet, olmadı. Düzeltiyorum ama şu anda bu isimde bir futbolcu var. Muhammed Bey, doğru yanıtı vermişsiniz. Tebrik ediyorum sizi. Değil mi? Evet. Doğru yanıtı yazmışsınız. Bakıyorum başka var mı? Yani gördüğüm kadarıyla yok. Önemli kulüplerde tabii forma giydi diyelim. Var mı daha yazan? Evet, bakıyorum da şimdi. Evet, yani şu anda majör liglerde oynayan yine aynı şekilde bu isimde bir futbolcu var. Söyleyeyim mi? Reklam aramız var mı? Sevgili Görkem. Var mı bir aramız? Reklam aramız var mı? Tamam. O zaman devam edelim. Hayır, verdiğiniz yanıt doğru değil. Sevgili Berk Bey. Bilirsiniz ya, bir savunma oyuncusundan bahsediyorum. Fransız bir savunma oyuncusu. Hadi mevkisini bile söyledim. Hadi sizden de bir yanıt alayım, sonrasında söyleyeyim. Evet, güzeldi bu arada. Eğlenceliydi. Bundan sonra ara ara yaparız böyle. Bir şekilde bilgilerimizi bir taze ederiz. Hatta biraz daha geliştiririz. Hep savunma oyuncusu sormam. Belki başka oyuncularda, kaleci de sorabiliriz. Türkiye Ligi özeli olabilir. Avrupa'da, yine dünyada ses getiren yıllarca hepimizin zihninde, gönlünde, gözünde, ruhunda iz bırakan oyuncular olabilir. Biraz daha geliştirebiliriz ama güzel. Bugün gayet eğlenceliydi, keyifliydi. Tabii Platini ve Barcelona tırnak içinde gafından mütevellit. Biraz daha belki bu yanıltma şeylerini söylemeyiz. Ama güzeldi yani. Bayağı doğru cevap geldi. Hadi neyse, söyleyeyim artık. Turam'dan bahsediyorum. Önemli bir futbolcuydu. Bence Fransa milli takımının en önemli oyuncularından birisiydi. Savunmada özellikle sakin yapısıyla, değil mi? Bambaşka bir oyuncuydu. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Gayet iyi bir oyuncuydu. Şöyle bakıyorum, evet. Şu anda haberlere de bakıyorum. Trabzonspor ve Salah tabii çok fazla yazılıp çiziliyor. Bilmiyorum neler olacak. MLS Arabistan ve Türkiye'den Trabzonspor ve Beşiktaş'tan teklif gitti Salah'a. Şu anda Trabzonspor'un bu transferde önde olduğu yazılıp çiziliyor. Yine Beşiktaş'ta Raşisa'ya çok ciddi teklifler var. Onu da söyleyelim. Bakalım Beşiktaş bu oyuncuyu satacak mı? Raşisa'yı satarsa yerine kimi alacak? Sadece aldığı oyuncu yeterli olacak mı? Zaman zaman solda da oynatabiliyor, sağda da oynatabiliyor. Hani komple bir oyuncu ama nihayetinde 10 artı 4'e çok uymayan bir oyuncu. Elinizde de 10 kaliteli oyuncu olması gerekiyor. Hani bu mevki için biraz daha demeyeyim de, yani yaş olarak 23 yaşının altında ya da 2003 ve sonrası doğumlu bir oyuncuya yönelmekte fayda var. Beşiktaş adına söylüyorum. Bence. Evet, sevgili Ali abi demiş ki her şey gönlünüzce olsun. Sevgi ve saygılarımla demiş İstanbul'dan Ali Sürek Bey. Herhalde artık uyuma vakti mi? Biz daha işimizin başındayız tabii. Bizim de bir 20-25 dakikamız kaldı.

Çalışan bir görüntüde oralardan gelecek teklifleri ilk önce değerlendirmeye çalışıyor. Bu da önemli diye düşünüyorum. Yani öncelik olarak Avrupa'daki kulüpler diyor, oradan gelecek teklifleri önce bir masaya koymak istiyor. Haliyle burası sonraki tercih olabilir, öyle düşünüyorum. Bakalım. Evet, Trabzonspor'un 17 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme ile Muhammed Salah'a resmi teklifi yaptığını söylemiştik daha önce. Az önce de Galatasaray taraftarı, oraya da bir geçeyim. Transferler nerede diye tezahüratlarda bulundu Ren maçı öncesinde. Evet. Galatasaray, Everton'ın Barış Alper Yılmaz için yaptığı 35 milyon euroluk sözlü teklifini reddetti. Hafta içinde başka bir teklif yapması bekleniyor Ren'in. Bu arada hani bilmiyorum Galatasaray bu transferden ne bekliyor ama hani yerine eğer daha uygun maliyetlerde bir oyuncu bulursa, alabileceği yine önemli bir oyuncu bulursa, ben açıkçası bu paralara satarım Barış'ı. Daha iyisini alabilirsin. Çünkü Galatasaray Barış'tan hani bu anlamda iyi de bir para kazanacaktır. Hani böyle kiralık olarak alabileceği bir oyuncu varsa daha düşük maliyetlere böyle bir oyuncuya gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Bakalım. Fenerbahçe için Sidiki Şerif'in özellikle İsviçre Town ve Coventry City'de Fenerbahçe forması giyen Sidiki Şerif'i yakından takip etti. Yine teklif yapmaya hazırlandığı yine yazılıp çiziliyor. Tabii yani sonuçta genç bir oyuncu ama nihayetinde Fenerbahçe'nin de bence göndermemesi gerekiyor. Şu andaki 10 artı 4 kuralına uyan ayrıca bir santrafor olduğu için de söylüyorum. Hani zaten orada sayısal olarak bir eksiklik var. Eğer Talisca kalmayacaksa takımda o zaman gönderilebilir. Ama Talisca'nın artı 10 kuralına uyması ya da oraya bir şekilde o kuralın bir parçası olması nedeniyle Sidiki Şerif'in daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz eğer birinci santrafor alacaksanız, yani Vedat Muriç'in de gerekseydi de kalması gerektiğini konuşuyorsak, düşünüyorsak o zaman oraya onun önüne bir santrafor alacaksınız demek. Bu durumda hani Talisca'nın yedek kulübesine eğer santrafor olarak düşünüyorsanız bu kadar maliyetli bir oyuncu yedek kulübesine oturtmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum olacağını. Onun yerine genç Sidiki Şerif'i tutmak daha mantıklı olabilir. Bence eğer yerli bir santrafor almayacaksanız, yatırım yapacağınız bir santrafor olmayacaksa böyle olabilir diye düşünüyorum. Şöyle bakıyorum yine gündemdeki haberlere, şöyle bir bakıyorum neler var sizlere aktarabileceğim. Evet, işte az önce bahsettiğim gibi bir şekilde Galatasaray Ren mücadelesindeki özellikle tezahüratlar ya da taraftarın maça gitmemesi biraz konuşuluyor. Bakıyorum şöyle. Evet, çok fazla X'te trend topik olmuş. Baya bir eleştiri var. Sayın Özbek ve yönetimine. Hatta şu anda videoda önüme düştü. Tabii sessiz izliyorum ama üstünde yazılanlar, aşağıda yazılanlar ciddi bir tepkinin dile getirdi. Tabii şimdi yani taraftar da tepkisini ancak böyle ya da itirazını ancak böyle dile getirebiliyor. Hani doğru bulduğumdan demiyorum bunu. Ama nihayetinde hani bir şekilde böyle dile getirmeyi seviyor. Böyle dile getirebiliyor. Ben dediğim gibi bir aydır söylüyorum. Yani bir yerde bunun bir dışa vurumu olacak. O da işte şu anda herhalde bu maç bekleniyordu ve bu mücadele öncesinde de sonrasında da bir reaksiyon göstermiş Galatasaray taraftarı. Transfer bekliyor, bir şey istemiyor yani. Galatasaray taraftarı Sayın Dursun Özbek'ten ya da yönetiminden çok özel bir şey değil yani. Sadece transfer istiyor.
Transferlerin bir an önce lige yetişmesini istiyor. Şampiyonlar

liginde daha iyi bir performans göstermesini istiyor takımının. Haklılar bu konuda, dediğim gibi yani haksızlar diyemiyorum. Acıkmış olabilirsin diye şu anda bana çok güzel bir et yemeği ve yanındaki ne, bu yemekler ne sevgili Mehmet? Bir yazar mısın? Seattle'dan yazıyor sevgili yemek. Yemek fotoğrafı yollamış. Saat kaç? 23:26. Yani saat 6'da yemek yedim ben. Yaklaşık 5 saattir çene çalıyorum burada. Haliyle acıkmış olabilirim. Ve bana muhteşem bir menü yollamış. Yani bu şimdi oldu mu sevgili Mehmet? Yok, ben evimin yolunu tutacağım sevgili Görkem. Sana afiyet olsun. Yersem de evimde gidip artık, yarım dakikadan sonra dışarısı pek olmaz gibi gözüküyor. Ama bu yemeği merak ettim yani. Şu yemeklerin isimleri nedir? Bir söyler misin? Yalnız çok güzel gözükmüyorum ya Görkem. Bakar mısın? İnanılmaz. Görkem de sever. Ben de severim ama bu saatte bilmiyorum. Yani mide problemleri olanlar için ya bir yazsın bakalım bu yemeğin adı nedir? Sevgili Mehmet yazmış. Bir göndersin bakalım. Evet, bayağı iyiymiş. Evet, bugün sevgili Selim denk gelmedi. Biliyorsunuz kendisi dünyanın en güzel şehri Antalya'dan bize yazar. Yaklaşık 7 yıldır. Ağustos ayında geleceğim bu arada Antalya'ya. Sevgili Selim, bilmiyorum dinliyorsan. Şu tahinli piyazı gerçekten merak ediyorum yani. Böyle yıllardır öve öve bitiremedi. Tahinli piyaz öyle. Oo, evet, yemek de baya güzelmiş bu arada. Evet. Vallahi canım çekti ya. Şimdi söylemeyeyim ismini ama yolda olan acıkan benim gibi dinleyicilerimiz olabilir ama sevgili Mehmet İstemi Bozyal, afiyet olsun size diyelim. Sana diyelim yani, yapacak bir şey yok. Yani bakar mısın şu yemeklere? İnanılmaz. Ya resmi gelmese iyi olmuş ama yapacak bir şey yok. Afiyet olsun. Neyse, biz yarın, artık yarın bu yemeği. Gerçi yarın da benim yayınım var. Salı günü izinliyim. Salı günü yiyebilirim yani, yapacak bir şey yok. Salı günü artık hanımdan isteyeceğiz. Zubkol Trabzonspor yerine oyuncu bulmamasına sağ tarafa eksiklik olur. Ha, bir dakika, oyuncu bulaması sağ tarafta eksiklik olur. Bir de ucuza satıldı diye düşünüyorum. Trabzonspor çok doğru adımlar atıyor ve 2-3 yıl içinde Fatih Tekke ve yönetimine sahip çıkılması demek başarıların geleceği anlamına geliyor. Trabzonspor'un doğum günü kutlu olsun demiş sevgili Yunus abi. Evet, Trabzonspor'u iyi ki var. İyi ki doğdu diyelim ama Salah transferi bana geçmiyor. Trabzonspor'un şu andaki bu yapılanması, al sat, işte genç oyuncuları parlatma, para kazanma, borçsuz kulüp olma yolunda ilerlerken bir anda çok büyük paralar verip bu paradan da, ya daha doğrusu bu transferden hani Trabzonspor ne bekliyor bilmiyorum. Ne kadar forma satacak onu da bilmiyorum. Ya bugün kaba hesapla bir hani hesap makinesini elimize alıp şöyle bir çok basit bir hesap yaptık. Tabii biz mali müşavir ya da muhasebeci değiliz. Ama kendi bilgimiz ölçüsünde hani 1 milyonluk bir forma satarsanız, 1 milyon adet forma satarsanız kulüplerin sanırım forma başı 2,5. Yani 6 bin lira olan formadan sanırım 2.500 TL gibi bir kazancı var. Bunun da yarısını isteyen bir futbolcu şimdi Beşiktaş'tan isteyip de Trabzonspor'dan istemeyecek mi mesela? Ne oldu? Salah bir anda böyle hani o istekli, arzulu, bol bol para isteyen Salah gitti yerine. Hani gönlü güzel, kendisi güzel bir Salah mı ortaya çıktı? Ya efendim, para benim için üçüncü plandadır. Gerekse bedava imza atarım diyen bir Salah mı ortaya çıktı? Yok. Belli ki yine çok büyük paralar olacak. O zaman niye mesela Trabzonspor böyle bir transfere yöneldi? Bir anda bayram değil, seyran değil. Niye mesela? Hani bu kadar güzel bir planlama dahilinde giderken bilemiyorum. Dediğim gibi yani ben doğru hamle olmadığını düşünüyorum. Afiyet olsun sevgili Mehmet. Güzelmiş bu arada. Yemeğin görüntüsü de gayet güzelmiş. Afiyet olsun. Selamlar demiş dinleyicimiz.
Fenerbahçe 2017'de Sturm Graz'da oynamış ve 1-1 bitmiş sevgili

Berk Bey. Olabilir. Yani geçmişte de oynamış olabilir ama şu an o zamanki Sturmgraz'da şu andaki Sturmgraz arasında bence şu andaki daha güçlü gözüküyor. Nedenini de söylüyorum. Çünkü son 2 yıl şampiyon oldu yanlış hatırlamıyorsam. Geçen sene de Lask Linske kaybettiler. Son hafta yani arada 2 ya da 3 puan fark olması gerekiyor. O yüzden de Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gerekiyor. Dikkatli olması gerekiyor. Full konsantrasyonla ve İsmail Hoca'nın da en iyi şekilde hazırlanması gerekiyor. Yani rakibi iyi tüketmesi gerekiyor. Rakibin eksiklerine iyi hazırlanması gerekiyor. Doğru formasyonla çıkması gerekiyor. Bence aslında birçok şey söyleyebilirim ama hani özetle böyle söyleyeyim. Belki bazı şeylerden vazgeçmesi gerekiyor. Önemli olan Fenerbahçe'nin menfaatleri deyip öyle diyecektir eminim ki. Yani kafasında bir oyun planı varsa bu takıma karşı bu oyun planı eğer uygun değilse başka bir oyun planına oyun planıyla oynayabilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şampiyonlar Ligi'ne kadar benden ziyade biz bu takım ne yapabilir ve en iyi neyi yapıyor onun üzerine belki yoğunlaşmakta fayda var. Tabii rakibe göre de bunu yine kurgulayıp çalışıyor olmak çalışacak olan tabii ki Sayın İsmail Hoca ve ekibidir. Öyle düşünüyorum. Ama hani elenmeyecek bir takım değil. Fenerbahçe'den daha güçlü bir takım değil. Kesinlikle bunu söylüyorum. Israrla da şimdiden söylüyorum. Eğer burada Fenerbahçe Sturm Graz'a elenirse hani bunu bir başarısızlık olarak sayarım. Ben kendi adıma şimdiden söylüyorum. Orada da lig yeni başladı. Yani çok böyle bizden çok hazır bir görüntüleri yok. Belki çok az bir farklılık olabilir ama çok az. Yani onlarda da 10. hafta oynanmıyor efendim. Onu da söyleyelim. Lig daha yeni başladı. Bizde de zaten başlamak üzere. O yüzden Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu var. Şimdiden söyleyeyim. Hiçbir mazereti ben kendi adıma kabul etmiyorum. Hani buradaki bir başarısızlık Sayın İsmail Hoca ve bu maç özelindeki hazırlıklara yazar. Şimdiden söylüyorum. Çünkü elenmeyecek bir takım değil. Güçlü bir takım. Dikkat etmemiz gereken bir takım. 180 dakikalık maç olduğunu unutmadan çok dikkatli. Her pozisyonu, her anı, oyunun her sekansını ilmik ilmik işlemek lazım. Çünkü benzer zorlukları bir sonraki turda da göreceksiniz ama en azından o hayali bir şekilde kurması gerekiyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılabiliriz demesi gerekiyor. Büyük düşünmesi gerekiyor yani Sayın İsmail Kartal'ın. Şampiyonlar Ligi çok büyük bir arena, çok ciddi bir gelir kapısı. Ne yalan söyleyeyim yani hem sportif açıdan hem ekonomik açıdan hem Avrupa'daki bilinirlik açısından hem yıllardır Fenerbahçe camiasında böyle bir özlem var. Bunun için camia kenetlenecektir. Birlik beraberlik daha üst seviyeye çıkabilir. Coşku artabilir. Değil mi? Hani hocanın kredisi artabilir. Birçok şey sayabilirsiniz. Hani olmazsa olmazdır. Henüz daha lig başlamadı. Lig uzun bir maraton. Bir şekilde rakipleriniz de hata yapabilir ama sizin burada sadece 4 maçınız var. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için. Devler arenasında olabilmeniz için 4 maçınız var. Hani çok böyle ölçülü konuşmaya çalışıyorum ama burada yapılacak bir hata ya da Fenerbahçe'nin burada elenmesi Fenerbahçe'yi daha sezon başında karıştırabilir. Bunun da en azından ben kendi adıma uyarısını yapayım diyeyim. İyi hazırlanmak lazım. Düşüşte olan Salah, Mbakeme hata idi ve Trabzonspor yine aynı hatayı tekrarlıyor diyor sevgili Mehmet. Ya sevgili Mehmet tabii ki Salah önemli futbolcu. Beşiktaş'a gelirken ya müthiş bir futbolcu deyip de şimdi Trabzonspor'a gelecekken ya Salah bir şey olmaz demek çok doğru değil. Böyle yapan basın mensupları var ama ben onlardan değilim. Biraz tanıdıysanız doğruya doğru. Salah iyi bir oyuncu. Trabzonspor'a da katkı sağlayacaktır. Ama şunu söylüyorum. Tekrar ve ısrarlıyorum. Trabzonspor 5 yıllık bir Fatih Hoca ile yanlış hatırlamıyorsam bir sözleşme imzaladı ve biliyorsunuz Sayın Ertuğrul Doğan kulüplere, televizyonlara çıkıp hatırlarsanız yanlış hatırlamıyorsam
Gelin sponsor olun

0: bu kulübe dedi. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Gelin bize sponsor olun dedi. Yani sponsor bulmakta zorlanıyoruz dediği bir ortamda. Daha nasıl açık açık konuşayım? Siz gidip Salah'a 2 yıllık için 35 milyon euro verirseniz ben o zaman eleştiririm. Yani neden derim. Sizin olmazsa olmazınız Muhammed Salah mı derim bu durumda. Yani bunu ben Trabzonspor'un menfaatleri için söylüyorum. Yoksa beni ilgilendirmez. Ben Trabzonsporlu değilim. Trabzonlu da değilim. Trabzon'un ya da Sayın Ertuğrul Doğan'ın Trabzonspor'un paralarını ya da işte kulübün paralarını harcamaları beni de ilgilendirmiyor. Ama şunu söylüyorum, ısrarla söylüyorum. Hani siz televizyona çıkıp işte hatırlayın yakın bir zamanda birkaç televizyonda zorlanıyoruz dedi. Yani sponsor bulamıyoruz dediği bir ortamda Trabzonlu iş insanlarıyla ilgili konuştuğu zaman haliyle bu arada çok normal bir şey. Hani bu kadar da satışlar yaptığınız bir durumda kulübü ekonomik olarak belki bu yatırımları daha fazla yapabileceğiniz bir seviyeye çıkaracakken yani Muhammed Salah 30-40 milyon euroluk bir paket bir ödeme bana geçmiyor, onu söylüyorum ısrarla. Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray böyle bir proje yapmıyor. Al sat parlatalım satalım işte geldi mi gönderelim, hani böyle bir scouting çalışması yapmıyor gördüğümüz kadarıyla. Yapamıyorlar, yapmıyorlar. Neyse artık. Ama Trabzonspor bunu yapmaya başladı. Bu güzel bir şey bu arada. Bunun da artılarını söyledi Sayın Başkan. Avrupa'da oyuncular bizi tercih ediyor dedi. Hani belki onu şöyle düşünmüş olabilirler. Ya işte bu kadroyu, bu bilinirliği biraz daha üst seviyeye çıkaralım. Salah'a da getirirsek hani önümüzdeki yıllarda yine benzer şekilde. Hani buna yanlış diye söylemiyorum. Sadece hani ekonomik olarak tam rahatlayacakken böyle bir yatırım yapmak zamanı mı diye soruyorum. Cevaplayamıyorum. İyi geceler Caner Bey. Bodrum'dan İstanbul'da seyahat ediyorum. Kulaklıkta internetten dinliyorum. Sizinle keyifli yolculuk oluyor. Teşekkürler demiş. Ben Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a gelmemesine çok sevindim. Gelmemesine demiş dinleyicimiz. Yani şu anda Beşiktaş taraftarı istemiyor gördüğüm kadarıyla Muhammed Bey. Öncelikle iyi yolculuklar diliyorum. Sonrasında da teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Umarım kulaklarınızı tırmalamıyordur ses tonumuz. Sakin sakin konuşmaya çalışıyoruz. Zaman zaman kahkaha da atıyoruz ama yapacak bir şey yok. Sonuçta insan olduğumuzu unutmuyoruz tabii ki. O da olmalı bu arada. Hani böyle robot gibi de konuşmak istemiyorum kendi yayınlarımda. Mümkün mertebe sizlerle sohbet ediyoruz hayata dair. Ama umarım size iyi bir yolculuk yaşattıysak ne mutlu bize diyelim. Dikkatli sürün aman, dikkatli olun. Yollar tehlikeli maalesef. Ben de birazdan evime gideceğim. Haliyle yine birçok badire atlatacağız öyle eminim. Yani malum işte. Makasçılar var. Neyse girmeyeyim hadi buraya. Radyo trafik var yukarıda. Onlar söylüyordur zaten bu tarz konuları ama maalesef hala trafik kurallarına uymayan, başkalarının haklarını hiç saygı duymayan maalesef yolda insanlarımız da var. Hem üzülüyorum hem çok kızıyorum. Yani hadi kendi canını önemsemiyorsun ama başkalarının ya da hadi başkalarının canını önemsemiyorsun ama kendi canını bari önemse diyor, demek istiyor bazen insan. O yüzden iyi yolculuklar sevgili Muhammed Bey. Aman kazasız belasız evinize ailenize kavuşun. Erdal Bey ne demiş? Sonrasında ben de artık gidiyorum. Benim gönderdiğim bütün mesajlarımı okuduğun için sana teşekkür ederim demiş. Sevgili Erdal Bey ben teşekkür ederim. Çorlu'ya da selamlar sevgiler diyelim. Ben demedim demiş sevgili Mehmet. Ve en kolay sakatlanma yarışına giren Muhammed Salah. Peki Salah belki sponsor getirir demiş. Yani getirecektir, mutlaka sponsor getirecektir. Evet, sevgili Mehmet de bizi Amerika'da Seattle'da dinliyor sağ olsun, çok kıymetli bir tüm dinleyicilerimiz gibi. O da bu arada yolda, bütün dinleyicilerimiz kıymetlidir ama o da Amerika'da neredeyse hafta içi hafta sonu tüm yayınlarıma yine eksiksiz mesaj yollayan kıymetli dinleyicilerimizden birisi. Peki ben artık yavaş yavaş ayrılıyorum sevgili dinleyiciler huzurlarınızdan. Sevgili Görkem'e de çok teşekkür ederim. Yaklaşık 5 saatlik bir birlikteliğin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yarın saat 20.30'da tekrar Türkiye'nin en çok dinlenen spor radyosu, Radyo Spor'da. Yarın pazartesi mi Görkem? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, yarın günler artık karıştı. Tabii okullar olmayınca tabii özellikle çocuklu ailelerde böyle bir problem de oluyor. Şu anda çocuklar da evde olduğu için diğer türlü okula sabah gittikleri için haliyle bir telaş oluyor. İşte hazırlık vesaire. O yüzden yaz tatilinde bu tarz şeyler olabiliyor. Diyelim ama yarın ben buradayım. Saat 20.30'da tekrar Radyo Spor frekanslarında olacağım. Ne diyelim? Kendinize, ailenize ve sevdiklerinize iyi bakın. Gülümseyin, bol bol tebessüm edin ve sağlıklı kalın. Hoşça kalın.
1: Başaran iddianın sunduğu maç merkezi sona erdi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.